En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun.
1: Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
0: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
1: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
1: Onlar zekatlarını verirler.

0: Onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.

0: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.

0: Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.

Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.

0: فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.

Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: إِنَ الْأَوَّلِينَ
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.

0: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
1: فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُونَ

0: Biz de ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
0: Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın be.

0: Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de bu olayda sizin için de nice ibretler vardır.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.

0: الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
1: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler: bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
1: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat, o size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
1: O peygamber, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi.
0: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
1: Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu.
0: فأخذتهم الصيحة بالحق

0: Amin.
1: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
2: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ
1: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
2: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
1: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.

0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.

0: فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
1: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.

0: فكذبوهما فكانوا من المهلكين.
1: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
1: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.

0: Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.
1: Ya eyyuhar rusulu kulu minattayyibati ve'melu salihan inni bima te'melun alim.
0: Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.

Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun.

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ ف۪ي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ
0: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.
1: اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: Ulaika yusari'un fil hayrati ve hum laha sabiqun.
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat o kafirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.''

0: Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'arul yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: tun.
1: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
0: Mustekbirine bihi samiran tehcurun.
1: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz.
0: Efelem yed

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: Em lem ya'rifu rasulahum fehum lehu munkirun.
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: Em yekulun bihi cinne bel ca'ahum bil hakki ve ekseruhum lil hakki karihun.
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ

0: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
0: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
1: وَإِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.
1: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
0: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.

0: Biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: Bel kâlû mithle mâ kâlel evvelûn.
0: Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler.

0: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Onlar bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ.
0: Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.
1: بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir.

0: بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
0: Alimil gaybi ve şehadeti feteala amma yüşrikun.
1: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

0: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
0: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
1: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
0: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.''

0: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: "Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir."
1: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ

Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.

Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.

0: Kimin tartıları da hafif gelirse işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ
0: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der?

0: رَبَّنَا اَخْرِجَنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدَنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ
1: Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.

0: وجزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
0: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
1: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der?

0: ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون.
1: Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz, kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz. O

0: رأيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle, ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Bu indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
1: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
0: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
0: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ.
0: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.''

0: أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
0: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
0: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُ

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu? Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle, ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.

0: Bu indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.
1: Ezzaniyetu vezzaniyetu.

0: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
1: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
0: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ

0: زيادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.

Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar

sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.''

0: أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
0: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.

0: كهذا بهتان عظيم.
1: Onu işittiğiniz zaman bunu konuşmak bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi?

Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.

0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu?

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء

0: إن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
1: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا

0: يَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnellezîne yarmûnel muhsanâtil gâfilâtil mu'minâti lu'inû fid-dünyâ vel-âhireti ve lehum azâbun azîm.
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.

0: Rahim.
1: Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
0: Ya eyyühellezine amenu la tedekhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha. Zalikum hayrun lekum leallekum tezekkerun.
1: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Fe

0: هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: رَبِّكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
1: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan misaller ve takva sahipleri için öğütler indirdik.
1: Allahu nuru's semawati vel ardı.

0: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.

Bu kandil Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.

0: يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: Öyle adamlar vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
0: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ.
1: Onlar Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً

0: جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
1: İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجَعَلُهُ رُكَامًا

0: يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِ الْأَبَصَارُ.
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Laqad

0: بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
1: Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.

0: Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Allah ve peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa peygambere boyun eğerek gelirler.

0: الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
1: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.

0: قولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
1: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.

0: معروفة إن الله خبير بما تعملون.
1: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
0: وَعَدَ اللَّهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: La tahsabannellezine keferu mu'cizine fil ardı ve me'vâhumun nâru ve lebi'sel masîr.
0: Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kafirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ

0: طيبه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.

0: عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.

0: Alemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
1: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi o yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: وَلَا نُشُورًا
1: Kafirler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

0: جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا
1: İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.

0: ve asila.
1: Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor dediler.
0: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا.
1: Ey Muhammed, de ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
1: Kafirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.
0: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا.
1: Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler.
0: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû fe lâ yestatî'ûne sebîlâ.
1: Ey Muhammed, bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

0: kusura.
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: Bel kezzebû bis-sâ'ati ve e'tedenâ limen kezzebe bis-sâ'ati se'îrâ.
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.

0: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
1: La ted'u l-yevme thuburan vahiden ve de'u thuburan kethira.
0: O durumdayken onlara bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
1: قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ

0: ve mesira.
1: Ey Muhammed, de ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.

0: mes'ûlâ.
1: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.

0: değil.
1: Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, benim bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar der.

0: متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
1: Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir kavim oldular.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
1: Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.
0: وَمَا

0: şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Güzel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

0: Özel FM.
1: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
2: Ezkâr-ı sabah. Euzu billahi mineşşeytanirracim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك

فعلها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım günahlarımı bağışla, evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım beni dinde fakih kıl. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı.
13: üzerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lilhaq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص نسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Mahşer sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara! Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp, kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden, ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize.
0: Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

0: İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bu günde onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında mahşer meydanından uzaklaşacaklar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnna Allaha bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de O'dur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de O'dur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimiz de Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eşse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: Büyüklerin ahlakı ve fıtrat. Yüce Mevla Tevbe suresinde şöyle buyurmaktadır. Öne geçen muhacirler ve ensarla onlara güzellikle uyanlar, Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Bu ayet-i kerimede Allah Resulü ile birlikte hicret eden, Hudeybiye'de kendisine biat eden, Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizle birlikte hareket edenler birinci dereceyi kazanan kişiler olarak tanımlanmışlardır. Ashabın yolundan gidenler ve Peygamberimizi görmeyen tabiilerle kıyamete kadar sahabe yolunu takip edenler de bu ayette belirtilmişlerdir. İslam'ın ilk kuruluş yıllarında sıkıntının en çok yaşandığı dönemlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ilk yer alan sahabelerden Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum, Hulefai Raşidin denilen saadet döneminde adalet ve her türlü güzelliklerle toplumu yönetmişlerdir. Birçok sahabi de aynı yolu devam ettirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her sıkıntısında mallarıyla ve canlarıyla onun yanında yer almaları ve kendi canlarından daha aziz bilmeleri sahabilerin şahsiyetleri hakkında bize bilgi vermektedir. Bütün malını Allah ve Resulü için harcayan Hazreti Ebu Bekir'in derecesini Allah Resulü şöyle anlatmıştır. Benim için malıyla ve dostluğuyla insanların en güvenileni Ebu Bekir'dir. Hazreti Ayşe'den Müslim'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bana Ebu Bekir'i, babanı ve kardeşini çağır. Gelsinler, bir senet yazacağım. Çünkü endişe ediyorum. Yarın biri kalkıp ben daha üstün ve daha hak sahibiyim diyebilir. Halbuki Allah da müminler de Ebu Bekir'den başkasına itibar etmez buyurdu. İşte bu hadis bir bakıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendinden sonra Hazreti Ebu Bekir'i halife tayin ettiğini anlatır. Hazreti Ömer'in zühdü ile ilgili haberler de onun Allah'tan ne kadar korktuğunu göstermektedir. İshak bin Abdullah bin Ebi Talha, Enes bin Malik'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Ömer'i işittim ve onunla birlikte yola çıktım. Bir duvardan içeriye girdi, o duvarın içindeyken ki aramızda bir duvar vardı, onu şöyle dediğini duydum. Ömer, müminlerin emiri, sakin ol. Allah'a yemin olsun ki ey İbnül Hattab, ya Allah'tan gereği gibi korkarsın yahut sana azap eder. Aynı şekilde zühd ve takva sahibi Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi sahabilerle birlikte diğer sahabiler de büyük ahlaki özelliklere sahiptirler. Sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in olarak isimlendirilen seçkin nesil, biz Müslümanlar için örnek teşkil eden mübarek insanlardır. Ahlak konusunda Kur'an ve sünnetten sonra üçüncü kaynak niteliğinde olanlardır. Ashab ve tabi'in gerek ferdi yaşamlarında, gerekse toplum yaşamlarında fazilet sahibi, güvenilir, yardımsever, Allah'a gereği gibi kulluk, Resulünün emirlerine itaat gibi dini ve ahlaki hususlarda örnektirler. Onların yaşadığı devirler altın çağ hükmündedir. İnsanlar birbirlerinden emin, toplum huzurlu, adalet herkes için eşit çalışmakta, kadınlar ırz ve namuslarını koruyabilmekteydiler. Çünkü onlar Allah'ın emirlerini gereği gibi yerine getiriyorlardı. Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmışlardı. Dünya hayatının albenileri onları Allah'a ve Resulüne olan sevgiden alıkoyamıyordu. Bu üstün özelliklere sahip olan sahabiler Müslümanlar için örnek teşkil etmektedir. Müslümanların bu mübarek sahabilerin hayatlarını öğrenmeleri ve kendi hayatlarıyla karşılaştırmaları gerekir. İnsanın doğuştan itibaren kendisini kötülüğe yönlendiren dış faktörler olmasa, fıtratında bulunan hakikat aşkı onu iyiye ve güzele doğru yöneltecektir. Fıtratta bulunan hakikati arama arzusu, içgüdüden tamamen farklıdır. Fıtratına göre hareket eden her türlü yüce değerlere yönelir. İçgüdüsüne göre hareket edense, her türlü hayvani istek ve arzunun peşinde koşar. Fıtrat, insanın özgün yaratılışıdır. Başlangıcı ve mahiyeti itibarıyla insanın varlığından önce bulunan, onun geleceğini, kendisini ve vasıtasıyla gerçekleştireceği fiillerini yönlendirecek olan insani kıvam, özgün hususiyettir. Fıtrat, insanın hususi mahiyeti olunca, tabii karakterler ve eğilimleri aşan, onları özgün ilahi yaratılış çizgisinde tutan bir yönlendirici fonksiyonunu da icra etmektedir. Değişik bir ifadeyle, insanlık terazisinin ayarı, mihenk taşı, varlığının ve samimiyetinin tam bir barış halidir. Fıtrat konusuna ahlaki hayır tabiriyle örnek veren bir düşünür de şunları söylemektedir. Bugün toplumda kullanılan bir takım mana ve mefhumlar vardır ki bunlara ahlaki hayır ismini veriyoruz. Yani ahlaki açıdan insaniyet, iyilik ve aksini kötü ahlak tabiriyle ifade ettiğimiz şeydir bu. Mesela teşekkür etmek ne demektir? Eğer birisi insana bir iyilik yaparsa o da bunun karşısında iyilik yapmalı ve teşekkür etmelidir. Başka bir deyişle teşekkür etmek, iyiliğe iyilikle cevap vermektir. Bu ahlaki bir meseledir. Kur'an-ı Kerim, iyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey olabilir mi diye bütün insanlığa sorar. Bir soru olan bu ayet, doğrudan doğruya insanın fıtratından cevap istemektedir. Çünkü iyiliğin karşılığının iyilikten başka bir şey olmaması fıtri bir durumdur. İnsan bu soruya cevap olarak hiç düşünmeden iyiliğin karşılığı elbette ki iyiliktir demektedir. Hazreti Ebu Hureyre'den naklolunan bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam, her doğan çocuk mutlaka İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra annesiyle babası onu Yahudi, Nasrani veya Mecusi yaparlar buyurmuştur. Bu hadis-i şeriften de anlaşılıyor ki fıtrat insanın doğuştan kazandığı bir özelliktir. İslam fıtratı üzerine doğan her çocuk yaşadığı ailenin, çevrenin, toplumun alışkanlıklarını kazanarak şekillenmeye başlar. Fıtratın bozulması, İslam fıtratı üzerinde olan çocuğa etki eden dış faktörlerle ortaya çıkar. Dış faktörler menfi yönde olmasa, insan fıtratı Allah'ın isteği doğrultusunda gelişir. Allah, insanda azaların yöneticisi, bilginin ve hayrın yöneticisi olarak kalbi var etmiştir ki kalp de ruhun emrindedir. Kalbin tüm organlara Allah'ın isteği doğrultusunda hakim olması da fıtrattandır. Zira Cenab-ı Allah Rum suresinde sen yüzünü Allah'ı belirleyici olarak doğruca dine çevir buyurmuştur. Müslüman hiçbir aracı olmadan doğruca ona yönelir. Her türlü kötülüğü ortadan kaldıran bu dine sımsıkı sarılır. İnsanı arzuların peşine takılıp gitmekten alıkoyan İslam dini bir bütün içinde insan hayatını düzene koyar. İslam'ın yerleşmediği ruhlarsa mutsuz ve bedbaht arzular peşinde koşar. İnsanın yaşamına olumsuz etki eden dış faktörler olmasa, gerçekten insan kendisine verilmiş fıtrat sayesinde daima iyiye, doğruya ve güzele yatkın bir yapıda yaratılmıştır. Yukarıdaki ayette tanımlanan insan tipi, fıtratını bozup iyiden, doğrudan ve güzelden uzaklaşandır. Her türlü iyilik, fıtrat kelimesinin kapsamı içinde olduğu için, fıtratı doğrudan doğruya İslam'ın kendisi olarak da görebiliriz. Zira sen yüzünü Allah'a belirleyici olarak doğruca dine çevir ayeti kerimesindeki din kelimesini çoğu İslam alimleri fıtrat olarak kullanmışlardır. Burada önemli olan hususlardan biri de toplumdaki insan fıtratını bozan tüm olumsuzlukları düzeltmektir. İleriki bölümde de daha geniş anlatacağımız haya duygusu insanın fıtratında vardır. Ne var ki onu yozlaştıran, ahlak sınırları dışına taşıyan dış faktörler neticesinde bu duygu ortadan kalkar, yerini hayasızlık ve ahlaksızlık doldurur. Bu da insan fıtratının bozulması anlamını taşır. Bu konuda insanı bekleyen görev, insan fıtratını bozacak tüm nedenleri bilmek ve bu nedenleri ortadan kaldırmak için mücadele etmektir. Konumuz çerçevesinde değerlendirmek üzere bir İslam aliminin bazı tavsiyelerini son bölümde sizinle paylaşmak istiyorum. Sözünüzde ve özünüzde doğru olunuz. Yalana alışmayınız. İnsanlar siz konuştuğunuz zaman tereddüt etmeden bu doğru söyler desinler. Bu emin olmanın ta kendisidir. Unutmayınız ki Resul olmadan çok daha önce emin bir peygamberin ümmetiyiz. Emniyeti yara alanın imanı yara alır. Kişi kendisinden emin olmayan biri için mümin değildir. Mümin kendisinden emin olunandır. Elbet her söylediğin doğru olmalı. Ancak doğruyu doğru yerde, doğru zamanda ve doğru bir üslupla söylemezsen o doğruya zulmetmiş olursun. Yalancının mumu yasıya kadar yanarmış. Yatsı namazını kılmadan yattığı halde bu nifakının ortaya çıkmaması için mumu yanık bırakmış ki insanlar yatsının vaktini gözlüyor zannetsinler. Cesaretli ve metanetli olunuz. Ancak cesaretiniz hissinizden ve cehaletinizden değil, ilminizden ve imanınızdan kaynaklansın. Allah'ın dostlarına cennet, onun düşmanlarına cehennem kesiliniz. Biliniz ki Allah için sevmenin olmazsa olmaz şartı Allah için buğz etmektir. Metanetsiz cesaret dengesizliktir. Ancak gerçekten şecaatli olanlar metanetli olabilir. Cesareti ilim ve imanından kaynaklanmayan da metanet yoktur. Uyuşuk ve pısırık olmayınız. İçinde yaşadığınız toplumun, çevrenin, evrenin farkına varınız. Elbet içinde yaşadığınız toplumda sizin farkınıza varacaktır. Başkalarının yalanlarına gösterdiği ilgi ve alakayı siz doğrularınıza gösteremiyorsanız Resul'ün diliyle vehm mikrobunu kapmışsınız demektir. Vehm, uyuşukluk ve pısırıklık demektir. Sırrı gözetiniz. Size verilen her sır bir emanettir. Sırrı açığa vuran haindir. Emanete ihanettir. Kellenizi verseniz de sırrınızı vermeyiniz. Ancak o zaman kelimenin tam anlamıyla mümin olursunuz. Sır saklamayı bilmek kadar başkalarının sırrını araştırmamak da ahlaki bir görevdir. Bu merakın cinayete dönüştüğü noktadır. Verilmek istenmeyen bilgiyi öğrenme noktasında istekli olmayınız. O bilgi size lazım değilse faydasız bilgi olur. Biliniz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam faydasız bilgiden Allah'a sığınmıştır. Hayatı kabul etmekten ve özür dilemekten utanmayınız. Utanılacak şey hatada ısrar etmek ve insanlardan özür dilememektir. Hata etmek bir kez suçsa hatada ısrar bin kez suçtur. Kişi hatasını bilmek gibi irfan olmaz demişlerdir. El-Hak doğrudur. Sizin gerçek dostunuz sizi hata yaptığınızda şefkatle uyanandır. Ayıbına ilk tükürmesi gereken biri varsa o kişi o ayıbı işleyenin kendisi olmalıdır. Allah'a emanet olunuz.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar 0549 575 4141.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisin de güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
18: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm muhterem dinleyiciler. Anne babanın çocuğa dürüst ve adil davranması gerektiğinden bahsetmiş idik. Ve yine demiştik ki çocuğa şöyle bitmişti. Çocuğu işte gerekli gereksiz af dilemeye zorlamamak lazım demiştik. Yine çocuğa mesela bir daha şöyle bitiriyordu Wilhelm Stekel. Kitap adı verelim. Bir Anneye Mektuplar, Doktor Wilhelm Stekel, Ali Çankırılı tercüme etmiş. Diyor ki ekseri anne babalar sebebini araştırmadan, kasten yapıp yapmadığına bakmadan çocuğu af dilemeye zorlar. O kabahati bir daha işlemeyeceğine dair kendisinden söz alırlar. Çocuğun bir daha annesini üzmemesi ve yaramazlık yapmaması mümkün müdür? Öyleyse ondan böyle bir söz almak çocuğu iki yüzlü olmaya ve kabahati gizli yapmaya veya inkar etmeye itmek demektir. Şimdi burada bir şey önemli. Çocuklar, dün anne baba dedik ki çocuğun ayrı bir şahsiyeti var. Talebi var, isteği var, korkusu var, üzüntüsü var. İçinden böyle doğup kopup gelen çocuğu harekete iten enerji var. Anne baba bunları göz önüne alması lazım. Üstelik çocuğun değişik yaşlarda değişik özellik gösterir. Yani bir yıl ki Dodson şöyle diyordu, tek yaşlarda diyor Dr. Fitzhugh Dodson, çocuğunuzu tanıyor musunuz? Kitabın adı bu. Diyor ki çocuk diyor tek yaşlarda diyor güzel huyludur, çiftli yaşlarda diyor huysuzdur. Böyle diyor gider, bir yıl iyi huylu, bir yıl diyor huysuz gider diyor. Ki bunu mektepte de işte inat dönemleri şeklinde öğretiyorlardı. İşte şu yaşta birinci inat dönemi, şu yaşta ikinci inat dönemi yaşar çocuk gibi öğretiyorlardı. Öyle anlatıyorlardı. Çocuk yaştan yaşa da böyle değişiklik gösterir. Şimdi bugün önce bir şeyle başlayacağım. Çocuk hangi yaşlarda nelerden hoşlanır ve nasıl özellikler gösterir? Bir kitap var önümde. Kitabın adı Anneliğe ilk adım, bebeğimi büyütüyorum, böyle büyük yazıyla bebeğimi büyütüyorum yazılmış, daha küçük yazıyla anneliğe ilk adım, yazarı Ali Çankırılı. Evet, Ali Çankırılı yazmış anneliğe ilk adım, bebeğimi büyütüyorum, kitabın adı böyle. Evet, diyor ki kitabın şöyle 64. sayfasından itibaren başlıyorum. çoğunluk kitaptan nakledeceğim benim ifademle, ama mantık aşağı yukarı tamamen kitaba ait. Başlık oyunun yaşla münasebeti. Diyor ki Ali Çankırlı, hatta okuyayım kitaptan. Diyor ki Ali Çankırlı, belli yaşlarda diyor çocuğun zevk aldığı belli oyunlar vardır. Bu bir yerde fizik ve zeka gücüyle orantılı bir keyfiyettir. Çocuk bloklarla oynarken erken yaşlarda önce onları yan yana dizer. Sonra üst üste koymasını öğrenir. Daha ileriki yaşlarda onlarla hayali binalar ve şekiller meydana getirir. Yaşı ilerledikçe oyunların çeşitliliği azalır. Bunun sebebi çocuğun artık hangi oyunlardan zevk aldığını öğrenmiş olmasıdır. İlgi duyduğu ve en iyi becerdiği oyunlar üzerinde daha çok zaman harcar, daha uzun müddet düşünür ve yeni denemelere girişir. 0-2 yaşları arasında genellikle tek başına oynar, oyuncağını başkasıyla paylaşmak istemez. Gördüğü şeyleri taklit eder, başka çocuklarla beraber oynamaktan çabukça sıkılır. Ki küçük bebeklerde ilginçtir bu mülkiyet duygusu. Hani komünistler diyorlar ki işte mülkiyet duygusu efendim sonradan öğrenmeyle çıkan bir şey. Bunu en iyi reddeden çocuklardaki mülkiyet duygusu. Küçük bebeklerde böyle kuvvetli mülkiyet duygusu vardır. Hani anneye sahiplenir, benim annem, benim babam gibi oyuncağına da sahiplenir. Ki anne baba yavrum aman oyuncağına sahip ol filan demez. Anne baba işte der ki ver öbürü de oynasın, hani başka çocuk filan gelmişse değil, ama küçük çocuk bu 2 yaşına kadar oyuncağına iyi sahipleniyor. Benim oyuncağım diyor. Elletmiyor kimseye. Evet, oyuncağını başkasıyla paylaşmak istemiyor çocuk 2 yaşına kadar. Gördüğü şeyleri taklit ediyor ve başka çocuklarla beraber oynamaktan çabukça sıkılır. Ali Çankırılı'dan okuyorum. Anneliğe ilk adım bebeğimi büyütüyorum. Kitabın adı bu. 3 yaşına gelince kasları gelişmeye başladığından daha çok hareketli oyunlardan hoşlanır. Hokkabazlıklar yaparak etrafındakilerin dikkatini çekmek ister. Takla atmaya, yüksek yerlere tırmanmaya, kasa ve masa ve sandalyelerin üzerinden atlamaya başlamıştır. Ki bu dönemde yani vücut gelişirken çocuğun içinde öyle bir içgüdü de oluyor. Adaleler gelişiyorken İçinde böyle bir enerji oluyor, hareket etme içgüdüsü kuvvetleniyor çocuğun içinde. Bu dönemde adaleler gelişir, çocuk da hareketlileşir. Dikkatini çeken insan tiplerini canlandırmayı sever. Şarkı söyler, müziğin ritmine uygun hareketler yapar. Evcilik, postacılık, bakkalcılık, doktorculuk oyunlarını daha çok tercih eder. Ki böyle hoşuna giden bir fiil görüldüğü zaman onu taklit etmeyi seviyor çocuklar bu dönemde. 4 yaşında ise zekası gelişmekle beraber el işlerinde başarı oranı artar. Yaptığı resimler bir şeye benzemeye çalışır. Kitaplara, bilhassa resimli hikayelere ilgi duymaya başlar. Artık arkadaş gruplarıyla uyum içinde ortaklaşa oyunlar oynayabilir. 4 yaşından sonra artık arkadaşla böyle uyum sağlamaya başlar. 5 yaşına geldiğinde hareketlerinde durgunluk başlar. Oyun çeşitlerinde azalma görülür. Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşır. Grup oyunlarında kendisine verilen rolü en iyi oynamaya çalışır. Açık hava oyunlarına daha çok ilgi duyar. İp atlar, salıncakta sallanır, kaydıraktan kayar. Evde oynanan oyunlarda inşaat oyunu, kesip yapıştırma, boyama, parçalı oyuncakları birleştirme en çok sevdiği oyunlardır. Kağıt kalem ister, sayıları ve harfleri bakarak kopya eder. Ki çocuklar 5 yaşında böyle bir uslulaşıyor da çocuk. Bunu şimdi ben kendi çocuklarımda da böyle iyi yani takip ediyorum. Hem programlarda yaptığımız için bu dönemde. Mesela bakıyorsun 1 yaşta çok huysuz çocuk. 4 yaşında huysuzdur çocuk. 5 yaşında bakıyorsun sakinleşiyor. Ondan sonra bir müddet sonra kardeşi geliyor onun 4 yaşına, o huysuzlanıyor. 5 yaşına gelince o da sakinleşiyor. Çocuklar böyle 1 yıl huysuzlaşıyor, 1 yıl bakıyorsun ertesi sene sakin. Aa diyorsun çocuğa bak, aferin ya diyorsun, bak sakinleşti. Öbürüne bakıyorsun hırçın, huysuz filan, ya abin gibi olsana. Değil, onun yaşına gelince o da olacak sakin. Çocuklar böyle dönemler geçiriyorlar. Çocuk 5 yaşında kağıt kalem istiyor. Sayıları, harfleri bakarak kopya ediyor. ki 5 yaşında çocuklar böyle sıkıştırmadan, yani işte hani yapsana filan gibilerden harfler okuma yazma öğretilebilir. Hatta bu 5 yaşında başlamak bence daha doğrudur. Çocuk istiyorsa, yani kopya etmek istiyorsa. Çünkü el kabiliyeti gelişecektir çocuğun. İleri yaşlarda, yani onun da bir de yaşı var. Yani 3 yaşında diyelim ki adaleler gelişiyor. Bırakacaksın ki gelişsin adale. 4 yaşında efendim İşte el işlerini başarar diyor. 5 yaşında bakıyorsun bir şeyler çizmeye yazmaya çalışıyor. Bırakacaksın yapsın ki el kabiliyetleri gelişsin. Benim kanaatim bu. Şahsi kanaatim.

uyuturlar. Annelerini taklit ederek örgü örmeye çalışır. Bebeklerine elbise dikerler. Yemek pişirir, çamaşır yıkar, evlerini süpürürler. Erkek çocukları ise savaşçılık, hırsız polis oyunları, şoförcülük oynarlar, köprü kurarlar, bina yaparlar. Ki bu aslında 5 yaşından sonra iyice belirginleşiyor ama bundan biraz daha önce de aslında bu, hatta bebeklikten itibaren aşağı yukarı belli oluyor. Ben kendi çocuklarımda da görüyorum. Mesela şimdi kız çocuğu bakıyorsun, bebeği seviyor. Bebekle oynamayı, erkek çocuk sevmiyor. Arabayla oynamayı daha çok seviyor. İşte kılıç falan, savaş, öyle şeyi seviyor. Ama 5 yaşında bu artık belirginleşir. Gene bir başka bölümde şöyle diyor Ali Çankırılı. Aile içinde diyor, normal bir statü dağılımı varsa, yani erkeğe ve kadına ait rollerin sınırı belli ise, çocuklar da bu rolleri benimseyerek gelişirler. Kız çocukları annenin, erkek çocukları da babanın rollerini taklit ederek cinsiyetlerine has normları kazanırlar. Ancak aile içinde cinsiyete has davranış kalıpları birbirine karışmış, erkeğe ve kadına ait roller belli değilse, çocuk cinsiyetine uygun normları geliştirecek örnekten mahrum demektir. Bu durumda çocuk fizyolojik yönden cinsiyetine uygun gelişmeleri normal bile olsa, hissi yönden cinsiyetinden beklenen olgunluğa ulaşamaz. Davranışları iki cinsiyet arasında dalgalanmalar gösterir. Demek ki çocukta, hatta bu benzer bir şey, Wilhelm Stekel'de benzer bir şeyi anlatıyor. Zaten Ali Çankırılı Wilhelm Stekel'in kitabının tercüme de etmiş, adapte de etmiş. O da benzer şeyi söylüyor Wilhelm Stekel'de. Annenin babanın evde rolleri belli olmalı. Hatta kimi böyle gereksiz görür ama gereksiz değil, gereklidir. Erkek çocuklara sen erkeksin oğlum şöyle davran, işte kız çocuğuna yavrum sen kızsın daha hanımefendi davran filan gibi. Küçüklükten itibaren söylemek lazım bunu. Erkek çocuk, erkeksin sen oğlum ya da sen kızsın yavrucuğum sen şöyle davran gibi. Küçük yaştan itibaren cinsiyetini söylemek lazım çocuklara. Çocukların cinsiyetinin farkında olup hissederek büyümesi, çocuğun büyüdüğü zamanda ruhunun sıhhatli olmasına katkıda bulunacaktır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam yeni doğan bebeğin sarılan bezin rengini bile önemsiyor. Erkek ve kız için. Ki torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh'a sarı bez sarmışlar, öfkeyle atıyor ve beyaz bez sarıyor. Evet, 6 yaşlarında oyun artık ciddi bir iş alanına dönmüştür. Hareketli oyunlar yerine durgun fakat düşündürücü, araştırmacı, buluşçu bir yapıya terk eder. Uçak, uzay aracı, tren, vapur en sevdikleri araçlardır. Açık havada kumdan evler, şatolar, köprüler yaparlar. Kızlar kova ve kürekle bir yerlere kum biriktirir, onunla evler yapmaya çalışırlar. Evcilik oyununda kızlar anne, erkekler baba rolünü alırlar. Yarışmalı oyunlar 6 yaş grubunun en belli karakteristiğidir. Evcilik oynarken de, yani erkek çocuk ben anne olayım diyorsa olmaz. Kızmak lazım. Sen erkeksin, sen baba olursun gibi. Kız çocuklar da anne rolünü alırlar bu dönemde. Yarışmalı oyunlar 6 yaş grubunun en belli karakteristiğidir. Ben özelliği gelişen çocuk kendisini göstermek, başkalarından üstün olmak arzusundadır. Bu arzusunda yarışmalı oyunlarda tatminidir. Başkalarına kıyasla kabiliyetlerinin ne olduğunu dener çocuk. Neyi daha iyi yaptığını ve neyi yapamadığını anlamaya başlar. Başarı kadar başarısızlıkların da hayatın gerçeklerinden olduğunu sezer. Eğer güven duygusu gelişmiş ise, oyunlarında serbest hareket etme ve kendi kendine karar verme imkanı bulmuş ise, başarısızlıklar onu fazla üzüp ümitsizliğe düşürmez. Başarmak için yeniden dener. Bu arada zayıf noktalarını keşfederek kuvvetlendirmeye çalışır. Durum muhakemesi yapar. Problemi çözmek için en makul ve mantıklı yolları dener. Başarı oranı yükseldikçe kendine olan güveni artar. Başarının zevkini tattıkça daha çok çalışmak için yeni bir moral ve enerji kazanır. Evet, demek ki çocuklar belli yaşlarda bu şekilde oyunlar gösteriyor, bu şekilde özellikler gösteriyorlar. Şimdi çocuklarda bazen, ki bir başka başlığa geçiyoruz, gene Ali Çankırılı'nın Bebeğimi Büyütüyorum'undan naklediyorum. Diyor ki başlık şöyle, takılma ve geri.

0: çocuk üstesinden gelemediği bir problemle karşılaştığı zaman huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluğunu unutmak için geçmişte mutlu olduğu bir döneme geri gidebilir. Bebeksi konuşma, yemeğini annesinin yedirmesini isteme, altını ıslatma gibi. Geri döndüğü bu döneme takıldığı dönem diyoruz. Kendisinden küçük kardeşine fazla ilgi gösterilmesi onu kıskandırır. Sevilmediği ve terk edildiği endişesine kapılır. Yalnızlık hisseder. İlgi gördüğü ve sevildiği döneme geri giderek sıkıntısını bastırmak ister. Pek çok anne bu geri dönme ve takılma tepkisinin temelinde yatan sebebi bilemediğinden şaşırır kalır. Bu çocuğa ne oldu böyle diyerek hayretini ifade eder. Normal davranışlara dönmesi için baskı uygular, ceza verir, tehditlerle korkutulur. Annenin bu olumsuz tavırları problemi çözmediği gibi takıldığı dönemi iyice benimsemesini sağlamaktan başka bir işe yaramaz. Bu takılma konusunda birkaç sebep olabilir. Bir tanesi çocuk daha sonra küçük kardeşi doğmuştur. Küçük kardeşini kıskandığı için takılır küçük kardeşine. İkinci bir sebep de var. Bu daha büyüklerde de görülebilir. Mesela gençlik dönemine girdiği zaman kendi yaşıtlarıyla çocuk uyuşamazsa bazen bakarsın çocuksulaşır. Yani yaşının gereğini yerine getiremeyince çocuksulaşır. Hatta çocukken öyle birisi vardı mahallemizde. Mesela delikanlıydı. İşte küçük çocuklarla oynardı. Kendisi delikanlı olduğu halde kendi yaşıtlarıyla artık yapamıyordu demek ki. Şimdi şöyle bir şey var. Çocuk yaşıtlarından kopmamalı. Buradan şunu anlamamalı. Çocuk küçük kardeşle hiç oynamasın mı? Oynasın. Bazen büyükler küçüklerle de oynayabilir. Ama asıl olarak arkadaşı yaşıtları olmalı. Ve çocuk baktınız ki yaşıtlarından kopmaya başladı. Yani ipin ucu koptu. Orada çocuğa yardımcı olmak lazım. Çünkü yaşıtlarından bir koparsa sonra geridekilerle artık hep çocuklarla arkadaşlık etmeye başlar. Halbuki insan yaşıtlarıyla arkadaşlık edip yaşına uygun davranış normlarını kazanmalı. Ki birçok defa bu takılmanın sebebi çocuk mutsuz olduğu bir yaş döneminde kendini mutlu hissettiği bir yaş dönemine kaçar. Yani işte süt emdiği döneme mesela kaçar. Küçükçe çocuklar. Ondan sonra belli yaşlarda geri yaşlara kaçar çocuklar. Bu durumlarda ipin ucunun kopmaya başladığını sezince aile müdahale etmeli. Çocuklar 6 yaş döneminde ki daha önce de bahsetmiştik. 6 yaş döneminde çocuklar ben duygusu gelişir ve çocuklar bu dönemde bir kısım kompleksler geliştirebilir. Gene Ali Çankırılı'dan bir başka başlığa geçiyoruz. 6-12 yaş dönemi diyor ki bu dönem tenkitlere, baskılara, küçük düşürülmeye karşı en hassas olduğu dönemdir çocuğun. Kendisine şahsiyet verildiği, sevilip sayıldığı takdirde büyüklerini üzmemek ve onların güvenini yitirmemek için elinden geleni yapar. Arkadaşları arasında kabul görmek, takdir edilmek için büyük gayret sarf eder. Bu dönem vücut sakatlığının, donuk zekanın, sosyal alt kültüre bağlılığın yani fakirliğin çocuğu en fazla etkilediği ve ona güvensizlik duygusu verdiği dönemdir. Ki hani işte çocuklar babamın arabası senin babanın arabasından büyük, benim babam senin babanı döver, benim babam senin babandan hızlı koşar filan dediği dönem bu. 6 yaşından itibaren başlıyor bu. Bu şartlar altındaki bir çocuk sevilip yeterli ilgiyi görmez, toplum dışına itilirse büyük ruhsal bunalımlara düşer ve antisosyal bir kişilik geliştirir. Otoriteye, ahlak kurallarına baş kaldırır, eğlenceye, zararlı alışkanlıklara ve cinsel sapıklığa meyleder. Çocuk çetelerinin büyük ekseriyetle üyeleri bu tür çocuklardan oluşmaktadır. Kin duyduğu cemiyetten intikam almak için bilerek mala, cana ve namusa zarar verir çocuklar bu dönemde. Evet, çocuklar gene bu dönemde, küçük yaştaki dönemde belli bedeni gelişme, davranış gelişmesi ve zeka gelişmesi geliştiriyor çocuklar. Evet, gene Ali Çankırılı'nın kitabından devam ediyoruz. Gene söyleyelim, şöyle kitabı tanıtalım. Yazarı Ali Çankırılı, kitabın adı anneliğe ilk adım bebeğimi büyütüyorum ki bu kitabı aşağı yukarı bütün kitapçılarda da bulursunuz. Ali Çankırılı yazarı anneliğe ilk adım bebeğimi büyütüyorum daha büyük yazıyla. Bu yaştaki çocuklardaki zihni gelişim nasıl onunla alakalı bölüme geçiyoruz. Gene kitaptan okuyarak naklediyorum. Okul öncesi çocuğu ima ve teşbihleri yani benzetmeleri değerlendiremez. Çocuğa bugün akşama kadar öldüm dirildim, ayaklarıma kara sular indi dediğiniz zaman size tuhaf tuhaf bakacak, bu sözlere bir mana veremeyecektir. Sizin bu sözlerinizle çok yorulduğunuzu, söylemek istediğinizi anlayamaz. Yani ayaklarıma kara sular indi, bakar ayağına nasıl inmiş kara sular gibi. Tekrar ediyoruz diyor Ali Çankırılı, okul öncesi çocuğuyla konuşurken imalı şakalar yapmayın, o bunları gerçek zannedecektir. Bıktım senden, seni çingenelere satacağım şeklindeki şaka ve sitemler onu çok üzecektir. Sizin gerçekten onu başkasına vereceğinize inanır. Hani böyle fıkralarda çıkartıyorlar ya, bir misafir gelmiş, çocuk gitmiş böyle bakıyormuş, bir kadın misafir gelmiş, dikkatli bakıyormuş. Kadın bakmış, yavrum ne çok baktın demiş, yüzüme ne var filan. Demiş ki annem sana dedi ki Nazan'ın da burnu büyüdü ama yani demiş minnacıkmış. Gene çocuk kapı çalınmış gitmiş, amca berber misiniz demiş, açmış çocuk kapıyı. Yo oğlum nereden çıktı demiş, babam demiş dedi ki Ahmet Bey gene tıraşa geldi dedi de demiş. Şimdi çocuklar bazen böyle şeyler söyler ya da taş kafalı filan dediğin zaman hakikaten kafası taş mı ki filan gibi bakar çocuklar. İmalı kavramları ya da mecazi şeyleri okul öncesi çocuklar pek anlamıyorlar. Ki diyor ki gene Ali Çankırılı yorumlama kabiliyeti diye bir başlık atmış. Diyor ki 7 yaşından küçük çocuklar baktıkları bir resmi yorumlarken ancak ilgisini çeken kısımlara dikkat ederler. Bütünüyle anlamaya uğraşmazlar. Bir grup anaokulu çocuğu üzerinde, anaokulu okul öncesi dönem, anaokulu çocuğu üzerinde yapılan deneyde kendilerine bir ağaç resmi gösterilmişti. Ağaç dallarının yarısı meyve ve yapraklarla donatılmış, yarısı çıplak bırakılmıştı. Çıplak bırakılan dalların üzerinde bir kuş, bir de onu yakalamak üzere olan kedi vardı. Çocuklara bu resimde neler gördükleri soruldu. Hemen hemen hepsi de kuşu yakalamak üzere olan kediyi anlatmıştı. Hiçbirisi ağacın yarısında meyve ve yapraklar olduğu halde diğer yarısının çıplak olduğuna dikkat etmemişti. Deneyin ikinci kısmında neden ağacın yarısında meyve olmadığı soruldu. Bir kısmı kedi kuşu kovalarken dökülmüştür cevabını verdi. Diğerleri yerde hiç meyve yok ki diyerek yerde hiç meyve yok ki şeklinde itiraz ederek daha dikkatli olduklarını gösteriyorlardı. İtiraz edenlere meyveler nereye gitmiş denildiğinde cevaplar birbirinden farklı ve hayal ürünüydü. Hırsız götürmüştür, kedi yemiştir, kuş yemiştir gibi. Hiçbiri bu resmin bir ressam elinden çıktığını, yarısına meyve ve yaprak koymamanın da onun marifeti olduğunu söyleyememişti. Söyleyememeleri gayet normaldi. Zira bu yönü mantık gelişmesiyle ilgili bir konuydu. Evet, çocuklar işte yani resmi yapan ressam bu oraya meyve çizmemiş demeyi akıl etmiyor çocuklar. Bazen büyükler de filmin senaryosu böyle olmuş canım öbür çeşit olabilirdi demeyi akıl edemeyebiliyor büyükler de bazen. Evet çocuklar işte ressam bunu çizmemiş dememiş. Zira bu diyor söylememeleri gayet normaldi. Zira bu yönü mantık gelişmesiyle ilgili bir konuydu. Çocukta çevreden edindiği bilgi ve tecrübelerle beraber hafıza da gelişir. Hafızadaki kitaba döndük. Çocukta çevreden edindiği bilgi ve tecrübelerle beraber hafıza da gelişir. Hafızadaki bilgileri ve tecrübeleri sistemli şekilde kullanabilmesi ancak mantığının gelişmeye başladığı 8-10 yaş devresine rastlar. Zaman, sayı, yer ve renkleri ayırt edebildiği, vecizelerin ve atasözlerinin işaret ettiği esas anlamı izah edebildiği bu devreye soyut kavramları anlama devresi diyoruz. Yarın kelimesiyle geleceğin, dün kelimesiyle geçmişin ifade edildiğini anlayabildiği, 15'ten büyük sayıları kullanabildiği, daha çok daha az kavramlarının neyi ifade ettiğini sezdiği, yeşili maviden ayırt edebildiği, Ahmet tilki gibidir benzetmesiyle onun kurnaz biri olduğuna işaret edildiğini anladığı gün sistemli düşünmeyi başarmış demektir. Evet, çocuklar mesela yarın diyorsun, çocuk biraz küçük olunca işte ne zaman olacak işte yarın falan diyordum. Sonra diyordu ki çocuk sabah kalkınca yapınca sabaha yarın dendiğini zannediyordu çocuk. Yani bir gün geçecek ondan sonraki yarın gibi şeyini belli yaşa kadar anlayamıyor çocuklar. Evet, demek ki çocuklara bu zihnindeki bu gelişme tamam olmadan çocuğa yüklenmemek lazım. Çocuğun zihni geliştiği zaman yüklemek lazım. Yani zihni gelişmeden mecazi şey söylersin, çocuk gerçek zanneder. Çocukta zeka gelişimini etkileyen faktörler neler? Daha doğrusu birkaç şey daha verelim. Gene kitabın bir başka bölümüne geçiyoruz. Çocukların davranışlarındaki farkları ne zaman yorumlayabildiklerini tespit etmek maksadıyla bir deney yapılmıştır. 6-12 yaşlarındaki çocuklara iki olay nakledilir. 1. Ahmet odasındayken annesi onu yemeğe çağırır. Yemek odasının kapısının arkasındaki sandalyede 15 tane tabak vardır. Ahmet odaya girmek için kapıyı açtığında kapı sandalyeye çarpar, tabakların hepsi de yere düşüp kırılır. 2. İkinci olay, Hasan bir gün annesinden habersiz mutfaktaki raftan bisküvi almak ister. Oraya boyu yetişmediğinden bir sandalyeye çıkar, bisküvi paketini almaya çalışırken reçel kavanozunu düşürüp kırar. İki olay nakledildikten sonra çocuklara sorulur. Ahmet mi yoksa Hasan mı daha çok yaramazdır? Soruya cevap verirken 10 yaşından küçük çocuklar yorum yapma kabiliyetinde olmadıklarından birinci olayı daha zararlı. Yani Ahmet'i daha çok yaramaz kabul ederler. Çünkü birinci olayda 15 tabak kırılmıştır. Halbuki ikinci olayda sadece bir tane kavanoz kırılmıştır. 10 yaşından büyük çocukların çoğu Hasan'ın daha yaramaz olduğuna karar vermişlerdir. Sebebi sorulduğunda Ahmet'in tabakları bilmeyerek kırdığını fakat Hasan'ın annesinin izni olmadan raftaki bisküvileri almak istediğini, dikkatsiz davrandığından reçel kavanozunu düşürdüğünü ve dayağı hak ettiğini söylemişlerdir. Evet, olaydaki yaramazlık noktasını da demek ki 10 yaşından küçük çocuklar anlayabiliyorlar ama 10 yaşından küçük çocuklar o olaydaki işte kaybın büyüklüğüne bakıyor. Gene çocuklar ruhi durumları nedir? Bunu bazı şeylerle ele verirler. Şimdi buraya kadar Ali Çankırılı'dan nakletmiştik. Çocukların talepleri nedir? İstekleri nedir? Ruhen hangi noktadadırlar? Bunu bazı şeylerle anlamanız mümkündür. Bir tanesi masallar ile, ki Dr. Wilhelm Stekel'in bir kitabından bir alıntı yapacağız. Bir Anneye Mektuplar kitabının adı. Çocuk eğitiminde güçlükler ve çözümleri Ali Çankırılı tercüme etmiş. Diyor ki Wilhelm Stekel, ben diyor çocuklara masal anlatıyordum diyor. İçinde diyor basit tekerlemelerin ve manzumelerin bulunduğu masallar uydurmaya başladım. Tecrübeyle keşfettim ki çocuklar basit ve masum hikayeleri daha çok dinliyorlar. Özellikle küçük kahramanı olan hikayeleri tercih ediyorlar. İşte okuduğum masalları çocukların hoşlanacağı şekilde değiştirerek başladım. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Çocuklar da hoşlanmadıkları yerleri değiştirerek hayır öyle değil böyle olmuştur deyip bana yardımcı oldular. Böylece onların nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını kendilerinden öğrenmiş oldum ve daha güzel hikayeler uydurdum. Siz de şimdiden hikaye yazmaya başlasanız iyi edersiniz. Şimdi Wilhelm Stekel diyor ki masalın gidişatını çocuğa bakıyordum ne istiyor diye onun ruhu hakkında bir bilgim oluyordu. Denir ki bir dönem bir Türk filmi çekiyorlar. Filmde işte filmin kahramanı dayak yiyor. Veriliyor film piyasaya sürülüyor. Bir müddet sonra bakıyorlar ki millet hoşlanmadı filmde. Millet filmin asıl kahramanının dayak yemesinden hoşlanmıyor. Sonra çekiyorlar filmi piyasadan. Orada kahramanı artık galebe ettiriyorlar. Ondan sonra sürüyorlar filmi. Hoşlanıyor vatandaş. Yani çocuklar böyle olduğu gibi büyüklerde de demek ki böyle haller var. Evet, bir başka nokta gene çocuğun ruh halini anlamak için resimden faydalanılabilir. Diyor ki, şimdi dönüyoruz Ali Çankırılı'ya. Bebeğimi büyütüyorum. Anneliğe ilk adım bebeğimi büyütüyorum. Ali Çankırılı yazmış. Dönüyoruz o kitabımıza gene. Diyor ki Ali Çankırılı, 7 yaşından küçük çocuk diyor, çizdiği şeye ister baksın ister bakmasın o gördüğünden çok bildiğini, yani zihnindeki sembolü çizer. Mesela üzerinde çiçek deseni bulunan boş bir vazoyu gösterip çizmesini isteseniz, o çizdiği vazoya çiçek de yerleştirecektir. Niçin böyle yaptığını sorduğunuzda vazoda çiçek olur cevabını verecektir. Çünkü onun zihnindeki vazo sembolü içinde çiçekler olan bir nesnedir. Bu deneyler diyor bize çocuğun ruh halini anlamamızda geniş çapta yardımcı olurlar. Şuur altına ittikleri korkuları, endişeleri deney yoluyla ortaya çıkarılabilir. Annesini, babasını ve kardeşlerini evde bırakarak büyük annesiyle köye tatile gelen 4 yaşındaki bir çocuğu üzüntülü görmüştü. Ki böyle bazen küçük çocuklar gönderilir tek başına dedesiyle, nenesiyle tatile. 4 yaşında çocuk annesini, babasını, kardeşlerini bırakmış, köye gelmiş büyük annesiyle birlikte. Üzüntülü gördüm diyor Ali Çankırılı. Kendisiyle samimiyet kurduktan sonra bir kağıt kalem vererek resim yapmasını istedim. Yaptığı resimde eve benzer bir şekil ile ağaçlara benzer şeyler vardı. Eve benzer şeyi göstererek sordum, bu nedir? Otobüs dedi. Ağaca benzer şeyi göstererek, ya bunlar nedir dedim. Bu büyükler anne baba, şu küçükler de Hasan Ayşe dedi. Peki neden burada durmuşlar dedim. Bana el sallamak için. Mesele anlaşılmıştı. 4 yaşından fazla göstermeyen bu küçük çocuk anne, baba ve kardeşlerini özlemişti. Şimdi böyle resim çizme ile çocuğun hakikaten epey bir şeyini anlamak mümkün. Çocuk anneyi, işte anneanneyi, evi nasıl gördüğünü, özlemini bir resim ile bu şekilde bildiriyor. Hatta büyükler için psikiyatride böyle yaparlardı. Şimdi bir mürekkep, böyle bir kağıdın bir tarafına damlatıyorlar, kapatıyorlar kağıdı, açıyorlar. O mürekkepten bir şekil çıkıyor meydana. Şuurlu olarak çizilmiş bir şey değil. Yani öyle mürekkep dağılarak bir şekil ortaya çıkıyor. Bunu gösterirlerdi. Derlerdi ki bak bakalım ne görüyoruz. Şimdi adam bakıyor, artık özlemi neyse, kafayı neye takmışsa onunla alakalı bir şey görüyor. Diyor ki diyor, bu resim diyor bir şeye benzetiyor artık, neye özlemi varsa, kafası neyle çok meşgulse o karmaşık şekilden ona dair bir şey çıkartıyor. Bu şekilde işte ne var onun ruhunda ya da neye özlemi var, problemi ne, psikolojik yapısı ne, onunla alakalı bir kısım böyle işaretler alınmaya çalışılıyor. Şimdi bugünkü kaynağı gene verelim. Ali Çankırılı, Anneliğe İlk Adım kitabının adı bu. Anneliğe İlk Adım, Bebeğimi Büyütüyorum, daha büyük yazıyla yazılmış. Bir Anneye Mektuplar, Doktor Wilhelm Stekel yazmış. Ali Çankırılı tercüme etmiş. Bu iki kitabı da birçok kitapçıda bulabilirsiniz. Bunun dışında geçmiş programlar için Fitzhugh Dodson'un bir kitabı var. Çocuğunuzu tanıyor musunuz diye. O Dodson'un kitabı çok da yani epey güzel tespit var. Karışık, yani katılmadığım çokça da fikir var. Bu Ali Çankırılı aşağı yukarı tenkit ettiğim pek bir şey yok. Bir tek yerde demiş ki bebeğe demiş ağzına, işte bizim büyük annelerimiz demiş, tülbentin içine lokum zarar da verirlerdi çocuğun ağzına. O halbuki dişi çürütür. O doğru bir şey değil. Onun dışında Ali Çankırılı'da tenkit ettiğim, yani doğru değil, yanlıştır dediğim bir şey yok. Wilhelm Stekel çok büyük oranda isabetli, ben öyle kabul ediyorum. Yani öyle diğer kitaplarla karşılaştırdığımda onu gördüm. Birkaç tenkit ettiğim daha az nokta var. Dodson'da çokça. Profesör İbrahim Canan'ın Resulullah'a göre ailede ve okulda çocuk terbiyesi. O bir temel kitap. Onu zaten tenkit etmek benim haddime mi düşmüş? Çünkü hadislerden almış. Yani ölçü hadistir. Ben de kendimi hadise vurmam lazım, hadis ölçüsüne. Onu herkese tavsiye ediyorum. Bunun yanında pediatri ve kadın doğum kitabı, bu doktorlara yönelik, tıp işte ihtisasa girecek talebelere yönelik, ondan faydalanmıştık. TUS birincileri ders notları serisi diye gene pediatri ve kadın doğum kitabından faydalanmıştık. Onlar doktorlara yönelik. Ve My Child, çocuğun ansiklopedisi, bu hamilelik döneminden filan bahsederken ondan çokça faydalanmıştık. My Child ansiklopedisi, çocuğum ansiklopedisi. Ondan da bu hamilelik dönemi, bakımı vesaire onunla alakalı faydalanmış idik. Evet, selamun aleyküm.
1: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i hasene olduğu için onun sünnetini yaşamak biz Müslümanlar için bir zorunluluktur. Çünkü şu bir gerçektir ki sünnet insanların din, dünya ve ahiretle ilgili çalışmalarından, alışveriş ve bu konuyla ilgili hükümlerden, icar, ariye, hibe, vakf, nikah ve talak gibi ihtiyaç duydukları bütün şeylerden bahseden ve tüm bu hususları içeren ilimdir. Sünnetle amel etmekten maksat, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki isteğini yerine getirmektir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı en iyi anlayan ve en mükemmel şekilde aktif hayata uygulayandır. Bu sebeple sünnete sarılmakla Kur'an'a sarılmak, sünneti yaşamakla Kur'an'ı yaşamak kavramları arasında fark yoktur. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'da daha önce de işaret ettiğimiz gibi peygambere itaat, emrine uyma, onun verdiğini alma, nehyettiğinden sakınma gibi hususlara dikkat çekmekte, bu yönde emir ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Bütün hareket noktasının kaynağı vahiy olan bir insanın emirleri, yasakları ve yaşama biçimi günahlardan, yalan ve yanlıştan, lüzumsuz fazlalıklardan uzak Allah'ın gözetim ve denetiminde olacaktır. Böyle birinin hayat biçimi olan sünnete sarılmak ve yaşamak elbette ki dinin ta kendisidir. Zaten İslam fikri bir fantezi değil, hayata uygulanacak bir sistemdir. İslam hayata uygulanan bir sistem olunca bunun başka türlü bir izah tarzı da yoktur. Böyle olmazsa herkes kendi anlayışına göre bir sünnet ihdas eder, buna göre amel etmeye çalışır. Bu durumsa vahdet dini olan İslam'ın hedeflediği temel espriye aykırıdır. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde ısrarla sünnete sarılmamızı emretmişlerdir. Sünnetimden yüz çeviren benim ümmetimden değildir buyurması, üzerinde durulması gereken bir husus olup ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte altı sınıf insan vardır ki onlara Allah da lanet etti, duaları makbul olan nebiler de lanet etti buyurur ki bunlardan biri de sünneti terk eden kimsedir. Sünnet, insanları karanlık yoldan kurtaran, aydınlık yolları gösteren, tehlikeli geçitleri bildiren işaret taşlarıdır. Diğer bir deyişle sünnet, insanın bu var olma yok olma savaşında başarıya, zafere götüren yegane kurtarıcıdır. Sünnet üzere yaşamak, insana hayatını kurtarma imkanı sağlayacaktır. Ona zaferlerle dolu bir ömür verecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her sünnetine önem verip sarılmak ve sünnetin gerektirdiği tarzda yaşamak bir Müslüman için yegane gaye ve hedef olmalıdır. Tabii ki bu öncelikle sünneti bilmekle, öğrenmekle mümkün olacaktır. Fert ve toplum olarak sünnet eğitim ve öğretimini yaygınlaştırmamız ilk yapılması gereken iş olarak görülmektedir. Bunun da belli bir mekanı yoktur. Okul, cami ve ev bu iş için büyük önem arz eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örneğini pratiğe aktarabilmek için her şeyden önce insanlara peygamber sevgisini kazandırmak gerekir. Bu işin imani yönüdür. Ayrıca sevmek, örnek almanın da en önemli şartıdır. Tabii ki sadece sevgi yetmez. Sevgi, bilgiyle takviye edilirse kalıcı ve verimli olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ki İslam'dır, bir bütündür. Bunun bir kısmına sahip çıkıp öbür kısmını ihmal etmek taassubuna düşülmeyecek bir sünnet kültürü ancak sevgiyle bilginin mezcedilmesiyle mümkündür.
Bu noktada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ve diğer özellikleri Müslümanlara bilhassa yeni yetişen nesle örnekleme metoduyla öğretilmelidir. Bunun için şunları yapmak bu işte başarıya ulaşabilmek için gereklidir. İlk ve orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çokça örnekler verilmelidir. Peygamberimizin yaşam tarzı ve modeli ders kitaplarına girmelidir. Vaizlerimiz, din görevlilerimiz gereksiz ve faydasız bazı bilgiler yerine daha tatlı ve muşahhas olan peygamberi örnekleri cemaate aktarmalı, vaaz ve hutbelerinde kaynak olarak mutlaka ayet ve hadislere genişçe yer vermelidirler. Günümüzde revaçta olan özel TV ve radyo istasyonlarından Müslümanlar da azami ölçüde yararlanmalı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve seçkin ashabının hayatındaki güzel örnekleri daha geniş kitlelere duyurma çabası içine girmelidirler. Bunca menfi yayınlara karşı bu Müslümanlar için zorunluluktur. Her seviyedeki çocuk ve gençlik kitaplarına onların anlayacağı şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla ilgili örnekler alınmalıdır. Ailelerin de sünnet konusu üzerinde eğilerek Hazreti Peygamberi tanıtıcı yayınları ev içinde müştereken okuma faaliyeti içine girmeleri güzel olur. Buraya kadar sünnet üzerinde bir şeyler söylemeye çalıştık. Neticede şunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Dini kimlik ve kişiliğimizi koruyabilmek için İslam'ı sünnetteki yorumuyla yaşamak zorundayız. Sünnetten hangi gerekçeyle olursa olsun yan çizmek, ayrılmak, bid'at ve hurafelere kucak açmak demektir. Çünkü sünnet İslam kültürünün ta kendisidir. Buraya kadar işlenen naslardan anlaşıldığı üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tezahür eden sünnet Kur'an'ın öz kardeşidir. Sünnetin günlük hayat programımıza düzenleyici olarak hakim kılınması için onu kendi bütünlüğü içerisinde kabullenmek ve yaşamaya çalışmak gerekmektedir. Ayrıca medeniyet kurmada sünnetin verilerinden faydalanmak ve bu husustaki çalışmalara hız vermek Müslümanların en önemli görevleri arasında gözükmektedir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 899.95, 5 kilogram Terlioğlu un 99.95, üzüm 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 Özkonak Kuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
20: Özel FM.
21: www.ozelfm.net.
20: ozelfm.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Özel FM uyarıyor. Doğadaki mucizelerin farkında mısınız? Örneğin bal arılarının matematikçileri şaşkınlığa düşürecek kadar detaylı açı hesaplamaları yaptıklarını, inşa ettikleri altıgen peteklerin olabilecek en verimli depolama yöntemi olduğunu biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar.

0: özkonakkuyumcu.com. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.

Özel FM. Gerçekler ve biz. Hazırlayan biz.

0: Selamünaleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta sizlere yardımcı olmayı düşündüğüm konulardan birincisi dikkat eksikliği ve hiperaktif. 7 yaşından önce başlayan ve bireyin gelişim düzeyine uygun olmayan dikkati toplama ve sürdürme, aşırı hareketlilik ve ataklılık karakterize hayat boyu devam eden bir sorundur, bir problemdir. Evet, dikkat eksikliği, hiperaktifliği ne zaman başlıyor? 7 yaşından önce başlıyor. Nedir genel özellikleri? Çünkü anne baba arkadaşlarımız bunları soruyorlar. Yani çocuklarını hiperaktif olarak düşünüyorlar. Dikkat eksikliği olduğunu düşünüyorlar. Bu çocukların genel özellikleri, yönergeleri takip etmede güçlük çekerler. Yönergeler nedir? Verilen işlerdir, verilen komutlardır, verilen görevlerdir. İşte yavrum şunu şunu şunu yap, sonra bunu bunu bunu bunu yap gibisinden. Bu konuda verilen yönergeleri, komutları, istekleri takip etmede bu çocuklar güçlük çekerler. Bu çocuklar eşyalarını sık sık kaybederler. Dikkatini bir noktaya toplamada zorluk çekerler. Dış uyaranlar dikkatlerini çok çabuk dağıtır. Dış uyaranlardan kastımız nedir? Sesler, objeler, nesneler. Çocuğunuz bir iş yaparken, diyelim ki yoldan geçen bir arabanın sesi hemen onun dikkatini dağıtabilir. Ya da öğretmen ders anlatıyor. Çocuğunuz pencere kenarında. İşte orada yoldan geçen bir adam, bir insan ne yapabilir? Hemen onun dikkatini dağıtabilir. Tabi bu normal insanlar içinde söz konusudur dikkatini dağıtmak, ama bu çocuklarda sık sık oluyor. Bu çocuklar bir motor takılmış gibi sürekli hareket ederler. Hani halk arasında yine vardır, duvarlara tırmanıyor gibi sözler. Bu çocuklar motor takılmış gibi sürekli hareket halindedirler. Yalnız bunu çocukların gelişimiyle karıştırmamak gerekir. Çocuklar 4 yaşında, 5 yaşında çok hareketli bir döneme girerler. Çocukların 4 yaşında, 5 yaşında çok hareketli döneme girmeleri onların hiperaktif olduklarını göstermiyor. Bu konuyu anne babalar karıştırmaması gerekir. Burada kastettiğimiz devamlı böyle olan çocuklar, sürekli böyle olan çocuklar. Bu çocukların hareketleri keyfi ve amaçsızdır. Unutkandırlar. Sık hayallere dalarlar. Yanındakiyle sürekli konuşurlar. Yapacağı işin sonucunu düşünmeden hareket ederler. Sırasını beklemekte zorluk çekerler. Başarısız olacakları kaygısıyla çalışmalara, etkinliklere katılmak istemezler. Kendilerini yetersiz hissederler. Limitleri zorlamayı severler. Limitler nedir? Sınırlar. Yani annenin, babanın sınırlarını zorlamayı severler. Daima dikkat ve heyecan merkezi olmak isterler. Daima dikkat ve heyecan merkezi, yani dikkatiniz devamlı benim üstümde olsun. Hani anne bak, baba bak, anne bak, baba bak gibisinden devamlı dikkatlerinizin onun üzerinde olmasını isterler. Kimlerden bahsediyoruz? Dikkat eksikliği ve hiperaktife olan çocuklardan bahsediyorum. Hani radyoyu yeni açan arkadaşlarımız varsa, Ramazan Bey hangi çocukları anlatıyor acaba diye merak edenler varsa, dikkat eksikliği ve hiperaktiflikle ilgili çocukları anlatmaya çalışıyorum. Bu çocuklar aynı anda iki işi yapmakta sorun yaşarlar. Aynı anda iki işi yapamıyorlar. Yapsalar dahi sorun yaşıyorlar. Söylenenler bir kulaktan girer, diğerinden çıkar. İpuçlarını yorumlamada zorlanırlar. Aynı konuda çok soru sorarlar. Akıllarına geleni yapmadan duramazlar. Tutarsız davranırlar. Tutarsız davranmak nedir? Bir yaptığı diğerine uymamak. Sık sık sakarlık yaparlar. Yazıları kötüdür. Okuma yazmayı öğrenmede ve özellikle matematikte zorluk çekerler. Neler yapmak gerekir bu çocuklarla ilgili? Bu çocukları öncelikle kabul etmek gerekir. Böyle bir sorun olduğunu. Ama yine burada tekrar edeyim. Her çocuk hiperaktif değildir. Her çocukta dikkat eksikliği yoktur. Bunun ölçüleri vardır. Benim az önce bahsettiğim ölçülerin, özellikle sık sık olması gerekir. Yani çok olması gerekir. Yani çocuk bunu çok yapmış olması gerekir. Lütfen her çocuğu da böyle hiperaktif tanısı, teşhisini siz koymayın bir anne baba olarak da. Evet, neler yapmak gerekir? Bu çocuklar az mevcutlu, hoşgörülü bir sınıf ortamında başarılı olacaklarını bilmek gerekir. Onunla birlikte çalışarak, zaman zaman okuluna giderek okulu ve onun eğitimini önemsediğinizi gösterin bir anne baba olarak da. Derslerine yardımcı olun, onunla birlikte okula gidin, okulu ve onun eğitimini değer verdiğinizi çocuğunuza gösterin. Ödevini düzenini yapacağı uygun bir ortam seçin. Ödevlerini yapabileceği uygun bir ortam olması gerekir. Çocuğunuz ders yaparken televizyon açıksa olmaz. Çocuğunuz ders yaparken radyo açık olursa belki birazcık olabilir. Çünkü dikkati hani dağılır mı dağılmaz mı? Eğer radyoda seveceği bir ilahi herhangi bir müzik türü çıkmazsa pek belki dikkati dağılmayabilir. Ama yine de siz bu konuya dikkat edin. Bakın bakalım, eğer çocuğunuz radyo çaldığında, radyodaki programları dinlerken dikkati dağılıyor mu dağılmıyor mu? Eğer dağılıyorsa ne yapacaksınız? Radyoyu kapatacaksınız ya da çocuğunuzu radyonun olmadığı bir ortamda ders çalışmasını sağlayacaksınız. Bu çocuklarla ilgili neler yapabileceğinizi anlatıyorum. Çalışma sürelerini 15'er dakikalık bölümlere ayırın. Bu yine çocuktan çocuğa fark edebiliyor. Bazı çocuklar 20 dakikada sıkılırlar, bazı çocuklar 15 dakikada sıkılırlar, bazı çocuklar 10 dakikada sıkılırlar. Yapabilirseniz eğer, yapabilirseniz bu konuda işte çocuğunuza 10 dakikada bir ara verebilirsiniz, 15 dakikada bir ara verebilirsiniz. İşte benim yanıma getirilen çocukların anne babalarına ben öyle söylüyorum. Tabii yapabiliyorlar mı evde ödevlerini yaparken? Çocuğunuzun dikkati ne kadar? Diyelim ki çocuğunuzun dikkati 10 dakikalık. O zaman 10 dakikalık çalışma yapılacak. Hatta 9 dakikalık çalışma yapılacak. Bir 5 dakika mola verilecek. Sonra tekrar yine 10 dakikalık çalışma yapılacak. Sonra yine mola verilecek. Sonra yine 10 dakikalık çalışma yapılacak. Çocuğunuzun dikkat süresini bu konuda iyi hesaplamanız gerekiyor. Eğer hesaplayabiliyorsanız bu çalışmaları yapınız. Yok, eğer hesaplayamıyorsanız lütfen çocuğunuz adına yardım alınız. Bu çocuklar sadece iyi not aldıklarında değil, ödevini yapmaya gayret ettiğinde de ödüllendirin. Sadece iyi not olarak değil, ödevini yapmaya gayret gösteriyor çocuğunuz. 5 dakika dahi olsa ödev yapıyor. O zaman ne yapacaksınız? Aferin benim yavruma, güzel yavrum, akıllı yavrum, zeki yavrum, çalışkan yavrum diyerek çocuğunuzu ödüllendireceksiniz. 5 dakika bile ödevini yapıyorsa eğer. Çocuğunuzu cesaretlendirmeniz gerekir. Cesaret vermeniz gerekir. Övgüleriniz doğru kullanıldığında çocuklarınız ne yapar? Duygu yönünden enerjileri artar. Yanlış kullanıldığında ise istemeyen davranışlar pekişebilir. Fazla da övme yapmamanız gerekir. Haddinden fazla da cesaret iyi değil. Haddinden fazla da övgü iyi bir şey değil. Bu sefer bu da aksiyon amel yapabiliyor. Eğer beni dinleyen öğretmen arkadaşsanız, böyle çocuklar sınıfınızda varsa okulda yoğun olarak spora yönelmesini sağlayın. Eğer anne baba olarak beni dinliyorsanız, bu çocuklarınızın spor yapabileceği, yani enerjisini boşaltabileceği ortam sağlamaya çalışın. Artık parklara mı götürürsünüz ya da evinizin bir odasında böyle komşuları rahatsız etmeyecek bir şekilde hani yerleri sünger mi koyarsınız, artık onu siz bilirsiniz, bilmelisiniz. Benim tavsiyem yine evinizde bir sürü çekyat olacağına, bir sürü koltuk olacağına, benim tavsiyem işte o koltukların olmaması, yerlerde böyle hani süngerler olur, sünger gibi şeyler olması ve çocuğunuzun orada rahat bir şekilde, tabii alt kattaki, üst kattaki, sağdaki, soldaki komşularınızı rahatsız etmeyecek bir şekilde orada enerjisini atabilmesi. Yoksa işte şimdi koltuklar vardır evinizde. Yok, koltuğa çıktın düşeceksin. İşte koltuğun üzerine zıplama, işte koltuk bozulur, şu olur, bu olur. Bu sefer ne oluyor? Çocuklar enerjisini atamıyorlar. Atamadıkları için çocuklar sinirleniyorlar. Sinirlendikleri için kızıyorlar, bağırıyorlar, öfkeleniyorlar. Bazı şeyler alıp yere çarpıyorlar. Bu sefer siz de anne baba olarak da ona kızıyorsunuz. Bu sefer o tekrar size kızıyor, iş büyüyor. Oysa eğer baştan yapabilseniz, hani evinize böyle koltuklar yerine süngerler alsanız, odanız hem geniş olur hem de çocuğunuz rahat rahat koşabilir, zıplayabilir, oynayabilir. Ne zamana kadar? İşte çocuğunuz ilk öğretimin ikinci sınıfına, üçüncü sınıfına gelinceye kadar. Ne yapar? Çocuğunuz orada, kardeşleri de varsa zıplayabilir, oynayabilir. Yoksa bahsettiğim gibi çocuklar enerjilerini atamadıkları için ne olacak? Zıplayamak isteyecekler, oynamak isteyecekler. Siz onları kızacaksınız, onlar üzülecekler, sinirlenecekler, iş büyüyecek. Evet, çocuğun zeka özelliklerini belirleyin. Tabii bu konuda yardım almanız gerekir. Yani çocuğunuzun zeka özelliği nedir? Matematik zekası mı, sözel zekası mı, müzik zekası mı? Hangi zeka türüne ait çocuğunuz? Bunu bilmeniz gerekiyor. Bu konuda yardım almanız gerekiyor ki çocuğunuzun zekasına göre ona ders anlatılabilsin, onunla öyle muhatap olunabilsin. Bu konuda kısaca örnek vermek gerekirse bazı insanlar illa görmek isterler. Yani görsel zeka. Onlara görsel zeka deniliyor. İlla görmek isterler çocuklar. Görerek inanmak, görerek öğrenmek isterler. Siz hep anlatıyorsunuz. Tamam, anlatmanız çok hoş, güzel bir şey de ama çocuk görmek istiyor. Görerek öğrenmek istiyor. Bu bakımdan çocuğunuzun hangi çeşit zekaya sahip olduğunu öğrenmelisiniz. Evet, bu konuda yardım almalısınız. Artık bu konuda bilim ilerledi. Çocuklarınızın hangi çeşit zeka olduğunu çıkarıyoruz. Etkili iletişim becerileri kullanın. Bu etkili iletişim becerileri nedir? Yani çocuğunuzla yapacağınız konuşmalar, çocuğunuza karşı yapacağınız davranışların etkili olabilmesi gerekiyor. İletişim kurmak çocuklarla çok çok önemli. 2 yaşındaki çocukla iletişim kurmak, 3 yaşıyla, 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş, 10 yaş, 15 yaş. Yani bunu biraz daha büyütelim. İnsanlarla iletişim kurmak. 30 yaşındaki birisiyle nasıl iletişim kurulacak? 40 yaşındaki birisiyle nasıl iletişim kurulacak? Bunlar da önemli ama biz programın formatı içerisinde şimdi ne yapıyorum? Anne babaların çocuklarla olan iletişimlerini ele almaya çalışıyorum. Çocuğunuzla yapacağınız iletişimler. Yani iletişim nedir? Çocuğunuzla yaptığınız konuşmalar, çocuğunuzdan istedikleriniz ya da çocuğunuzdan istemediğiniz davranışlar nelerdir? Bunları çocuğunuza nasıl anlatacaksınız? Anlatmalısınız. Evet, yani siz çocuğunuza bir şey söylediğinizde çocuğunuz bunu anlıyor mu? Yani çocuğunuzun kafasına yatıyor mu bu? Çocuğunuz bunu algılayabiliyor mu? Eğer çocuğunuz algılayamıyorsa demek ki sizin anlattığınız hedefine ulaşmıyor. Halk arasındaki sözle ya da matematikteki sözle teğet geçiyor. Yani çocuğunuz bunu algılayamıyor. Şimdi siz konuşuyorsunuz ama algılayamıyor. Demek ki çocuğunuzun algılayabildiği bir şekilde anlatmıyorsunuz. İşte çocuklarla iletişim konusunda da nedir? Siz çocuğunuza konuşuyorsunuz ama çocuğunuz algılayamıyorsa maalesef konuşmalarınız boşa gidiyor. Bunu eşler arasında da düşünebilirsiniz, insanlar arasında da düşünebilirsiniz, her konuda düşünebilirsiniz. Yani siz eşinize bir şey söylüyorsunuz ama ne oluyor? Sözünüzü anlayamıyor, algılayamıyor. O zaman burada bir problem var. Ya sizde bir problem var, ya onda bir problem var, ya da konuşma biçiminizde bir problem var. Evet, bu konuyu sadece biraz örnek olarak girmiştim. Neden örnek olarak girdim? İşte iletişim önemli. Dikkat eksikliği varsa çocuğunuzda, çocuğunuz hiperaktifse eğer, şimdi çocuğunuza siz böyle onun algılayabileceği bir iletişim içine giremiyorsanız evde problem olacak demektir. Evet, etkili iletişim yöntemlerini öğrenmelisiniz. Bu konuda yardım almalısınız. Evet, televizyon, bilgisayar oyunlarını sınırlayın. Bu çocuklarla ilgili dikkat eksikliği, hiperaktif çocuklardan bahsediyorum. Televizyonu, bilgisayar oyunlarını sınırlayın. Hatta televizyonun çocukların dikkat alanını daralttığı, kısalttığı, azalttığı hakkında dergilerde, gazetelerde yazılar çıkıyor. Ben de buna makul ve mantıklı buluyorum bu yazıları. Çünkü çocuğunuz ne yapıyor? Televizyonda bir şey seyrediyor. Ama televizyondaki sahneler, kareler, oradaki oyuncular, olaylar, sesler devamlı değiştiği için devamlı değişiyor. Her an değişiyor. Her an değiştiğinden dolayı çocuğunuzun beyni de her an değişik bir şey istiyor artık. Her an değişik bir şey istiyor. Dolayısıyla sabit olarak bir noktaya çocuğunuz 1 dakika bakamıyor, 5 dakika bakamıyor, 10 dakika bakamıyor ve 10 dakika ne yapamıyor? Çocuğunuz bir yerde sakin olamıyor. Bu bakımdan televizyonu, bilgisayar oyunlarını sınırlama getirin. Belli bir konuya odaklanması ve sakinleşmesi için de renkleri kullanın. Renkli kalemler bulabilirseniz renkli kalemler kullanın ki çocuğunuz daha rahat konuyu anlayabilir. Bilgiye dikkat için renkleri kullanın. Zihinde canlandırmayı öğretin. Hareket etmesi için fırsatlar oluşturun. Az önce bahsettiğim gibi evinizde çocuğunuzun hareket edebilmesi için ne yapmak gerekir? Fırsatlar oluşturmak gerekir. Dikkati çekecek şekilde talimatları verin. Yani çocuğunuzun yapmasını istediğiniz ya da yapmamasını istediğiniz konularda onun dikkatini çekecek şekilde talimat verin. Yapabilirseniz sanata, zanaata yönlendirin. Yumuşak bir ses tonuyla konuşun. Geri bildirimini hemen verin. Yani size bir şey söyledi mi? Hemen siz de onunla konuşun. Anlaşma yapın çocuğunuzla ama anlaşmadığınız da tabii makul ve mantıklı ölçüler içerisinde olmalı. Yani çocuğunuza kalkıp da sen teşekkürname alırsan ben sana yazın işte şuraya götüreceğim olmaz. Anlaşmalar günlük anlaşma olabilir. Günlük bu çocuklarla ilgili işte şunu yaparsan işte şu olabilir. Ya da taş çalarsa haftalık işte bak şunu şunu yaparsan sana cumartesi gün işte şuraya götüreceğim, pazar günü şuraya götüreceğim gibi günlük ya da haftalık anlaşmalar yapabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalar uzun olmamalı. Yavrucuğum işte şunu yaparsan sana 3 ay sonra şuraya götüreceğim olmaz. Ev içinde arkadaşça kararlı ve adil bir disiplin uygulayın. Ev içinde disiplininiz ne olsun? Böyle adil olsun, kararlı olsun. Bazı kişiler diyorlar işte ben çocuğumla arkadaş gibiyimdir diyor anne baba arkadaşlarımız. Onu da pek tavsiye etmiyorum. Çocukların çok arkadaşı var. Çocukların annesi yok. Çocukların babası yok oluyor o zaman. Yani çocuklar anne istiyor. Çocuklar baba istiyor. Çocukların arkadaşları var zaten. Bir sürü arkadaşı var. O bakımdan çocuğunuza anne iseniz anne olarak davranın. Baba iseniz baba olarak davranın. Yani ben çocuğumla arkadaş gibiyimdir sözleri bana biraz öyle ne diyelim tam gelmiyor. %80 doğru gelmiyor. Çocukların arkadaşları var. Siz onlara anne olun, annelik görevlerinizi tam yapın. Baba olun, babalık görevlerinizi tam yapın. Evet, çalışmaları basitleştirin. Yani onunla ilgili yapılacak çalışmaları basit hale getirin. Çocuklarınızı ek işler yaptırabilirsiniz evde. Evde kuralları renkli ve büyük yazılarla panoya asın. Evdeki yapılacak kurallar nelerse yapılacak kuralları büyük harflerle panolara asabilirsiniz. Asmanız hoş olur, iyi olur. Eğer öğretmen arkadaşsanız beni dinleyen ve böyle bir çocuk varsa sınıfta soru sorarken önce soruyu sorup sonra isim söyleyin. Yani işte soruyu sorun, ondan sonra işte Ayşe sen kalk ya da Ali sen kalk, Fatma sen kalk, Mustafa sen kalk, Ali sen kalk gibisinden işte artık ismini söyleyin ki bu çocuklar devamlı böyle hani ben öğretmenim ben demesin, deme sözleri kesilsin. Yapılan çalışmalarda verdiğiniz sürenin yeterli olup olmadığını kontrol edin. Bir çalışma yapıyorsunuz çocuğunuza. Diyelim ki çocuğunuz bu konuyla ilgili 10 dakika vakit ayırması lazım ama siz 5 dakikada bunu bitirir derseniz bu da olmaz. Sınırlarınızı bilin. Sizin işiniz bu konuda her şeyi bilmek ve tanı koymak değildir. Yani böyle çocuklara hemen tanı koymayın. Programın başında söylediğim gibi işte benim çocuğum var hiperaktif. Dur bakalım, bunun üniversitesi var, bunun okumuş insanları var. Ya da öğretmen arkadaşsanız eğer, yine beni dinleyin. Hemen böyle çocuklara hemen yine tanı koymayın. İşte bu çocuk hiperaktif demeyin. Anne babalarına sizin çocuğunuz hiperaktif demeyin. Yani anne babalar bu konuda üzülmesin, tanı koymayın. Şöyle diyebilirsiniz, hani gidin bir psikologa gösterin diyebilirsiniz. Ama kalkıp da tanı koymayın. Yani derler, herkes kendi işini yapması gerekir. Bu çocuklar genellikle çok sezgiseldiler, yani sezebilirler. Çocuğun yanında oturup ona en iyi nasıl öğrendiğini sorun. Yapabilirsiniz eğer çocuğunuza yavrum en iyi sen nasıl öğrenirsin diye sorun. Ama bunu çocuklar da bilmiyorlar. Kuralları herkesin görebileceği bir biçimde asın evinizde. Sürekli yüz teması kurun. Bu çocukları masanızın yanına ya da ders esnasında en çok bulunduğunuz bir yere yerleştirin. Eğer öğretmen arkadaş iseniz böyle çocukları masanızın yanında ders esnasında en çok bulundunuz. Siz nerede en çok bulunuyorsanız ders anında bu çocukları öyle bir yere yerleştirin ki hani gözünüzün sınırları içerisinde olsunlar. Yatıştırıcı olun ama ceza verir olmayın bu çocuklara, çünkü ceza bu çocuklara bir faydası olmaz. Davranışları önceden tahmin ederek önlem almaya çalışın. Zamana dayalı sınavların sıklığını azaltın. Bu çocuklarla ilgili eğer öğretmen arkadaşımız iseniz beni dinleyin. Zamana dayalı sınavların sıklığını azaltın. Yani işte bu çocukları 30 dakika boyunca al sen bunları yap diye söylemek ya da 10 dakika ya da 15 dakika 20 dakikada bunları bitirmen gerekir gibi söylemek bir yerde biraz yanlış oluyor. Çünkü zaten bu çocukların dikkati dağınık. Bu çocuklar zaten hiperaktif çocuklar. Ev ödevlerinin niteliğinden ziyade niceliğine önem verin. Yani çocuklar bunu ne yapabilsinler? Yaptığını bilsinler. Hani yapıyorlar çocuklar. İlla hani çocuğunuz 2 artı 2'yi 4 olarak yapamıyor. 2 artı 2'yi 5 yapıyor. Yapabilirsiniz eğer işte. Mümkünse çocuğunuzu teşvik edeceksiniz. Aferin sana, sen ödevini yapıyorsun gibi. Ama bu arada da kibar bir şekilde 2, 2 daha 4 eder diye güzel bir şekilde öğretmelisiniz. Teşvik edici olmalısınız. Sık sık gelişmelerini denetleyin, gözleyin. Büyük ödevleri küçük parçalara ayırın. Yapabilirseniz işte yine. Yani parçala yut var hani eskilerden. Yani büyük bir parçayı tam şey yapamıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Küçük küçük parçalar ayıracaksınız. Küçük küçük parçalar ayırdıktan sonra ne oluyor? Yani halk tabiriyle ya da bazı insanların tabiriyle hani küçük küçük parçalar ayırdıktan sonra işini hallediyorsunuz. O işi öyle hallediyorsunuz. Ne yapılacak bu konuda? Küçük küçük parçalara böleceksiniz. Mesela çocuğunuzun 5 sayfalık ev ödevi var. Hemen 5 sayfayı birden yapmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Önce gel bir sayfa yapalım. Çocuğunuzu sadece birinci sayfayı göstereceksiniz. Bitirdiniz mi? Bitirdiniz. O zaman ikinci sayfayı göstereceksiniz. Ondan sonra üçüncü sayfayı yapacaksınız. Sonra dördüncü sayfayı yapacaksınız. Bu çocukları sınıfta hoşlandıkları biriyle eşleştirebilirsiniz. Yani sevdiği bir arkadaşıyla yan yana oturtabilirsiniz. Ya da teneffüslerde dost olmasını sağlayabilirsiniz. Bunu pekiştirebilirsiniz. Çünkü çocuk en azından yalnızlıkta hissetmeyecektir. Mümkün olduğunca başarılı olduğu durumları araştırın. Çocuğunuz hangi durumlarda başarılı olur bunu araştırın ve başarılarının altına çizin. Bir şey söyleyeceğiniz zaman göstererek söylemeyi tercih edin. Talimat verirken canlı, açık, yavaş ve kısa bir konuşma yapın. Beklentilerinizi açıkça ifade edin. İmalı konuşmayın. Bu çocuklarınızla ilgili ben şunu şunu şunu yapmanı istiyorum gibisinden açık ifade olun. Mümkünse hep istediklerinizi söyleyin. İstemediklerinizi pek söylemeyin. Çünkü insanlar istemedikleri lafları duymak istemiyorlar. Bunun yerine o istemediğiniz sözleri bile pozitif hale getirin. Örneğin odayı dağıtmanı istemiyorum değil. Ne yapacaksınız? Odanın toplamını istiyorum. Bakın örnek vereyim tekrar. Odanı dağıtmanı istemiyorum değil. Odanın toplu olmasını istiyorum diyebilirsiniz. Dersiniz daha hoş olur. Çocuğunuzun yanında başkalarıyla sorunlar hakkında sakın sakın mümkün mertebe konuşmayın. Yani çocuğunuzun yanında başkalarına çocuğunuzun sorunlarını anlatmayın. Çocuğunuzun dertlerini ve sıkıntılarını anlatmayın. Zaten ben böyle olduğu zaman ne yapıyorum? Hemen mümkünse çocukları dışarı çıkarıyorum. Diyorum ki yavrum sen şurada oynaya dur, şu boyamayı yapa dur. Sen şurada şöyle bir insan resmi çize dur. Al sen resim çize dur. Sonra seninle oyun oynayalım diyorum. Anne babadan çocuğunun duymayacağı bir şekilde ne derdi olduğunu soruyorum. Mümkünse böyle yapmak gerekir. Yani çocuğunuzun yanında lütfen başkalarına yani çocuğunuzla ilgili kötü sözler söylemeyin. Mümkünse ben dilini kullanın. Hani ben şöyle şöyle yapmanı isterim gibisinden. Bununla birlikte yine evinizle ilgili biz ifadesini aile olarak kullanırsanız hoş olur. Mesela az önce işte odanın dağınık olmasını istemiyorum örneğini şöyle yapabiliriz. Evimiz güzel olursa mutlu oluruz gibisinden. Yani evimiz, bizim evimiz. Evimiz güzel olursa mutlu oluruz gibi bir ifade hoş olur, iyi olur. Dikkat ve dinlenme oyunları oynayın. Yapabilirsiniz eğer bununla ilgili çalışmalar var. Dikkat ile çalışmalar. Evde yüksek sesle okumayı cesaretlendirin. ve mümkünse tabii tekrarlayacaksınız. Bazı sözlerinizi tekrarlayacaksınız çünkü bu çocukların dikkati eksik oluyor, hiperaktif oluyorlar. Evet, bu haftada elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Dikkat eksikliği ve hiperaktif konusunda çocuklarınıza nasıl yardımcı olabileceğiniz konusunda sizlere öneriler, tavsiyeler söylemeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuşumdur. Her zamanki duamızla, temennimizle, isteğimizle programımızı kapatalım. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri okumanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri işitmenizi, gerçekleri anlatan her ne varsa evinize almanızı, bu televizyon programı olabilir, radyo programı olabilir, dergiler, gazeteler, her ne varsa onlar olabilir. Gerçekleri anlatan her ne varsa onları evinize almanızı ve gerçek mutluluğa götüren yollarda yürümenizi dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan

İnsanlığın tedavi etmekte başarısız olduğu sendrom, İsraf. Allah-u Teala insanoğlunu yeryüzüne belirli bir amaç için göndermiş ve bu amaca ulaşabilmesi için gerekli olan bütün nimetleri onun emrine amade kılmıştır. İnsan gerek kendi çalışması ve gayretiyle gerekse kendi faktörü olmaksızın bir takım nimetlere sahip olabilmektedir. Elindeki bu nimetlerin tüketimi hususunda insanın cimrilikten ve savurganlıktan sakınması ve iktisatlı davranmasıysa Kur'an-ı Kerim'de yaratıcısının bir emri olarak yer almaktadır. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. En'am 141. Bu emre rağmen insanoğlunun israf etmeme konusunda başarılı olduğundan bahsetmemiz mümkün görünmemektedir. İnsanlık tarihinin ve çağımızın belki de en önemli hastalığı olan israf, insanoğlunun maddi ve manevi birçok varlığını elinden alan, kronik hale gelmiş ve tedavi edilmeyi bekleyen bir sendromdur. İsrafı, toplumun temelini dinamitleyen, zengin ve fakir arasındaki uçurumun mesafesini açan, insanlar arasındaki ülfeti yok eden, insanı hayır ve izzetten koparan, nefsin daha da azgınlaşmasına zemin hazırlayan, insanı Allah Celle Celaluhu'nun rızasından ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden uzaklaştıran bir hastalık olarak tanımlamak elbette yanlış olmayacaktır. Çalışmamızın başlığında israfı bir sendrom, yani hastalık olarak tanımladık. Çünkü Kur'an ve sünnete uymayan tutum ve davranışlar İslam ve Müslümanlar nezdinde hastalıktan başka bir şey olamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da israfı kesin bir dille yasaklamış ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise abdest alırken suyu aşırı kullanan sadı görünce onu uyarmış ve akmakta olan bir nehirde dahi abdest alsa israfın söz konusu olacağını hatırlatmıştır. Bu veriler müminin her nerede ve ne durumda bulunursa bulunsun israftan uzak durması gerektiğini göstermektedir. Fakat yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bunu başarabildiğimiz söylenemez. Günlük hayatımızda o kadar çok şeyi israf ediyoruz ki suyu, ekmeği, envai çeşit gıdaları, zamanı, parayı, sağlığımızı, insanı, insanlığımızı, nefsimizi, aklımızı ve neticede ömrümüzü. Allah-u Teala'nın birçok aşamadan geçirerek bizlere sunduğu nimetlerin geçirdiği evreleri düşündüğümüzde, bu nimetleri ne kadar da çabuk ve hesapsız tükettiğimizin farkına varırız. Mesela içtiğimiz bir yudum suyu düşünelim. Su damlasının bardağımıza girene kadar denizler, bulutlar, dağlar gibi birçok vesile yordamıyla geçirdiği aşamaların ve binlerce liraya mal olmuş su arıtma tesislerinde gördüğü işlemlerin suyu kullanırken hatırımıza gelmesi, bizi tasarrufa sevk etmesi gerekmez mi? Soframızda bulunan fakat bizim burun kıvırdığımız, yemeği istemediğimiz ekmek ve yiyecekleri düşünelim. Kim bilir soframızda bulunan o nimetlere sahip olamayan bir lokma ekmeğe muhtaç nice insan bulunmaktadır. Afrika'nın ismini dahi bilmediğimiz bir köyünde yiyecek ekmek, içecek su bulamadığı için açlıktan ölen zeytin gözlü çocuğun ölümünde bizim çılgınca tüketimimizin ve israfımızın da payı yok mu dersiniz? Bizler aklımıza ne düşerse, nefsimiz neyi arzu ederse ona sahip olmak için tarifi zor bir hırs ve ihtiras içinde bulunurken
bu halimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen şüphesiz israftır hadisiyle ne derece bağdaşıyor dikkatlerinize sunmak isteriz. Çoğu zaman iki öğün yemekle gününü geçiren Hazreti Peygamber'in Ademoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. İnsana belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Yemek yediğinde midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes almaya ayırsın uyarısını göz önüne aldığımızda, günde üç öğün tıka basa doldurduğumuz midelerimizin besinleri vücuda yarar sağlayacak şekilde hazmetmek yerine, içerisine yakıt atılan bir fırın işlevi gördüğü ve nefsi azgınlaştırıp tamahkar bir hale getirdiği gerçeğini idrakle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. İnsanın nefsi doymak bilmeyen, sonsuz ve sınırsız istekleri olan bir yapıya sahiptir. Fakat insanın içinde bulunduğu dünya ve dünyada bulunan kaynaklar asla sonsuz ve sınırsız değildir. İnsanın sınırlı ömründe nefsinin sınırsız isteklerine kavuşabilmesi için çaba sarf etmesi beyhude bir uğraştan başka bir şey değildir. Bu anlamda kişinin nefsinin heva ve hevesleri peşinde koşması da insanın nefsini israf ettiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde aklı ve kalbi Allah Celle Celaluhu unutturacak, kulluk bilincinden uzak düşüncelerle doldurmak da bunların israf edilmesi anlamına gelmektedir. Paramızı helal olmayan yerlere harcamak, helal olsa dahi ihtiyaçtan fazlası israf olduğu gibi, vücudumuzu insanlığa fayda sağlamayacak iş ve uğraşlarla meşgul etmekte bedenimizi israf etmemize yol açacaktır. Elektrik, su, kamu kaynakları, devlet araç ve gereçlerinin kullanımında ve toplumu ilgilendiren alanlarda yapılan israfsa, hem kul hakkına hem de kişinin israftan ötürü günaha dalmasına, bunun neticesinde ise müflis olmasına sebebiyet vermektedir. Aldandığımız ve ahiret günü hesabını vermekte oldukça zorlanacağımız iki nimet vardır ki, bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde ifade ettiği üzere sağlık ve zamandır. İnsan zamanı varken ve sağlığı yerindeyken ebedi alem için yatırımını yapmalı ve kendisine bahşedilmiş olan ömür nimetini gereksiz yere harcamamalıdır. Ömrümüzü nerede ve ne şekilde geçirdiğimizden, vücudumuzu ne şekilde yıprattığımızdan hesaba çekilmedikçe ilahi huzurdan ayrılamayacağımıza göre bu iki nimetin hakkını tam anlamıyla vermemiz, sorgu ve hesabımızın kolay geçmesi açısından bize fayda sağlayacaktır. Vakit geçirmek, zaman öldürmek ve oyalanmak gibi söz öbekleri İslam'ın tasarruf anlayışına uymayan kavramlardır. Öldürülmesi en çok bize zarar verecek olan bir kavram olarak zaman, genellikle keşkelerin ve ikinci bir şansım daha olsaydıyla başlayan cümlelerin vazgeçilmez ögesi olduğu gibi pişmanlıkları bağrında saklayan bir mefhumdur. Bu husus Kur'an'da da şöyle yer almaktadır. Ah keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Şuara 102. Bu Kur'an'ın iman etmeyenler için kullandığı bir ifadesi olmakla beraber bu mesaj aynı zamanda zaman kavramının bir Müslüman içinde içi boş bir kavram haline gelmemesi gerektiği hakikatini Müslümana iletmektedir. Zira iki günü birbirine eşit olan ziyandadır uyarısına kulak veren her Müslümanın zamanını dünya ve ahiret için hayırlı işlerde

ve mülk neticesinde açığa çıkan sevinci, eğlence ortamlarında kendini dağıtarak değil, nimetlere şükrederek secdelerde göstermelidir. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun emriyle dar-ı beka eyleyen sevdiklerinin ardından da feryat figan edip yaka paça yırtmak yerine verenin de alanın da Allah Celle Celaluhu olduğunu bilerek sabır ve tevekkül göstermesi gerekmektedir. İnsan bir futbol takımına gösterdiği sevgi ve ilginin kat kat fazlasını dinine, ailesine, peygamberine göstermiyorsa, desteklediği takımın maç saatini asker yolu bekleyen bir anne gibi bekliyor ama ezanlar okunduğu halde davete icabet edip namaza durmuyorsa, gönlünü, kalbini, ruhunu, sevgi ve özlemini israf ediyor demektir. Yine bu misalden olmak üzere sokaklarda, caddelerde, park ve kafelerde zamanlarını heva ve hevesleri doğrultusunda dinin sınırlarını hiçe sayarak geçiren gençler, ilim sohbetlerinden, Kur'an halkalarından bir haberseler, israfla ömürlerini heba ediyorlar demektir. Televizyon ve bilgisayarın başından kaldıramadığımız çocuklarımız, ana babalarıyla zaman geçirmedikleri, sevgi ve huzur ortamından uzak kalıp, hayatı sadece maddi şeylerden, sanal ortamdan ibaret sanarak büyüdükleri için, maalesef israf içerisinde bir anlayışla hayatlarına yön vermektedirler.

Nelerin israf olabileceğine dair yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususlar, israfın ne denli tehlikeli bir hastalık olduğunu gözler önüne sermektedir. Müslümanlar olarak bu hastalığın tedavisinde aktif rol almak her bireyin dini bir vazifesidir. İsrafın haram olduğunu bilip haramlarla mücadele etmenin cihat cümlesinden olduğu bilinciyle hareket edildiğinde yaraya merhem olma noktasında ilerleme kat edileceği muhakkaktır. Müminin üzerine düşen görev, tüketim ve harcamalarında savurganlık ve aşırılıktan kaçınıp, cimrilik de etmeden itidal ve iktisadı kendine şiar edinmesi olacaktır. Nitekim kamil iman sahibi kimselerin özellikleri sayılırken, Kur'an'da ve harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur buyurulmuştur. Bu bağlamda israf hastalığının sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da insanlığın kurtuluş bulmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunun farkına varılması, nefsimizin ve neslimizin tezkiye ve ihyası için önem arz etmektedir. Herkesin adil bir şekilde istifade edebileceği bir dünya için israftan kaçınılması, Rabbimizin emir ve yasakları doğrultusunda Hazreti Peygamber'in bu konudaki tavsiyelerine uygun bir hayat yaşanması, akl-i selimin onaylayacağı bir davranış olacaktır. Yeme içmeyi helal, israfı ise haram kılan Allah'ın israf edenleri sevmediğini unutmamak, onun sevgisine layık olmak elbette en büyük bahtiyarlıktır.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 11.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: خلق.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: İsra Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 111 ayettir. İlk ayetinde İsra olayından bahsettiğinden bu ismi almıştır.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa.

bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı ne yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır o. Gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur.

0: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başkasını Rab edinmeyin, benden başkasının himayesine girmeyin diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
1: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا
0: Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Yalnız bana güvenip dayanın, bana şükredin. Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kul idi.

Biz İsrailoğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz.

Onlardan birincisinin vadesi gelince, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ettik de, onlar sizi yakalayabilmek için evlerin aralarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırdılar. Bu, yerine getirilmesi gereken bir vaat idi.

0: Sonra o istilacılara karşı size galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla kuvvetlendirdik, sayınızı daha da çoğalttık.
1: اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, onu da kendi aleyhinize işlemiş olursunuz. Derken, sonraki taşkınlığınızın vadesi gelince, kederinizden suratlarınız asılsın, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve istila ettikleri yeri mahvedip dursunlar diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat ederiz.

Olur ki tövbe edersiniz de Rabbiniz size merhamet eder. Eğer tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi kâfirlere zindan kılmışız.

0: Gerçekten bu Kur'an, insanları en doğru yola, en isabetli tutuma yöneltir. Güzel ve makbul işler yapan müminlere, nail olacakları büyük mükafatı müjdeler.
1: وَأَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Ahirete inanmayanlara ise gayet acı bir azap hazırladığımızı bildirir.

0: biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili ayı sildik. Gündüz delili güneşi aydınlatıcı yaptık ki, hem Rabbinizin lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz, hem de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik.
1: وَكُلَّ اِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ ف۪ي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا
0: Her insanın vebalini kendi nefsine bağladık. Her insan yaptıklarına göre muamele görür. Nitekim kıyamet günü önüne açılan bir defter çıkaracağız.
1: اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
0: Şöyle deriz ona, defterini oku. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin.

Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız.

Hem Nuh'tan sonra öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. Kullarının günahlarını senin Rabbinin görüp bilmesi yeter.

Kim şu peşin dünya zevkini isterse, biz de dilediğimiz kimse hakkında ve dilediğimiz miktarda o dünya zevkini ona veririz. Ama sonra ona cehennemi mekan kılarız. O da yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya atılır.

Kim de ahireti ister ve ona layık bir biçimde mümin olarak gayret gösterirse, işte bunların çalışmaları makbul olur.

Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.

0: Bak nasıl dünyada onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahirette erişilecek daha büyük mertebeler, kazanılacak daha yüksek faziletler vardır.
1: لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا
0: Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme. Yoksa yerilmiş, bir kenara itilmiş vaziyette kalırsın.

0: Rabbin şöyle buyurdu: Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa, sakın onlara hizmetten yüksünme. Öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve şöyle dua et: Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur.

Rabbiniz ruhlarınızdaki duyguları pek iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler iseniz, şunu bilin ki Allah kötülüklerden, özellikle anne ve babasına yaptığı kötü muamelelerden tövbe edenlere karşı günahları çok affedicidir.

da yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür.

Eğer elinin dar olması sebebiyle Rabbinden umduğun bir lütfu, bir imkanı beklerken o hak sahiplerine şimdilik ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse onlara gönül alıcı bir şeyler söyle.

0: eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki, herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ

Şu kesin ki Rabbin dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini daraltır. Çünkü Rabbin kullarının her halini bilip görmektedir.

Fakirliğe düşme endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyiniz. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur.

Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur.

Haklı bir gerekçe olmaksızın Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse onun velisine, mirasçısına bir yetki vermişizdir. Artık o da kısas hususunda aşırı davranmasın. Meşru hakla yetinsin. Zaten kendisine yetki verilmekle gerekli destek sağlanmıştır.

Buluğ çağına ermeyen yetimin malına en güzel tarzdan başka bir şekilde yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.

Ölçtüğünüz zaman dürüst olun, tam ölçün. Doğru terazi ile tartın. Bu hem ticaretiniz için daha hayırlı, hem de akıbet yönünden daha güzeldir.

Bilmediğin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalp gibi azaların hepsi de sorguya çekilecektir.

0: Hem kibirli kibirli yürüme. Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin.
1: Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Böylesi davranışların hepsi kötü olup, Rabbinin nazarında hoş görülmeyen şeylerdir.

0: İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı uydurma. Yoksa yerilmiş, rahmetten kovulmuş olarak cehenneme fırlatılırsın.
1: Efe

0: Ya, demek ki Rabbiniz sizi erkek evlatlarla onurlandırdı da sizin iddianıza göre işi bilmiyormuş gibi melekleri de biçare kız çocukları olarak kendisine ayırdı, öyle mi? Gerçekten siz pek müthiş, vebali çok büyük bir iddia ileri sürüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
0: İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye, biz Kur'an'da bu gerçekleri farklı üsluplarla beyan ettik. Ne var ki bu, onları daha da kaçırmaktan başka bir sonuç vermedi.

0: De ki, faraza, müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı.
1: Subhanahu ve Teala amma yekulun uluven kebira.
0: Allah onların iddialarından münezzehtir. Son derece yücedir, uludur. Tusabbihu

Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah'ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki ona hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki siz onların bu tenzih ve takdislerini iyi anlayamazsınız. Bunca azametiyle beraber kullarının gaflet ve cürümlerine karşı O halimdir, gafurdur, çok müsamahalıdır.

ve kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler.

0: Onlar senin okuyuşunu dinlerken ne maksatla dinlediklerini, kulis yaparken insanlara, siz sadece sihir tesirinde kalmış birinin peşinde gidiyorsunuz, aklınızı kullanın diye fısıldaşarak vesvese verdiklerini pek iyi biliyoruz.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Bak Resulüm, seni nelere kıyas ettiler? Kah şair, kah büyücü, kah kahin, kah mecnun dediler de nasıl dalalete düştüler? Hem öyle sersemleştiler ki artık yol bulacak halleri kalmadı.

Bir de şöyle dediler: sahip biz kupkuru kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz? Bu olacak iş değil.

De ki, ister taş olun, ister demir, isterse yeniden dirilmesi aklınızca imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. O halde diyecekler, kimdir bizi diriltecek olan? De ki, sizi ilk defa yoktan yaratan. Bu sefer alay ederek başlarını sallayacak da, ne zamanmış o, diyecekler. De ki, belki de yakındır.

Allah sizi kabirlerden çağıracağı gün, derhal ona hamd ederek koşarcasına çağrısına uyacaksınız. Kendi kendinize bir düşünüp, dünyada pek az kaldığınızı sanırsınız.

Söyle okullarıma, hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır.

0: Rabbiniz sizi pek iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, yahut dilerse sizi cezalandırır. Bunun içindir ki, ey Resulüm, seni onlar üzerine yönetici, onlardan sorumlu olarak göndermedik.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
0: Hem senin Rabbin, göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir. Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Nitekim Davud'a da Zebur'u verdik.

De ki, ibadetlerde Allah'ın ortakları olduklarını yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınızı çağırın çağırabildiğiniz kadar. Onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilir ne de durumunuzu değiştirebilirler.

Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler, ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Hiçbir şehir yoktur ki kıyamet gününden önce biz orayı imha etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır.

Kafirlerin keyfi olarak istedikleri mucizeleri göndermeyişimizin tek sebebi, daha önceki kafirlerin bu gibi mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semud halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o ayetleri sadece korkutmak için göndeririz.

0: Unutma ki vaktiyle sana Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Gerek Miraç'ta sana gösterdiğimiz temaşayı, gerek Kur'an'da lanetlenen ve cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını sırf insanları deneme vesilesi kıldık. Biz onları tehdit ediyoruz da bu onların azgınlığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor.
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
0: Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız iblis secde etmeyip çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim? Benden üstün kıldığın adam

Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, mutlaka onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alırım, dedi.

defol oradan buyurdu Allah. Onlardan kim sana tabi olursa, iyi bilin ki cehennem de sizin cezanızdır. Ceza ki ne ceza.

0: Allah sonra şöyle buyurdu. Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu. Onları aldatmadan başka ne vaat eder ki?
1: İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun ve kefâ bi rabbike vekîlâ.
0: Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar.
1: رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْج۪ي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا.
0: Rabbiniz o muazzam kudret sahibidir ki, lütfundan nasibinizi aramanız için denizde gemiler yürütür. Gerçekten onun size ihsan ve merhameti pek fazladır.
1: وَاِذَا مَسَّمْ

Denizde musibete maruz kaldığınızda, Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar ortada görünmez olur. Ama O sizi kurtarıp selametle karaya çıkarınca O'na arkanızı dönersiniz. İşte öyle nankördür bu insanoğlu.

Karada sizi yerin dibine geçirmesinden yahut çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız.

Yahut sizi tekrar denize gönderip de üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek inkârınız ve nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı size arka çıkacak hiçbir kuvvet bulamazsınız.

Gerçekten biz Adem evlatlarını şerefli kıldık. Karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik. Onlara helal ve hoş rızıklar verdik. Ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.

0: Gün gelir, her sınıftan insanları, tabi oldukları önderlerine nispet ederek çağırırız. Kimin hesap defteri sağından verilirse, işte onlar, defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَأَضَلُّ سَب۪يلًا
0: Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir.

Az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başka bir şeyi uydurup bize mal etmen için akılları sıra kandıracak ve ancak o takdirde seni dost edineceklerdi.

O takdirde de hem hayatın hem de ölümün acısını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın.

Onlar yurdundan çıkarmak için seni tedirgin edip dururlar. O takdirde kendileri de senden sonra pek az kalır. Sonra da yok olur giderler.

senden önce gönderdiğimiz Resuller hakkında cari olan ilahi kanun budur. Sen bizim nizamımızda asla bir değişiklik bulamazsın.''

Gündüzün güneş dönüp, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı şahitlidir.

sana mahsus olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur'an oku, teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin seni makam-ı mahmuda eriştireceğini umabilirsin.

De ki, ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.

Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır.

0: İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer, umursamaz. Başına bir dert gelince de ümitsizliğe düşer.
1: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَب۪يلًا
0: De ki, her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise asıl Rabbiniz bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
0: Bir de sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Onun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir.

0: Eğer dileseydik, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı hafızalardan ve sayfalardan giderirdik. Sonra sen de onu ele geçirmek için karşımızda bir yardımcı da bulamazdın.
1: İlla rahmeten min rabbike inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
0: Ama öyle yapmayıp Kur'an ayetlerini muhafaza etmesi sırf Rabbinin ihsanının sonucudur. Gerçekten onun sana olan lütfu pek büyüktür.

De ki, yemin ederim, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler bile, yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler.

Bu Kur'an'da biz her türlü manayı çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu inkarcılıkta ısrar ettiler.

0: قرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü parçalayıp üzerimize kısım kısım düşüresin. Ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getiresin de onlar senin söylediklerine şahitlik etsinler. Yok yok, bu da yetmez. Senin altından bir evin olmalı yahut göğe çıkmalısın. Ama unutma, sen bize oradan dönerken okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yine de senin oraya çıktığına inanmayız ha. De ki, Fesubhanallah, ben sadece elçi olan bir insandan başka ne olabilirim ki?

Zaten insanların ekserisinin kendilerine hidayet geldiği halde iman etmemelerinin başlıca sebebi, Allah bula bula bir insan mı seçip halka elçi gönderdi demeleridir.

De onlara, eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, ancak o takdirde biz onlara melek elçi gönderirdik.

0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu O, kullarının bütün hallerini bilip görmektedir.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

0: Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolda olan O'dur. Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka ona hami ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça alevlerini arttırırız.
1: Sadakallahu l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Dilberek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 899.95, 5 kilogram Terlioğlu un 99.95, üzüm 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: meydanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Erdem yolcusuna öğütler.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tesibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tesibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayatın içinde var olmak. hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Gerçek sevdiğimiz sevdiklerimizi verendir. Bu dünyada sevdiklerimizin bir kısmını hürmetle severiz. Anne, baba ve büyüklerimizi sevmek gibi. Bir kısmını şefkatle severiz. Çocuklarımızı sevdiğimiz gibi. Bir kısmını şehvetle severiz. Eşimiz gibi. Bir kısmını lezzetle severiz. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz gibi. Zevkle severiz. Kulaklarımızdan giren güzel ve ahenkli sesler gibi. Ama bütün bu sevdiklerimizin bir tanesini, zülfünün telini, gül yaprağını, bal damlasını, anamızı, babamızı, biz yaratamadığımız gibi sevgiyi de biz yaratmadık. Sevdiklerimizi yaratan ve süsleyenin de Allah Celle Celaluhu olduğunu Rabbimiz şöyle haber verir. Kadınlara, oğullara, tonlarca altın ve gümüşe, süslü atlara, en'ama, ekine karşı aşırı sevgi beslemek insana güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının nimetleridirler. Dönüş yerinin en güzeli Allah katındadır. Ali İmran Suresi Ayet 14. Bu dünyada bizim için yaratılanlardan faydalanmayı ama israf etmemeyi ister Rabbimiz. Ayrıca bu dünyadan yararlanırken kendimize ait olan ve meşru yollardan kazanılanlardan yararlanmamızı ister. Sevgi herkese verilmiştir ama yönlendirme işi bize verilmiş. Rabbimiz helal olanları gösterirken şeytan hep haram olanları güzel gösterilmiş. Ancak onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. En'am suresi ayet 43. Bu surenin 137. ayetinde çocuklarını öldürmeyi sevdirdi der. Günümüzde kendi öz be öz çocuklarını Müslüman etmemek için İslam'ı kötüleyerek cehenneme postalama işlemi yapmaktalar ve bu işi de en iyi iş olarak görürler. Onlarsa güzel yaptıklarını zannediyorlar. Kehf suresi ayet 18. Gavur sevgi israfı yapan kişidir. Biz ise bütün sevdiklerimizi yaratanın sevgisinin önüne, hiçbir insanı sevgili peygamberimizin önüne geçirmeyiz. Sevgiyi ve sevildiklerimizi yaratanı sevmek birinci sırada olmalıdır. Rabbimiz kafirleri ve bizi haber verirken, insanlar arasında Allah'tan başkasını ona ortak koşanlar ve onları Allah'ı sever gibi sevenler vardır. İman edenlerin Allah'a sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı görecekleri zaman bütün güç ve kuvvetin şüphesiz Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın gerçekten çetin azaplı olduğunu keşke bu dünyadayken bilselerdi. Bakara suresi ayet 165. Sevgi israfıyla gavur oluyorlar. Müslümanların bu Allah sevgisinin hararetini söndürecek silah, bugüne kadar bulunmadı, bulunamaz da. Sevginin insana verdiği hararetle, gönülde meydana gelen aşk kıvılcımlarıyla tutuşan, aşk ateşine dönüşen gönül yangınları, ormanlar yakan ateşe benzemez. Orman yangınlarını suyla söndürürüz ama gönül yangınları gözden akan hasret gözyaşlarıyla yeniden tutuşur. Gavursa harplerle kendini yormaktan, Müslümanı şehit ederek cennete yollamaktan ve kendi cehennemdeki ateşini çoğaltmaktan başka bir şey yapmıyor. Şehitse kafirlerin bile cehenneme giden yolunun üzerine kendi tenini set yaparken davasına en değerli can ve kanını vermektedir. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 3357 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, 2,5 litre Didi soğuk çay 49.95, 1,5 litre Doğa sıvı çamaşır deterjan 59.95, Kiwi Sport Blender 799.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay ise bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM.
19: www.özelfm.net. Özelfm.net.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Eve 0551 433 34 34, Arnavutköy.
3: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 60. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz bu ayeti kerimede bakınız ne buyuruyor. Elem tara ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik yuridune en yetehakemu ile tağuti ve kad umiru en yekfuru bihi ve yuridu şeytanu en yudillehum dalalen ba'ida. Rabbimiz Nisa suremizin 60. ayet-i kerimesinde der ki, sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia eden ama öte yandan şeytani güçlerin önünde mahkeme olmayı isteyenleri görmedin mi? Oysa onu inkar etmeleri buyurulmuştu. O şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. Allah'a inandım, peygambere inandım. Gönderdiği dini hayatıma prensip olarak, esas olarak, direktif olarak kabul ettim demesine rağmen belli bir konuda Allah'ın kanunu dışına çıkıveriyor insanlar. Kimileri hesabına gelmediği için miras taksimatında Allah'ın kanunu kabul etmiyor. Kendi anne ve babası ölünce Allah'ın miras kanununa göre taksim ettiriyor. Kayınpederi ölünce falan kanuna göre olsun, fark etmez, kanunu koyan çeksin vebalini deyiveriyor insanlar. Yani tağutun önünde mahkeme olunmak istiyorlar veya tağutun kanunlarına göre miras taksimatı yapmak istiyorlar. İşte bu ayeti kerime, Nisa suremizin 60. ayeti kerimesi de bize bu gerçeği bildiriyor ve duyuruyor. Ey insanlar, ey yaşayanlar, farkında mısınız? Kur'an'a inandığını söyleyen, amentüyü her tarafına inanıyorum, son kitaba da ondan önceki kitaplara da inanıyorum demesine rağmen kendi kendine başka kanunlara uymak suretiyle, kendi kendine başka kanunların hakimiyetini kabul etmek suretiyle hayatını ayarlayan kimseleri görmedin mi? Onlar tağutun önünde, şeytani düzenlerin önünde, insanların arzu ve hevesleriyle yaptıkları sistemlerin önünde mahkeme olmak istiyorlar. Allah'ın ortaya koyduğu hükmü, peygamberin ortaya koyduğu hükmü kabul etmiyor, başka bir hakim tanıyor, başka bir tağutun önünde mahkeme olmak istiyor. Halbuki وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Gerçekten onu inkar etmeleri Allah tarafından emredilmişti. Allah'ın emri benim şeriatım, benim anayasam, benim kitabım haricindeki tüm kanun koyanları ve koyucuları reddedeceksiniz diyordu Allah. Esasında Müslümanım diyen وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Allah'ın sistemi dışındaki tüm sistemleri inkar etmek, reddetmek mecburiyetindeydi. Ama öyle yapmadı. Menfaati olduğu için, makamına halel gelmemesi için, içinde bulunduğu ortamda rahatsız olmaması için başka bir kanunu, başka bir tağutun önünde hükmedilmek suretiyle o tarafa yöneliverdi. Allah'ın kanununu, Allah'ın anayasasını ve şeriatını bir kenara itiverdi. Böylelikle de وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا. Şeytan da öyle bir sapıklığa götürdü ki bunları, öyle sapıttılar ki bunlar dibi görülmedik bir derinlikteki sapıklığa bunlar da böylece girmiş oldular. Yani bir daha dönemeyeceklere kadar uzak bir sapıklıkla, derin bir sapıklıkla bunlar sapıtmış oldular. Kişi hem Allah'a inanıyorum diyecek hem de Allah'ın kanunundan başka bir kanunu hayatında kanun olarak görecek. İşte bu sapıklığın en zirvesidir. İşte bu sapıklığın en çukuru, en çukurda olanıdır. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولِ رَعِيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا. Böylece her ne zaman kendilerine Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denilse bu iki yüzlülerin senden nefretle yüz çevirdiklerini görürsün. Münafıklar da aynen yukarıdaki kafirler gibi, Allah peygamber tanımayanlar gibi. Onlara denilse ki geliniz Allah'ın ve peygamberin getirdiği neyse oraya uyalım. Allah'tan ve peygamberden gelene tabi olalım denirse, ra'aytel münafıkîn, bu iki yüzlü kimseleri, ikiden fazla yüzü olan bu insanları sen o zaman görürsün, yasuddûne anke sudûda, senden nefretle yüz çevirdiklerini görürsün. Allah peygamber deyince bu münafıklar, bu birden fazla yüzü olanlar insanlardan veya bu teklifi yapanlardan yüz çeviriyorlar. 1400 sene önceki münafıklar da aynıydı, şimdiki münafıklar da aynı. Kur'an'a gelelim, Kur'an ne diyorsa onu yapalım denilince hemen yüz çeviriyorlar. Hemen Allah'ın peygamberin dediği yoldan dışarıya çıkıveriyorlar. فَكَيْفَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْف۪يقًا. 62. ayet, Nisa suresi 62. ayet-i kerime. Öyleyse nasıl olur da kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket çatınca sana gelerek şüphesiz biz iyilikten ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemezdik diye Allah'a yemin ederler. Yani bunlar sahtekardır. Bunlar ikiden fazla yüzü olan insanlardır. Gelin Allah'ın peygamberin dediğine denilince hemen yüz çevirirler. Nefretle Allah'tan, peygamberden yüz çevirirler. Ama kendileri nasıl olursa kendilerini Müslüman göstermek üzere bu şekilde ifadede bulunurlar. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelip çatınca sana gelerek şüphesiz biz sen peygambere iyilikten ve sen peygamberle uzlaşmaktan başka bir şey istemezdik diye Allah'a yemin ediverirler. Münafıkların durumu bu. Birden fazla yüzü olan, birden fazla görüntüsü olanların durumları budur. Allah'a, peygambere karşı çıkıverirler. 63. ayet. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِصْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا. Ama Allah onların kalplerindeki her şeyi bilir. O halde sen onları kendi hallerine bırak, öğüt ver ve onların durumları hakkında derinden tesir edecek güzel söz söyle. Allah onların niyetlerini de bilmektedir. Yapıp ettiklerinden de haberi vardır Allah'ım. Öyleyse sen onların kalplerindekini dahi bilen Allah'ın bu bilgisiyle birlikte onlardan yüz çevir. Uzak dur. Birden fazla görüntü sergileyen, birden fazla yüzü olan, hem Müslüman hem de kafir görüntüsü ortaya koyan insanlardan sen yüz çevir. Uzak dur onlardan. Ama yine de vaizhum, nasihata devam et. Nasihat et. Onlara güzel güzel nasihat et. Ve kul lehum fi enfusihim kavlen beliga. Ve onlara tesir edici şekilde güzel söz söyle ve onlara öğüt ver, nasihatını da sürdür. Yeryüzünde Müslümanın görevi. Her an nasihata devam edecek. Her an Müslüman, Müslüman olmayanlara, yani kafirlere, yani münafıklara, yani müşriklere, yani hangi din mensubu olursa olsun, hangi hayat tarzını kabul ederse etsin, hepsine karşı nasihat etmeye, üzerine farzdır nasihat etmek gerekir. Vaizhum, onlara vaazu nasihat edecektir, öğüt verecektir, nasihat edecektir. Ayrıca ve kul lehum fi enfusihim kavlen beliga. Kendilerine derinden derine tesir edecek güzel sözler de söyleyecektir. Yani onları İslam'dan komple tamamen nefret ettirecek sözler ve ağır laflar etmeyecek. Güzel sözlerle onları tekrar İslam'a ve Müslümanlığa çekmeye çalışacak. 64. ayet. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Zira biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle kendisine uyulsun diye göndermişizdir. Peygamberlerin gönderiliş maksadı ve gayesi bu. Her peygamber kendisine uyulsun için gönderilmiştir. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Rabbimiz 64. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Biz her peygamberi Allah'ın izniyle kendisine uyusun diye göndermişizdir. Eğer onlar varlık sebebine aykırı davrandıktan sonra sana gelip Allah'tan bağışlanma dileselerdi, peygamber de onların bağışlanması için dua etseydi, Allah'ın tevbeleri kabul edici ve merhametli olduğunu görür ve anlarlardı. Ama öyle yapmadılar. her peygamberin Allah'ın izniyle kendisine uyulması, itaat edilmesi gerektiğini bilmelerine rağmen itaat etmediler. Zulmettiler, haksızlık ettiler, yaratılış gayesi dışında yaşamaya devam ettiler. Ve onlara geldi, peygamber geldi, kitap geldi, mesaj geldi. Bu gelen mesaj karşısında hatamız olabilir, kusurumuz olabilir, istiğfar edelim, bağışlanmamızı isteyelim Allah'tan demek suretiyle bağışlanma talebinde bulunmadılar. Bağışlanmayı istemediler. Eğer böyle yapmış olsalardı, peygamber de onlar için bağışlanma isteğinde bulunmuş olsaydı, Allah'ı tevbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olduğunu görür ve bilirlerdi. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor, böylece duyurmuş oluyor. Yani siz Allah'tan gelene, Kur'an'a ve peygambere itaat etmiş olsaydınız, Allah'ın izniyle kendisine uyulması gereken insan olarak gönderilen peygambere uymuş olsaydınız ve hayatınız boyunca zulmettiğiniz, haksızlık ettiğiniz, yaratılış gayesi dışında yaşadığınız anlar, dakikalar, günler olmasına rağmen Allah'tan, peygamberden istiğfar etmesini isteseydiniz, o peygamber sizin adınıza Allah'tan bağışlanmanızı isteseydi, sizin için daha iyi olurdu bu. Ve Allah'ı da tevbeleri çok kabul eden ve merhametli olduğunu görüp bilip anlardınız. Ama böyle yapmadınız. Peygambere gelip de bizim bu işlediğimiz günahtan dolayı bizim bağışlanmamızı, affedilmemizi iste ey Allah'ın Resulü demediniz. Böyle olunca da Rabbimiz bu ayeti kerime ile münafıkların yüzlerindeki perdeleri, maskeleri indirmiş oluyor. Onlar peygamberi takmadılar. Peygamberi gelip de bizim yaptığımız bu hatadan dolayı bizim adımıza Allah'tan özür dileyiver, bağışlanmamızı isteyiver demediler. Halbuki Allah tevbeler kapısını daima açık bırakmıştır. Tevbe kapısından daima insanların girmesini her an istemiştir. 65. ayet, Nisa suresi 65. Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum sümme la yecidu fi enfusihim haracen mimma gazayte ve yüzellimu teslima. Hayır, hayır. Rabbine and olsun ki onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda sen peygamberi hakem yapmadıkça ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça gerçekten inanmış olamazlar. Evet, çok dehşetli bir ayet. Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Rabbine and olsun ki onlar, o Müslümanım diyenler, müminim diyenler, aralarında anlaşmazlığa düştükleri herhangi bir konuda. Olur ya, insanlar anlaşmazlığa düşebilirler. Miras konusunda düşebilirler, komşuluk konusunda düşebilirler veya değişik dünyanın işleri hakkında anlaşmazlığa düşebilirler. Bu konuda sen peygambere hakem yapmadıkça, soralım peygambere, hani peygamber aramızda mı deme. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sahih hadisleri, 60 bini aşkın sahih hadisleri aramızdadır. Sorduğumuz konuya mutlaka hadislerden cevap bulma imkanımız var. Rabbimizin kitabı 6000 küsur ayetiyle elimizin altındadır. Ona da sorma imkanımız var. Müslüman kafama göre, aklıma göre, mantığıma göre dememeli. Allah ne diyor bu işe, peygamber ne diyor bu işe demek suretiyle Allah'ın, peygamberin dediğini hayatına aktarmaya çalışmalıdır. İşte kim Allah'a and olsun ki, Rabbine and olsun ki, o Müslümanım diyenler, müminim diyenler, aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda, bir iki konuda değil, hepsinde, her konuda sen peygambere hakem tayin etmedikçe ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça gerçekten inanmış olamazlar. Gerçekten inanmış olmazlar. Peygamber ne dediyse tamamdır. Sahabe dönemine, tabi'in dönemine bakıyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis aktarıyor. Sahabeden biri, tabi'inden biri. Birileri de diyor ki şu şöyle olsa daha iyi olmaz mı filan, böyle diyor. Kızıyor onlar. Sahabe ve tabiinin büyükleri, hadis rivayet edenleri kızıyor o şahsa. Ben sana peygamberden söylüyorum, sen de hala Ahmet'ten Mehmet'ten diyorsun diyor. Onlara kızarak böyle cevap veriyorlar. Biz de hayatımızın her kademesinde, her hususta her şeyimizi Allah'a ve Peygamber'e danışacağız, ona soracağız. Onlar ne derse onları yapacağız. Onun dışında kendi kafamızdan bazı şeyleri ortaya koymak suretiyle, aklıma göre böyle, kanaatime göre böyle, düşünceme göre böyle demeyeceğiz. Peygamberin dediği neyse ona uyacağız. Peygamberin dediğini olur mu olmaz mı diye işimizde hiçbir şekilde sıkıntı da duymayacağız. Bu devirde bu olmaz ama hadi bakalım yapalım da demeyeceğiz. Peygamber öyle dediyse asırların ötesinde geçerlidir onun sözü. Her zaman söylenir onun sözü demek suretiyle her zaman onun sözünü dinlemeye ve anlamaya çalışacağız. Onun sözünden dışarıya çıkmayacağız. Kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksın, tam bir teslimiyetle onun hadislerine, onun hükümlerine tabi olmadığımız sürece gerçekten inanmış olmayız. Rabbimiz bize böylece emrediyor bu okuduğumuz Nisa suremizin 65. ayet-i kerimesinde. 66. ayet-i kerime, Nisa suresi 66. وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوِخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَشَدَّ تَسْبِيتًا. Rabbimiz okuduğumuz Nisa suresinin 66. ayeti kerimesinde de buyurur ki, fakat biz onlara hayatlarınızı feda edin yahut yurtlarınızı terk edin diye emretmiş olsaydık çok azı bunu yapardı. Oysa tavsiye edilen şeyi yapmış olsalardı bu kesinlikle onların yararına olurdu ve onları imanlarında daha güçlü kılardı. Allah ve Peygamber ne dediyse o yapılmalı. Allah ve Peygamber'in dediği mutlaka hayata hakim kılınmalı. Toplum Müslümanız diyorsa yeryüzünde Müslümanlar Allah'ın emirlerini ve Peygamber'in sözlerini hayatlarına hakim kılmalılar. Öyleyse sen de ben de ne yazıyorsa Allah kitabında onu kabul etmek, onu yaşamak durumundayız. Hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne söylüyorsa onları hayatımıza bir düstur, bir rehber olarak kabul edip ona göre hayatımızı ayarlamayız. Bizim için en hayırlı olan budur. Bizim için yararımıza olan tavır ve davranış budur. İşte Rabbimiz bize Nisa suremizin 66. ayet-i kerimesinde de bu gerçeği bildiriyor. Bu insanlar tavsiye edilen şeyi yapmış olsalardı bu kesinlikle onların yararına olurdu ve onları imanlarında da daha güçlü kılardı. وَاِذَنْ لَاَتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا. Böyle olduğu takdirde de biz bu durumda onlara rahmetimizden büyük bir mükafat da verirdik. Müslüman Allah'tan gelene, peygamberden gelene evet dediği sürece, Allah'ın ve peygamberin getirdiği, gönderdiği mesajlara evet dediği sürece, hayatını onlara göre ayarladığı sürece biz de bu durumda olan kimselere rahmetimizden büyük bir mükafat verirdik buyuruyor Rabbimiz Zülcelal'imiz. İslam'ın topluma hakim olduğu dönemlere baktığımızda, İslam'ın toplumu içerisinde hakimiyeti gördüğümüz dönemlere baktığımızda bereketler var. Allah onlara büyük büyük mükafatlarda bulunmuş. Hastalıklar yok, felaketler yok, rahat ve huzurlu bir yaşantı var. İşte Allah hem bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşantı hem de ahirette insanların rahat ve huzuru bulacaklara cenneti verecek ve büyük mükafatla o müminleri, o Müslümanları mükafatlandıracaktır. Aynı zamanda وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ve onları doğru bir yola da yöneltirdik. Doğru yolda olurlardı onlar. Doğru yolda hayatlarını sürdürür giderlerdi onlar. Ama Allah'ın yolundan kim ayrılırsa, kim Allah'ın ve Peygamber'in mesajına kulak vermezse, kendi kafasından uydurduğu şeylerle hayatını tanzim etmeye çalışır veya tağutların emrine uymak suretiyle hayatını o şekilde sürdürürse hem hidayet üzerinde, doğru yol üzerinde olmamış olur hem de Allah'tan mükafat yerine cezayı hak etmiş olur. Cehennemi hak etmiş olur. İşte Rabbimiz bize burada bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Siz Allah'tan gelene evet deyin. Peygamberin getirdiğine evet deyin. Başka aklınızla, başka nefsinizle ortaya çıkardığınız şeyleri ön plana çıkarıp da onlara uymaya, onlarla yaşamaya kalkmayın. değilse hayatınız bozuk olur, değilse sıkıntılı anlar yaşarsınız. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مِعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede de, Nisa suremizin 69. ayet-i kerimesinde de bakınız ne buyuruyor. Allah'a ve peygambere itaat edenler, Allah'ın nimetlerini bağışladığı peygamberler, hakikatten hiç sapmamış olanlar, hakikati hayatlarıyla şahitlik yapanlar, dürüst ve erdemli olanlarla beraber olacaklardır. Ne iyi arkadaştır onlar. وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهِ وَالرَّسُولَ Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, Allah'ın gönderdiği kitaba, ahkama itaat eder, kabul eder ve ona uyarsa, ve Resul'e, sonra da peygamberine uyarsa, böyle uyan kimseyi فَاُولَٰئِكَ مِعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Bu tip kimseleri Allah'ın nimetler bağışladığı peygamberler, hakikatten hiç sapmamış olanlar, hakikati hayatlarıyla şahitlik yapanlar, dürüst ve erdemli olanlarla beraber olacaklardır bunlar. Ne iyi arkadaştır onlar. En güzel arkadaş peygamberlerden oluşur. En güzel arkadaş peygamberleri tasdik eden, doğruyu tasdik eden, doğrudan yana olan kimselerden oluşur. En iyi arkadaş hakka, hakikata bütün benlikleriyle şahit olan, şehit olan kimselerden oluşur. Ve salihin, iyi insanlardan oluşur. Ve hasne ulaike rafika. İşte bu kabiliyette, bu kapasite olanlar da en güzel arkadaştır, en güzel dostturlar. Zalikel fadlu minallah ve kefa billahi alima. Bütün bunlar Allah'ın birer lütfudur. Allah her şeyi bilici olarak yeter ve kafidir. Evet, bu Allah'ın bir lütfudur. Allah her şeyi bilen olarak yeter. Her şeyi biliyor Allah. İnsanların kalbindekine varıncaya kadar, kafasından geçirdiğine varıncaya kadar her şeyi biliyor Allah. Öyleyse tüm bu müminlerin bu vasiyette olmaları, Allah ve peygamberden geleni kabul etmeleri ve o yolda olmaları sayesinde onları Allah lütfuyla muamele ederek peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih insanlarla birlikte cennette onlara yer hazırlayıverecektir. Gerçekten bu arkadaşlar da ne güzel arkadaştır değil mi? Ya eyyühellezine amenu. Nisa suremiz savaştan da bahseder demiştik. Müslümanların savaş etmeleri, Müslümanların kılıçlarını kuşanıp kafirler üzerine, İslam'ı kabul etmeyenler üzerine kılıç kuşanarak, ordular tanzim ederek yürümeleri gerektiğinden de bahseder demiştik. Tevbe suresiyle birlikte bu surede de böyle hükümlerin olduğunu söylemiştik başta. Şimdi okuyacağımız 71. ayet-i kerime bize bu gerçeği bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Huzu hizrakum fenfiru sübatin evinfiru cemi'a. Düşmanlarınıza karşı korunma tedbirlerinizi alın. İster küçük gruplar halinde, ister toplu halde savaşa çıkın. Yani genel seferberlik ilan edildiyse eli silah tutan savaşa çıkacak. Normal bir kabileye, normal bir bölgeye, bir seriye gönderilecekse, 100-200 kişilik bir baskın grubu gönderilecekse o da kafi gelebilir. Ama siz tedbirinizi alın. Düşmanlarınıza karşı, İslam'ın düşmanlarına karşı korunma tedbirlerinizi alın. Bazen büyük büyük ordular halinde, bazen de küçük seriyeler veya baskın birlikleri halinde bu işi hazırlıklı olun ve bu işe devamlı yapmak suretiyle devam edin, bırakıvermeyin. 72. Ve inne minkum lemen leyubatti'enne. Ama aranızda mutlaka geride kalanlar da olacaktır. Bazı münafıklar, bazı imanı zayıf olanlar savaşa katılmamak için değişik bahaneler uyduracaklardır. Savaşa katılmamak için ölürüz, pisi pisine gideriz diyerek kendilerine yalan uydurmak suretiyle peygamberden izin alanlar olacaktır. Bu işte tembel davrananlar olacaktır. Kimileri can korkusundan, kimileri mal korkusundan, kimileri dünya sevgisinden dolayı savaş emri çıkınca, seferberlik emri çıkınca geri kalmak için tedbirler arayacak. Yalanlar ortaya koyacaktır. O zaman ne olacak durum? İşte ayet-i kerimenin devamı onu bildiriyor bize. Fein esabetkü musibetün kâle kad enamallahu aleyye izlem ekül me'ahum şehida. O zaman başımıza bir felaket geldiğinde onlarla birlikte bulunmamamız Allah'ın bize bir lütfudur diyeceklerdir. İzin aldı peygamberden, savaşa gitmedi. Çoluk çocuğunu bahane etti, savaşa gitmedi. Değişik yalanlar uydurmak suretiyle peygamberden izin aldı. Müslümanlar da o savaşta hezimete uğradılar. Hemen Müslümanlar gelir gelmez diyecekleri söz bunların bu. Çok şükür tedbirimizi aldık. Onların başına bir felaket geldi. Pek çok insan şehit verildi. Biz onlarla birlikte bulunmamamız Allah'ın bize bir lütfudur diyeceklerdir. Biz sahtekarlık yaptık. Biz yalan söyledik. Biz peygamberden yalan söyleyerek izin aldık demeyecekler. Bu şekilde söyleyiveceklerdir. Bazen savaştan geri kalan yalan söyleyerek izin isteyenler de olacaktır. Tevbe suresinde bu daha geniş bir şekilde açıklanacak. Münafıklardan pek çoğu 70'ten fazla kişi değişik yalanlar söylemek suretiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin aldılar. İzin almayan Ka'b bin Malik ve iki arkadaşı, bunlar hakkında ayet-i kerime indi aynı sure içerisinde. Yani 70-80 kişi o savaşa katılmamıştı. 10 bin kişilik bir ordu ama münafıklardan 70 küsur kişi, Müslümanlardan da 3 kişi bu savaşa katılmamıştı. İşte aynı şekilde her dönemde, her zamanda, her savaşta bu şekilde geri davranan, bu şekilde savaşa yanaşmamaya çalışan kimseler olabilir. Savaştakilerin başına bir musibet, bir felaket gelince derler ki çok şükür Allah bize nimetiyle, bize verdiği bu nimetiyle muamele etti de biz savaşta ölenlerden olmadık. Çok şükür biz savaşa katılanlardan olmadık ve başımıza da o sıkıntılar gelmedi. İşte onlar bu şekilde pisi pisine gittiler, şehit oldular demek suretiyle şehadet şerbeti içenlerin durumlarını veya yaralanan askerlerin durumlarını hoş karşılamayarak bu şekilde söylerler. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ كَاَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعْهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ama Müslümanlara böyle bir savaşta, böyle bir seriyede Allah'tan bir zafer ihsan edildiğinde, Allah bir zafer, bir ganimet verdiğinde aranızda hiçbir sevgi ve dostluk yokmuş gibi davranarak keşke onlarla beraber bulunsaydım da ben de büyük bir başarı elde etseydim diyeceklerdir. Keşke ben de Müslümanlarla birlikte olsaydım. Keşke ben de bu savaşa katılsaydım da bu ganimetleri elde etseydim, bu gaziliği elde etseydim diyecekler. Önceden hiç irtibatı yokmuş gibi, yabancı biriymiş gibi böylece söyleyeceklerdir. İşte Rabbimiz münafıkların, ikiyüzlü insanların bu şekilde tavır ve davranışlarını da bize açıklamış oluyor, duyurmuş oluyor. Her dönemde olabilir, her zamanda olabilir. Mekke'de oldu, Medine'de oldu. Kıyamete kadar da olacak. Bugün de bir savaş çıksa münafıklar, ikiden fazla yüzü olanlar çıkabilecek. İşte Rabbimiz bu gerçeği böylece bize bildirmiş oluyor. Böyle yapanlar da vardır. Böyle Müslümanların lehine bir hüküm ortaya çıkarsa, Müslümanlar ganimetle veya başarıyla savaştan dönerlerse keşke biz de onlarla beraber olsaydık da bu büyük başarıdan ve ganimetten nasibimize düşeni elde etseydik diyecekler. Bir önceki ayet-i kerimede ise çok şükür biz Allah'ın lütfuyla kendimiz bu savaşta ölmekten, şehit olmaktan kurtulduk diyerek Allah'ın bir lütfu olduğunu, savaştan kaçmalarının ve yalan söylemelerinin bir lütuf olduğunu söyleyiverdiklerini öğrenmiştik. 74. ayet-i kerime, Nisa suremizin 74. ayet-i kerimesi. Rabbimiz buyurur ki فَلْيُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. Öyleyse bu dünya hayatını ahiret ile takas etmek isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Ahiretteki cenneti elde etmek isteyenler bu dünyanın geçici hayatını terk etsinler ve ahiretteki cenneti elde etsinler. Öyle bir alışveriş yapacaksın ki dünyanın, bu kirli hayatın kendisini vereceksin, ahiretteki tertemiz cennet hayatını alacaksın. Böyle yapmak için de Allah yolunda savaşmak lazım. Bu dünya hayatını ahiret ile takas etmek isteyen, ahiret ile alım satım yapmak isteyenler Allah yolunda savaşa devam etsinler. Fel yukatil emirdir. Mutlaka savaşın. Mutlaka savaşın. Mutlaka savaşın. Nerede? Fi sebilillah. Allah yolunda. Allah'ın rızasını kazanma yolunda. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma yolunda savaşın. Savaşmayı sürdürün. Bu bir emirdir. Farziyet gerektirir. Mutlaka Müslüman savaş yapacak. Bu fiili savaşta olabilir. Bu kılıç kalkan savaşı da olabilir. Bu bilgi savaşı da olabilir. Bu insanları dinsizliklerinden kurtarıp dine sokmak, İslam'a sokmak şeklindeki fikir savaşı da olabilir. Müslüman Allah yolunda savaşını sürdürecek ve dünya hayatını vermek suretiyle ahiretteki cenneti satın alacaktır. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَعْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Evet, Rabbimiz ayeti kerimenin devamında buyuruyor ki Allah yolunda mutlaka savaşsınlar. Dünya hayatını ahiret ile takas etmek isteyenler mutlaka savaşsınlar. Allah yolunda savaşsınlar. Allah'ın rızası yolunda savaşsınlar. Allah'ın rızası yolunda savaşan herkese ister öldürülmüş olsun, ister zafer kazansın. Zamanı geldiğinde ona mutlaka büyük bir ecir ve mükafat vereceğiz. Rabbimiz kitabımızın bu okuduğumuz 74. ayet-i kerimesinde dünya hayatını ahiret hayatıyla takas etmek isteyenler, dünya hayatını verip ahiretteki tertemiz cenneti satın almak isteyenler bu dünyada savaşa girsinler. Nerede? Allah yolunda. Allah'ın rızasını kazanma yolunda, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma yolunda savaşa girsinler ve savaşsınlar. Ve Allah yolunda ölsünler ve öldürülsünler. Bazen o yolda ölür kişi, kılıç darbesi yemeden de ölebilir. Ama o yolda ölür. Şehitlik arzusuyla, şehitlik isteğiyle ölebilir. İşte Allah kendi yolunda savaşan herkese ister öldürülmüş olsun, ister zafer kazansın, zamanı geldiğinde ona büyük bir mükafat vereceğiz diyor. O zaman ne zaman? Cennette olacak. Bu dünyada şehit olmuşsun, öbür tarafta peygamberlere yakın yerlerden Allah sana yer verecek, lojman verecek, imkan verecek, triplex villalar verecek, duplex villalar verecek ve üst üste katlı katlı köşkler ve saraylar verecektir. Yeter ki sen onun dinini yeryüzüne hakim kılmak, onun kitabını, onun peygamberini kendine rehber edinip hayatın boyunca ona göre yaşayıp onunla ölmek suretiyle Müslümanca şehit olur isen Allah böylece çok imkanlar bahşedecek. Çok büyük cennet mükafatı da verecektir. Okuduğumuz Nisa suremizin 74. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz bize bu gerçekleri bildirmiş oldu. İnşallah bir sonraki dersimizde 75. ayet-i kerimeden itibaren Nisa suremize devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlıyan'ı dinlediniz. Allah!

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boş ver, keyfine bak diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın der. Daha olmadı, şu işini de yap, bu da önemli, şuraya da git, öyle kılarsın gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, bak Rabbin seni sevmiyor, sevseydi bunları sana yaşatmazdı deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Ali İmran suresi 175. ayetinde, "Size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun." buyuruyor. Hakiki mümin, kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda,

biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin biraz daha uyu sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen Allah korusun Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilliyse daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman bugün insanlardan size galip gelecek yoktur. Ben de size yardımcıyım demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi. Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum. Ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir buyuruluyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda, her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostluğu bize sıkıntılıymış gibi gelse de bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kırmızı biber 59.99, patlıcan 39.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 9.99, 40 ağaç kavun 29.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العظيم. Nebevi Hareket Okulu programımızda bir takım merhalelerden bahsetmiş. Bu merhalelerin inançta, düşüncede, ilimde, ahlakta, şahsiyette bir takım inkılap süreçleri olduğunu anlatmış ve bugüne kadar icra etmeye çalıştığımız derslerimizde de inanç inkılabı üzerinden nebevi hareket metodunun ne olduğunu, neyi konu edindiğini anlatmaya çalışmıştık. Nebevi hareket okulu demek, hayata ve hayat içerisindeki vakalara Allah'ın ve Resulünün bak dediği yerden bakabilme kabiliyetini kazanmaktır demiştik. Nebevi Hareket Okulu'nda bir takım sınıflar olduğunu, merhale ve dereceler olduğunu, ilk etapta inançta sahih, saf, arı duru tevhid inancının hakim olması gerektiğini ve tevhid inkılabını gerçekleştirdikten sonra düşünce dünyamızı yine yaratan Rabbimizin adıyla gündeme getirmemiz gerektiğini de aktarmıştık. İnanç inkılabına dair evvelki derslerimizde peygamberlerin tevhid mücadelelerini, tevhidin şirki iptal ederken ortaya koyduğu hakikatleri, bugün de günümüz için bize dersler çıkartacak hususlarını anlatmış ve inançta inkılap süreci adlı bölümümüzü bitirmiştik. Bugün inşallah düşünce ve ilim inkılabını anlatmaya, ilmin kaynağını, ilim ve ilim dışındaki zan, vesvese, kuruntu, vehim ve bunlar gibi ilmi ortadan kaldıracak ilim dışındaki hataları gündeme ederek inşallah sahabenin de gerçekleştirmiş olduğu ilim inkılabını ve bu ilim inkılap sürecini anlatmaya gayret edeceğiz. Evvelen Rabbimiz Allah Teala'nın Peygamber Aleyhisselam'a tevhid mücadelesini yüklediği, yani yeryüzündeki hakkı olan tevhidin insanlara anlatılma vazifesini verdiği, risaletin başladığı ilk söze gidelim. Neydi o ilk söz? Hepinizce malum olduğu üzere, üzerinde ulemanın ittifak ettiği ve Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk tebliğ olunan vahyin, yani Alak suresinin ilk ayetleriyle konumuza başlayalım. Rabbimiz Allah azze ve celle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilk beyanında ilmi gündeme getirmiş, ilmin de kendi rızası doğrultusunda öğrenilmesini de emretmiştir. Estaizu billah. İkra bismi rabbikellezi halak. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمِ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Allah Subhanehu ve Teala Resulü Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahyinde dedi ki, oku, o yaratan Rabbinin adıyla. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. O keremine son olmayan Rabbindir. O kalem ile yazmayı öğretendir. O insana bilmediği şeyleri öğretti. Sakın okumamazlık etme, çünkü insan muhakkak ki tuğyan, azgınlık eder. Ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere ilim inkılabı hayat kanunlarını kendi hevasından değil Rabbinin öğretmesi ile öğrenmektir. Yani hayatı okurken yaratan Rabbin adıyla, Rabbimizin adıyla okumaktır. Allah'ın gösterdiği, emrettiği, kabul ettiği haliyle öğrenmektir.
2: Eğer ilim hakikaten Allah'ın istediği şekilde olmaz ise en fazla akademik bir kariyer olarak A4 çapındaki bir kağıt ve çerçeveyle kapanmış bir duvar süsü olmaktan öteye geçmez. İlim vahiy üzere olursa, vahiy düsturu üzere olursa işte o zaman Allah indinde ilmin tahsil edildiğinden söz edilebilir. İşte Rabbimiz Allah Azze ve Celle ilk evvela tevhid mücadelesini başlattığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilk direktifleri okuması, kıraat etmesi ve ilmi hayatında ön planda tutmasıydı. Ve yine Rabbimiz Bakara Suresi 31. ayet-i kerimede buyurdular ki Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Malumunuz evvelki dersimizde Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratması ve bu hususta melekler ile arasında geçen diyaloğu gündeme getirmiş ve Rabbimiz ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman orada bozgunculuk çıkaracak, kan dökecek bir yaratık mı yaratacaksın dedi melekler. Allah-u Teala Adem'e eşyanın isimlerini öğretti. Sonra meleklere yönelerek hadi bakalım eğer doğru söyleyenler iseniz, savunduğunuz hususta davanızda doğru sözlü kimselerseniz bana şunları isimleriyle bildirin dedi. Melekler her şeyden münezzehsin ya Rab. Bizim için senin bize öğrettiğinin dışında bilgi ne mümkün? Muhakkak ki her şeyi bilen alim ve hakim ancak sensin dediler. Ve Allah ey Adem bunlara onları isimleriyle haber ver buyurdu. Bu emir üzerine Adem onlara isimleriyle bunları haber verince de buyurdu ki Rabbimiz demedim mi size ben her durumda göklerin ve yeryüzünün gaybını en iyi bilenim. Evet, Allah Adem'e eşyayı bütün isimleriyle birlikte öğretti. Ve Allah Teala kullarına öğrenme yetisi verdi. Öğrenme yeteneği verdi. Öğrenebilme kabiliyeti verdi. Akıl ve idrak verdi. Şuur verdi. Ve daha sonra bu aklını vahyin kontrolünde kullanması ve vahyi algılaması, anlaması, kavraması için Allah kullarına ilim de indirdi. Akıl ile beraber o aklı kullanabileceği, aklı ne şekilde dizayn edebileceğini göstermek ve onun için yol haritası olmak üzere Kur'an'ı, beyanı indirdi, ilmi indirdi. İşte Peygamber Aleyhisselam ve ashabı ilim inkılabını gündeme getirirken, yani imanla beraber, imandan hemen sonra ilim dünyalarını, haber alma yollarını, ilmi hayata hakim kılma metodlarını ilim inkılabı ile beraber geliştirirken, şirk kültürünün dayatması olan bütün görüşlere, ideologyalara, ideolojilere, fikirlere, izimlere, yani Kur'an dışı, vahiy dışı tüm bilgilere kulaklarını ve kalplerini kapattı. O gün Darünnedve ve parlamenter sisteminin Mekke halkına dayatmaya çalıştığı resmi ideologya veya resmi ideolojiyle insanlara Kur'an dışı bir hayatı sunarken, İslam dışı yönetimleri, İslam dışı yöntemleri, İslam dışı usulleri, İslam dışı hukukları, Darünnedve ve parlamenterlerinin halka dayattığı, halka anlattığı bu hususları Allah Subhane ve Teala Kur'an'ı yani vahyi yani ilmi indirerek Mekke'deki toplumun ilmi yol haritası edinmesi gerektiğini ve ilim merkezli, vahiy merkezli bir hayat yaşamalarını yaratan Rabbin adıyla oku, beyanıyla, hakikatiyle ortaya koydu. Yeryüzündeki en büyük zulüm malumunuz şirktir. Ki Lokman Aleyhisselam oğluna ya büneyye ey yavrucuğum la tüşrik billah Allah'a asla şirk koşma. İnne şirke le zulmun azim muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür buyurdu. Yeryüzünde işlenmiş zulümlerin en büyüğü şirktir. Yani zulüm dediğimiz zaman bir şeyin hakkını gasp etmek, bir şeye ait olan bir hakkı başkalarında görmek ve hak sahibinin elinden o hakkı almak demekti. İşte alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olan tekvin ve teşrih hakkında, yani yeryüzünde yarattığı insanları yönetme ve idare etme, onlar için hayat tanzim etme, onların sosyal, siyasal ve hukuk meselelerine çözümler, yasalar vaz etme konusunda Allah'a ait olan bu hakkı Darun Nedve Şirk parlamenterlerinin kendilerince ele alması, bu hakkı kendilerinde görmesi, Allah ile insanların arasını, Kur'an ile hayatın arasını, din ile dünyanın arasını ayıran bu aristokrat tağutların işlemiş olduğu bu zulümü, bu zulüm hadisesini Rabbimiz Allah Teala Lokman suresinde Lokman aleyhisselamın lisanıyla ortaya koymuş ve yeryüzündeki en büyük zulüm olan bu şirkin de maalesef cahiliyenin cehalet üzere bina ettiği ideolojileri üzerinden gündeme getirdiğini beyan etmişti. İşte bu cehaletin ortadan kalkması aslında şirkin de ortadan kalkması anlamına geliyordu. Bundan mütevellit müminler, müminlik iddiasında bulunanlar bu cehaleti ortadan kaldırabilmek adına ilmi hakim kılmalı, cehalet karşısındaki ilim inkılabını bir hakkın yerine getirmelidir ki Allah-u Teala'nın kendilerinin ayaklarını sabit kılma faziletiyle beraber yine ilmi gündeme getirerek kendilerini şirke karşı muhafaza etmiş olsunlar. Dolayısıyla iman, yani inanç inkılabını yakaladıktan sonra, evvelki derslerimizde anlatmaya çalıştığımız inanç inkılabı yakalandıktan sonra, yani hayata hakim olduktan sonra her türlü küfür, şirk, bid'at ve hurafe diyebileceğimiz, insanların imanını ortadan kaldırabilecek ne kadar virüs, ne kadar tehlike var ise bunlar yıkıldıktan sonra hemen akabinde ilim inkılabını hayata hakim kılmak zorundayız ki nebevi hareket okulu meselesi, düsturu, usulü idrak edilmiş olsun. Hayatlarını inançları gereği vahye göre tanzim etmek isteyenler vahyin ne istediğini bilmek, yani ilim inkılabını hayata hakim kılmak zorundadır. Hayatımızı vahye göre tanzim etmek istiyorsak, ki bu kesinlikle olmazsa olmaz bir husustur, o halde vahyin bize ne söylediğini bilmek zorundayız. Vahyin bizden ne istediğini bilmek zorundayız. Vahye göre yaşamak istiyorsak vahyi tanımak zorundayız. Vahyi bilmez isek, vahyi idrak etmez isek hayatımızı vahiy düsturu, vahiy doğrultusu üzere yaşayacağımız garantisini asla göremeyiz. Zira sahabeye baktığımızda Allah cümlesinden razı olsun, Darul Erkam'da bunu talim etmişlerdir. Yani Darul Erkam bir ilim yuvası olmuştur. Resulullah aleyhissalatü vesselamın Darun Nedve Şirk parlamentosuna karşı oluşturmuş olduğu Darul Erkam iman ve ilim meclislerinde sahabe-i kiram efendilerimiz ilmi sadece tahsil etmemiş, tabiri caizse ilmi kuşanmışlardır. Saç diplerinden ayak tırnaklarına kadar ilim boyasıyla boyanmış, ilmi içinde ve dışında içselleştirerek hayatlarında hakim kılmışlardır. İlimden kastımız bir akademik kariyer değildir. Bir üniversite bitirmek, doktora yapmak, master yapmak veyahut da akademik bir dil ve lisan üzere bir diploma sahibi olmak değildir. İlimden kastımız aziz müminler vahidir. Zira Rabbimiz Allah Teala Bakara suresinde

Aliyyun ve la nasir, sana gelen bunca ilimden sonra kastı, ilimden bahsedilen husus vahidir. Yine Bakara suresi 145. ayet-i kerimede yine Rabbimiz وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Yemin olsun ki sana gelen bu kadar ilimden, yani sana gelen bu vahiyden sonra sen onların isteklerine uyacak olursan, bu durumda sen de mutlaka zulmedenlerden olursun. Rabbimiz Allah Teala ilmi vahiy olarak, vahyi de ilim olarak beyan etti. Ey Resulüm ve ona tabi olmuş müminler ve bugün ahir zamanda ümmet olduğu, mümin olduğu, müslim olduğu iddiasında bulunan ey İslam topluluğu, size gelen bunca ilimden, yani vahiyden sonra, vahiy nizamından sonra, vahiy düsturundan sonra, vahye göre bir hayat yaşamanız gerektiği emrolunduktan sonra, vahyin hukukunuzda, ibadetinizde, siyasetinizde, ticaretinizde, ekonominizde, kültürel hayatınızda, mirasınızda, nikahınızda, giyim kuşamınızda hakim olması gerektiği, bu vahye göre düzenlemeniz gerektiği bir hayata sahip olduktan sonra, vahiy doğrultusunda bir hayat yaşamanız size emrolunduktan sonra, vahyi hayata taşımak, vahye göre yaşamak size emrolunduktan sonra, hayatınızı bu ilmi ve vahyi görmezden gelerek yaşayacak olursanız, vahyi hukukunuza karıştırmayacak olursanız, vahyi yasamanıza, vahyi yaşamınıza, vahyi eğitiminize, ekonominize, ticaretinize karıştırmayacak olursanız, muhakkak ki sizler de zulmedenlerden olursunuz. İşte sahabe ilk evvela imandan sonra hemen ilmi, yani vahyi, vahyi yani ilmi, her ikisini hayata hakim kıldı ve inançta yakalamış olduğu tevhid inkılabını ilimde de yakaladı ve ilimde de ciddi bir inkılap süreci yaşadı. Darüned ve Şik parlamenterlerinin kendilerine dayattığı resmi ideoloji çerçevesinde hazırlanan ve bunun adına eğitim, akademik kariyer denilen ne kadar husus varsa bunu elinin tersiyle iterek, kesinlikle sadece Allah'tan gelen direktifler, yani ilim, yani vahiy neticesinde bir hayat yaşamaya ve bu hayatı yeryüzüne hakim kılmaya ahdederek, azmederek ve bunun mücadelesini vererek Mekke'de tevhid mücadelesini başlattı. Evet, sahabe tağutu ilkelerin ve Darun Nedve'nin resmi ideolojisinin fikirlerinden arınmış ve yalnız vahyi ölçü edinmiş bir inançla eğitim gördü. Ve sahabe bu eğitimi yalnız kendi görmedi. Yani yaşı 25'li, 30'lu, 40'lı yaşlar olan bu sahabe tevhid ve ilim inkılabını kendi üzerinde ve hayatında hakim kıldıktan sonra bununla yetinmedi. Eşlerini ve çocuklarını, yani aile efradını da tağuti Darun Nedve parlamenter sisteminin ideolojisinden kurtararak, çocuklarını ve ailesini tağutun ilkelerinden koruyarak ikra bismi rabbikellezî halak düsturu gereği, yaratan Rabbin adıyla oku düsturu ilkesi gereği, kendisi de tevhid inkılabını ve ilim inkılabını hakim kıldığı gibi ailesinde ve çocuklarında da, aile efradında, fertlerinde de tevhid ve ilim inkılabını gerçekleştirdi. Yaratan Rabbimizin adıyla başlanmayacak hiçbir eğitimi çocuklar üzerinde denemedi. Yaratan Rabbin adıyla başlayan bir eğitim modelini hayatlarına hakim kıldı ve vahyin kontrolünde neslini tertemiz bir şekilde yetiştirdi. Kendisi kirlenmediği gibi neslini de kirletmeden yaratan Rableri adıyla okudular. İlmi tabii yoldan öğrendiler. Tertemiz bir şekilde zandan, vesveseden, kuruntudan, vehimden, ideolojilerden, insan fikirlerinden, Yunan filozoflarının veya Doğu Roma aristokratlarının direktiflerinden kurtularak, onların yönlendirmelerinden, onların ideolojilerinden tertemiz bir şekilde hem fikirde, hem inançta, hem görüşte, hem mantıkta, hem felsefede vahyin süzgecinden, vahyin filtresinden geçerek, yani vahyi esas kabul ederek
akıllarını, idraklerini

0: şuurlarını da gündeme getirerek hayata Allah ve Resulünün bak dediği yerden bakabilme kabiliyeti kazandılar. İşte ilim bu tabii yoldan beslenmez ise, ilimden yani Allah'ın gösterdiği yoldan, Allah'ın ve Resulünün belirlediği usul çerçevesinden gerçekleştirilmez ise, yani heva vahyin önüne geçirilirse, ben böyle düşünüyorum, bana göre bu zamanda böyle olmalı, ama, fakat, lakin gibi cümleler Allah'ın ayetlerinin önüne geçirilirse, zaman ve konjonktür değişti, bugün biz şer'i hukuku ve İslam prensiplerini konuşamayız, artık zemin kaydı, bu dönemde yeni dünya düzenlerini ve modellerini hayata hakim kılmalıyız veya bunlara göre yaşamalıyız veya bunlara ses etmemeliyiz düşüncesi ne Allah'ın ne Resulünün ne de pak temiz ashabın dini değildi. Hayatın ve zamanın, mekanın, maddenin ve eşyanın sahibi olan Allah, 1400 sene evvelindeki hayata karıştığı, müdahil olduğu gibi, ondan önceki peygamber, Resul ve nebilerin ve toplumlarının, kavimlerinin hayatına karıştığı gibi, bugün de yine yarattığı kullarının hayatlarına karışmada, muktedir olan, tek olan, alemlerin Rabbi olan ve bunda da ortağı olmayan bir ilahtı. İşte bu ilim, bu inanç inkılabını gerçekleştiremeyenler, "Vallahu galibun ala emrih velakinne ekseren nasi la ya'lemun" ayetini anlamayanlar, iman etmeyenler, içselleştiremeyenler, Allah emrinde galip olandır, fakat insanların çoğu bunu bilmez, yani insanların çoğu bunu bilmez ayetine inanamayanlar, içselleştiremeyenler, bu hakikati anlamada güçlük çekebilirler. İlmin kaynağı Allah'tır. El-alim olan, ilmin sahibi olan Allah'tır. Ve Allah'ın razı olduğu bilgiler ilimdir. Allah'ın kabul ettiği, müsaade ettiği, sınırlarını çizdiği, kullarına aktardığı vahiy ve Resulü Muhammed Aleyhisselam ile göndermiş olduğu nizam, şeriat ilimdir. El-alim olan Allah bundan razı olmuştur. Yani sizin için İslam'ı seçtim, İslam'ı size indirdim ve din olarak, hayat tarzı olarak razı oldum. Maide suresinde hepinize malum olan beyanı, ayeti üzere Rabbimizin, Allah Subhanehu ve Teala İslam'dan ve İslami hayattan, İslami iktisattan, İslami hukuktan, İslami siyasetten, İslami yasalardan, İslami görüşlerden razı olduğunu, İslam'ın her şeyin üstünde, her türlü yönetimin üstünde olduğunu, yönetimlerin, uygarlıkların, medeniyetlerin, düzenlerin İslam'a göre tanzim edilmesi, planlanması, kurgulanması gerektiği, İslam'ın söz ve hak sahibi olması gerektiği beyanıyla, El-Alim olan Allah, insanların yaşamlarında kendi gönderdiği ilmin, yani vahyi söz sahibi olmasını istemiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor bizlere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, amellerin en faziletlisi Allah'ı bilmektir. İlim ile olunca amelin azı da çoğu da sana fayda verir. Cehaletle olduğunda ise amelin azı da çoğu da fayda vermez buyurmuştur. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ilim ibadetten üstündür buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en faziletlisi olarak Allah'ı bilmeyi öğütledi. Maalesef belki tabletimizi, bilgisayarımızı, cep telefonumuzu ve bilmememiz gereken ne kadar lüzumsuz şey varsa, tüm muhteviyatıyla beraber bildiğimiz, dünyalık olarak fazlasıyla içeriğine ve içerik bilgisine sahip olduğumuz hususlara rağmen gerçekten hakkıyla Rabbini tanıyamayan, Allah'ı bilemeyen bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlar cep telefonunu ve özelliklerini tanıdığı kadar Rablerini bilmiyor, Rablerinin isim, sıfat ve fiillerinden habersiz yaşıyor. Eğer Rabbimizi tanımaz, Rabbimizi bilmez, kudretini, gücünü, azametini, tasarrufunu, yetkisini, üzerimizdeki hakkını, ve kendisine ait olan ve bunda da asla ortağı bulunmayan özelliklerini, isimlerini, sıfatlarını ve fiillerini bilmez isek, imanımızı muhafaza etmemiz ve kendimizi de şirkten muhafaza etmemiz mümkün olmayacaktır. Zira Allah'ı bilmeyen toplulukları kandırmak, Allah'ın kudretini ve kulları üzerindeki haklarını bilmeyen insanları aldatmak çok kolaydır. Mekke müşriklerini, miladi 6. asırda yaşamış olan Mekke coğrafyasındaki insanları, Darünel ve şirk parlamenterleri bu sebepten dolayı rahat aldatabilmiştir. Çünkü Allah'a ait olan bilgiler, İbrahim Aleyhisselam'dan kalma tevhid, hanif inancı o toplumdaki insanlar tarafından yavaş yavaş yok edilmeye başlamış, ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek onları şirkten korunmaları ve tevhidi hayatının merkezi yapmaları ve Allah'a bir ve tek olarak tanımalarını onlara telkin ettiğinde Allah'a dair bilgiler ortaya çıkmıştır. Bir defasında Resulullah aleyhissalatü vesselama, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bize Rabbini anlat. Rabbin nasıldır?" dediğinde Rabbimiz Allah subhanehu ve teala İhlas suresini nazil buyurdu. Aynı zamanda Tevhid suresi olarak da bilinir. İhlas suresi. "Kul de ki huvallahu ahad." O Allah birdir. Allah'a dair bilgi mi edinmek istiyorsunuz? O Allah birdir. Yaratmada birdir, yasamada birdir. Şifa vermede birdir, himaye etmede birdir, rızık vermede birdir. Korumada, görmede, duymada, işitmede birdir, adalette birdir, ortağı yoktur. Yani bu hususlarda onun gibisi yoktur, eşi ve benzeri yoktur. O Allah birdir, bir. İşte bunu Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala Peygamber Aleyhisselam aracılığıyla kullarına vahyetti ve kendisinden haberdar etti. Vahiy yani ilim gündeme gelince cehalet ortadan kalktı, cahiliye devri son buldu ve insanlar Allah'a dair bilgi edinmeye başladılar. Ve bu sayede bunun üzerinden kendilerini şirkten korudular, çünkü Allah onlara Kur'an'ı vahyetti. Aralarında içlerinde Kur'an okuyan bir peygamberleri vardı ve bu şekilde cahiliye ortadan kalkmıştı. Bugüne baktığımızda, bugünü düşündüğümüzde biz gerçekten vahyin muhatapları olarak vahyi iyi anlıyor muyuz? Vahyin mesajını idrak edebiliyor muyuz? Öyle ya, Allah'ı bilmemek şirke kapı açmaktır. Allah'ı tanımamak Allah'ın yanına bir takım ilahçıklar koymaktır. Allah'ı, tevhidi bilmemek şirke muhatap olmaktır. Şirkten korunabilmek için de tek çözüm Allah'ı bilmektir. Bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü durumumuzu çok iyi anlatmaktadır. İbn Kesir'de geçen bir hadis ve hadise üzerinden anlatacak olursak, Ata rahmetullahi aleyh şunları anlatıyor bize. Abdullah İbni Ömer, Ubeyd İbni Umeyr ve ben Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın yanına gittik. Onunla bizim aramızda bir perde vardı. Ayşe, "Ey Ubeyd, seni bizi ziyaretten alıkoyan nedir?" dedi. O da, "Şairin az ziyaret et, çok sevilirsin sözüdür" karşılığını verdi. İbn Ömer, "Bizi bırak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den görmüş olduğun en hayret verici şeyi bize haber ver" dedi. Ayşe ağladı ve, "Onun her işi hayret vericidir. Benim sıram olduğu bir gece bana geldi. Cildi cildime temas etti, sonra bana, "Beni bırak, Rabbime ibadet edeyim" buyurdu. Ben şöyle dedim, "Allah'a yemin ederim ki ben senin bana yakınlığını çok severim. Fakat Rabbine ibadet etmeni de severim" dedim. Kalktı, su kırbasını alarak abdest aldı, suyu fazla harcamadı. Sonra namaza durdu ve o kadar ağladı ki sakalı ıslandı. Sonra secdeye vardı ve yer ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra yanı üzeri uzanıp yine ağladı. Bu Bilal'in kendisine gelerek sabah namazını haber vermesine kadar devam etti. Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, seni ağlatan nedir? Halbuki Allah Teala senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yazık sana ey Bilal, ben nasıl ağlamayayım? Bu gece bana Bismillah, İnne fi halqis semawati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nehari leayatin liulil elbab" ayeti nazil oldu. Yani Ali İmran suresi 190. ayet-i kerime. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır, İbretler vardır. Böyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ilave etti: bu ayeti okuyup da üzerinde düşünmeyen kimseye yazıklar olsun. İbni Ebu'd-Dünya der ki: bana Kasım bin Haşim Abdurrahman bin Süleyman'dan rivayet etti ki o şöyle demiştir: bu ayetler üzerinde düşünmenin kişiyi hadisteki yazıklar olsun hükmünden kurtaracak en alt derecesini İmam Evzai'ye sordum. Kısa bir süre sonra başını önüne eğdi ve sonra şöyle dedi: kişinin bunları anlayarak okumasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı üzere bu ayeti okuyup da üzerinde düşünmeyenlere yazıklar olsun. Ve İmam Evzai dedi ki: buradaki düşünmenin en alt derecesi kişinin bunları anlayarak okumasıdır. Kur'an okuyoruz, hadisler okuyoruz ve günde birçok kez belki de sayfalarca Kur'an hatmi indiriyor. Kur'an'ın vahyin lafzıyla, Arabi harfleriyle muhatap oluyoruz. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu okunuş şekli üzerine birçok sevaplar elde edeceğimize dair 1'e 10 ve faziletli ameller, faziletli ecirler, sevaplar edineceğimize dair birçok tavsiyesi vardır. Ancak okuduğumuzu anlamak, vahyi anlamak kıraattır. Kur'an'ı tertil üzere tane tane okumak ile, tilavet etmek ile, kıraat etmek, kalbimizle, idrakimizle okumak farklı şeylerdir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizden Kur'an'ı tertil etmemizi de istediği gibi ikra, oku, kıraat et, tertil üzere okuduğun gibi kıraatle, kalbinle ve idrakinle de oku emrini beyan etti. İkra bismi rabbikellezi halak. Eğer dil sadece vahye muhatap olur ama kalp mesajından uzak kalırsa, bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanına aykırı olur ki o okuduğunu anlamaktır buyurdu. Okuduğumuzu idrak etmektir. Yine Muhammed suresinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle Estaizu billah fe'lem ennehu la ilahe illallah dedi. Bil ki, ilmet ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birçok alim burada ilim imandan önce zikredildiği için ilmin faziletine dikkat çekti. İlmet, fe'lem, bil ki ennehu la ilahe illallah. O şeyi bil ki, nedir o şey? Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece lafzen söyleme. Lafızla Allah'tan başka ilah yoktur cümlesini söyleyip ilminden habersiz yaşama. La ilahe illallah cümlesinin ne demek istediğini, nasıl bir mesaj, nasıl bir vazife, nasıl bir yük yüklediğini, la ilahe illallah cümlesinden ne kastedildiğini anlayarak oku. Fe'lem, ilmet, bil ki, neyi bilelim ya Rab? O şeyi, ennehu la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine Yusuf suresi 106. ayet-i kerimede, göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki insanlar yanlarından geçerler de ona sırtlarını döner giderler. Onların çoğu Allah'a iman etmezler de şirk katıp dururlar. Bu ayet-i kerime ile alakalı Fahrettin Razi şöyle diyor. Allah ona rahmet etsin. Ayetteki onların çoğu ancak müşrik olarak iman ederler buyruğunun anlamı, onlar Allah'ın varlığını kabul ederler anlamındadır. Buna delil ise Ankebut suresi 61. ayet-i kerimedir. Neydi o ayet-i kerime? Rabbimiz buyurdu ki andolsun ki o müşriklere gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, güneşi ve ayı kim müsahhar kıldı diye sorsan mutlaka Allah derler ayetidir. Fakat bunlar kullukta ve ibadette Allah'a ortak koşarlar diyerek Fahrettin Razi bu ayetin tefsirini yapmış oldu. Evet, o müşrikler Allah vardır derler. Allah'ın varlığını, gökyüzündeki kudretini ve azametini, mevsimlerin dönüşmesinde, yağmurun yağmasında, tabiat olaylarında Allah'ın muhakkak muktedir olduğunu ve bu hususları yaratanın Allah olduğunu müşrikler, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme düşman olmuş, Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de, Hendek'te Mute'de peygamberle savaşmış olan bu müşrikler Allah'ın varlığını kabul edenler, Allah'a secde edenler, Muharrem günü oruç tutanlar, zinayı yani nikah dışı birlikteliği haram sayanlar, Kabe'nin Rabbi olan Allah'a kurban kesenler idi. Yani Allah'ı tanıyan, Allah'a inanan, Allah'ı kabul eden ama Allah'ın gökyüzü olaylarına hakim olduğunu, tabiat olaylarına hakim olduğunu kabul eden ama yeryüzündeki işlerinde, ticaretinde, ekonomisinde, hukukunda, eğitiminde, kılık kıyafetinde, nikahında, verasetinde Allah'ı karıştırmayan, bu hususlarda Allah'a rağmen Allah'ın bu hususlara dair beyanlarına, ahkamına, hukuk düzenine, Kur'an yasalarına rağmen başkalarının da yasa koyabileceğini, başkalarının da hayata müdahil olabileceğini, tağutların da, tağuti düzenlerin de, fikirlerin de, ideologyaların da, ideolojilerin de, izimlerin de hayata dair, hukuka dair, ahkama dair söz beyan edebileceğini, yasa vaaz edebileceğini düşünen bu müşrikler Allah'a inanan ve Allah'ı bilen kimselerdi. Fahrettin Razi bu hakikate dikkat çekerek buradaki hususu Ankebut suresi 61. ayet-i kerimeyle de detaylandırmış oldu. İlimle beraber hikmeti de burada dile getirmek gerekir. İlim kullara Allah tarafından emredilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla da ilim tahsil etmek mümin erkek ve kadına farzdır. Yani imanını anlayacak, ibadetleri anlayacak, üzerindeki farzul ayn olan ibadetleri gündeme getirecek ilmi muhakkak bilmeleri, Allah'ı tanımaları, İslam'ı bilmeleri müminlere farzdır beyanı gereği. İlmi anlattıktan sonra bir de hikmet kavramını anlamaya çalışalım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresinde buyurdular. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْأَلْبَابِ Allah hikmeti dilediğine verir ve kime hikmet verilmişse ona çokça hayır verilmiştir. Ancak temiz akıl sahipleri düşünüp öğüt alabilirler veya anlayabilirler. Okuyarak, araştırarak ve çalışarak ilim ve hikmet sahibi olanlar ancak Allah'ı gereği gibi tanır. Emirlerini anlar ve itaat ederler. İşte hikmet budur. Hikmeti yakalayamadığımızdan mıdır? Veya ilimden uzak kaldığımızdan mıdır? Vahyi gereği gibi idrak edemediğimizden midir? Bilinmez. Hikmet ehlinin sayısı azalmıştır. İlmi ve hikmeti, yani maneviyatı maddenin eşyanın önüne koyan bir nesil ile iç içe olduğumuzdan mıdır? Bilinmez. Materyalizmin, sekülerizmin, dünyevileşmenin veya izimlerin, ideolojilerin Müslüman topluluklar üzerine gece karanlığı gibi çökmesinden midir? Bilinmez. Kullar vahiyden ve ilimden uzaklaşmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başlatmış olduğu tevhid inkılabını ilim inkılabıyla pekiştirmesi ve Rabbimizin muradı ve beyanı üzere ashabın Darül Erkam ilim meclislerinde ilmi ve vahyi anlaması için çabalaması bundan dolayıdır. İlim imanı koruyucudur. İlim tek başına akademik bir kariyer olup imana dönüşmez ise kişi için bir put haline dönüşebileceği gibi ilim imanla beraber gündeme gelirse imanı koruyucu ve muhafaza edici bir hakikattir. Değerli Özel FM dinleyicileri, Nebevi Hareket Okulu'nda merhale merhale, kısım kısım, sınıf sınıf anlatmaya çalıştığımız ilim, düşünce, inanç, şahsiyet ve ahlak inkılaplarında bugün ilim inkılabını konu edinmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta ve akabindeki derslerimizde ilmin faziletini, ilim ehlinin faziletini, ilmin sahalarını ve sahabeden ilim sahibi olan kimselerin hayatlarını anlatmaya ve ilim inkılabı konulu derslerimizi takip eden haftalarda gündeme getirmeye gayret edeceğiz. Rabbim bizleri hakiki iman sahibi ve hakiki ilim sahibi kullarından ve ilmi hayat ölçüsü edinen kullarından eylesin. Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olan ve batılı da batıl bilip batıldan içtinab eden kulların zümresinden bizleri inşallah eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

Her şeyin bir daveti var. Sesi soluğu olmasa da her şeyin çağrışımıyla bir daveti, çağrısı var. Güler güzelliğe çağırıyor. Boynundaki diken safa için cefa çekmeye, sabra çağırıyor. Bülbüller çileyerek çileye çağırıyor. Ney içli yanık sesiyle asıl vatanı anmaya ve ayrılık için yanmaya davet ediyor. Hazan mevsiminin sararıp dökülen yaprakları hiçbir sese, harfe, söze ihtiyaç bırakmadan kışa hazırlanmaya davet ediyor. Müezzinler namaza, felaha, tevhide, imana çağırıyor. Müezzinler susunca minareler, kubbeler davete devam ediyor. Huzurlu mazimizin mimarları şehrin her köşesine müsbet davet ve tedaileri yerleştiriyordu. Bugünün mimarları da farkında olarak veya olmayarak davet ettiriyorlar eşyayı. Fakat davetler dünyaya, tamaha, şehvete, kibre, gurura. Allah selamet yurduna, cennete davet ediyor. Oraya nail olmak için Allah'ın davetçilerine, peygamber ve kitaplarına, onların izindeki mabetlerin davetine icabet şart. İnsanın ve Allah'ın düşmanı şeytansa kendi yurdu olan ateşe çağırıyor. Fakat alev alev ışıltılarla süslüyor çağrısını. Nefse cazip gelen promosyonlarla, kampanyalarla çağırıyor. Allah ve Habibullah'ın daveti insana hayat veren esaslara, şeytan ve avanesinin çağrısıysa ölümün bile çare olamadığı felaketlere. Şimdi size soruyoruz. Gönlünüz hangi davette?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 nepmobilya.com.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. 16. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.
1: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Özel FM.
1: Kul innes salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Reklamlar.

0: Güzel FM. Bir konu bir konu. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada yaklaşık bir saat kadar sizlerle birlikte olacağız inşallah bir konu bir konuk programımızla. Malumunuz her hafta farklı bir konumuz, birbirinden değerli konuklarımız oluyor. Yine müdavim dinleyicilerimizin hatırlayacağı üzere bu aralar biraz daha eğitim ağırlıklı programlarımız oluyor. Zira eğitim dönemi başlıyor. Önümüzdeki ay itibariyle böyle bir hummalı bir, tabii veliler bunu daha iyi bilirler, hummalı bir okul gereçleri, velilerin, öğrencilerin böyle bir iç içe geçmiş bir hazırlık dönemindeyiz. Biz de bu dönemlerde genelde biraz eğitim sistemimize değiniyoruz. İşte eğitim sistemimizin malum herkesin de bildiği sıkıntıları, buna alternatif özel eğitim kurumlarının alternatif imkanlarını sunuyoruz. Onları değerlendiriyoruz, onları konuşuyoruz. İnşallah istifade edeceğimiz bir program olacak bu haftaki sohbetimizde de. Efendim bu hafta yine değerli bir eğitim kurumumuz Erkam Kolejleri sahibi, aynı zamanda edebiyat öğretmeni Yemliya Öner Beyefendi bu haftaki konuğumuz olacaklar. Dediğim gibi keyifli, istifade edeceğimiz bir program olacak inşallah. Yemliya Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Recep Bey.
1: Ayağınıza sağlık. Bu aralar herhalde yoğunluğunuz da var. Biraz da böyle yoğun gündeminizden vakit ayırdınız, teşrif ettiniz programımıza. Tam böyle bir ay gibi bir süre kaldı yanılmıyorsam okulların da açılmasına. Böyle hummalı bir hem veliler tarafında hem de eğitimciler tarafında da böyle bir yoğunluk var.
2: Evet tabii ki de yani okullar 14 Eylül'de açılıyor bu sene. Dolayısıyla okulların açılmasına yaklaşık bir ay kala bizim de yoğunluğumuz artıyor. Hem kayıt yönünden velilerimizi ağırlıyoruz. Onlara bilgiler veriyoruz. Değişen bir sistem varsa konular hakkında değiniyoruz. Yine bir yandan okulu yeni eğitim ve öğretim sezonu hazırlamaya çalışıyoruz. Fiziki şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Yani dört koldan
1: Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: İsterseniz öncelikle bu girizgahtan sonra bize biraz Erkam Kolejlerinden bahsederseniz akabinde biraz daha farklı konu başlıkları altında sohbetimizi devam ettirelim inşallah.
2: Tabii ki olur. Erkam Kolejleri 2017 yılında Sultanbeyli'de eğitim öğretim hayatına başlamış bir kurumdur. Hı hı. Yaklaşık olarak 8-9 yıldır eğitim camiasının içindeyiz. Amacımız geleceğe ahlaklı, terbiyeli nesiller yetiştirmektir. Bu yönle de bu amacımıza da öğretmen seçiminden müfredata kadar her şeyi velilerimize uygun olacak bir şekilde yürütüyoruz.
1: Eyvallah. İlerleyen dakikalardaki programımız konusu da o olacak. Aslında bu tip değerli kurumlarımız belki de eğitim sistemimizdeki bazı arızi durumlardan, bazı sıkıntılardan ortaya çıkmak zorunda kalmış kurumlar. Tıpkı şey gibi düşün, hani benzetmek tabii netice doğru olur ama hani sağlık sisteminde problemler olmaya başlayınca nasıl özel hastaneler devreye giriyorsa eğitim sisteminde biraz öyle galiba. Aslında daha evvelki programlarda da zaman zaman sizin gibi değerli bu özel okul temsilcisi konuklarımıza onu konuşuyorduk. Yani böyle bir teşebbüste bir insan neden bulunma ihtiyacı hisseder? Bir, çok parası vardır, batırmak istiyordur. Ondan. Çünkü özel okullar öyle hani bir koyup on alınacak kurumlar değil. Riski çok fazla bir defa. Meşakkati çok çok fazla. Dolayısıyla bu işe giren bir insan para kazanmaktan ziyade, tabii ki para kazanacak ama sistemin dönmesi için, ama para kazanmaktan ziyade bir derdi olması lazım. Bir ideali, bir amacı olması lazım. Yani malum toplumumuzun kahir ekserisi mütedeyyin insanlar. Yani istiyor ki çocuğum eğitim alırken doğal olarak inancı çerçevesinde bir eğitim alsın. Yani onun inancını reddeden seküler, materyalist bir eğitim sistemini benimsemiyor. Doğal olarak biraz daha diyor ki çocuğuma vereceğim eğitim ya da verdireceğim eğitim biraz daha inanç esaslarımızı içinde barındırsın. Tabii ki bu şimdi Müslümanların kaygısı bu eğitim sisteminde. Hani şu an için tabii söylemiyorum ama geçmiş yıllarda çok uzun yıllar milli eğitimde bu sıkıntılar yaşandı. Çünkü biliyorsunuz din, kültür, ahlak, bilgi olarak verilen bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Yani dini eğer bir kültür olarak alırsanız o çocuğun hayatında din hep kültür olarak kalacaktır. Ahlakı bir bilgi olarak, yani bir yaşam şekli, bir hayat tarzı, bir prensipiyle bir bilgi olarak eğer öğretirseniz çocuklara hayatları boyunca o şekilde kalacaktır. Dolayısıyla biraz daha bu konularda hassas davranan veliler istediler ki doğal olarak da bu da, yani illa ben burada Müslümanlardan bahsediyoruz. Bu Müslüman olması gerekmiyor. Bir sosyalist olabilir. Yani bir sosyalist de doğal olarak ister ki ya benim çocuğum, benim inancım çerçevesinde eğitim alsın. Bu sadece işin içeriği olarak, işin ruhu açısından. İşin bir de teknik şeyleri de var yanılmıyorsam. Hani siz onlara daha vakıfsınız. Hani mesela devlet okullarında öğrencilerin sayısının verimi düşürecek şekilde çok olması. Çünkü belli bir sayıda öğrenci olmak zorunda ki öğretmenler öğrencilerle birebir ilişkisi sağlıklı gelişsin.
2: Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani belli bir fiziki şartlarda belli bir sayıda eğitim vermek zorundasınız milli eğitimde. Özel sektöre geldiğinde tabii ki de bu biraz daha iyileştiriliyor. Öğrenci sayısı bakımından, öğrencinin takibi konusunda, yani günümüzde eğitim sadece ders anlatıp geçmek değildir.
1: Kesinlikle.
2: Yani devamının gelmesi gerekiyor. Eğitim okulda var ama evde de devam ediyor. Yani bunun takibinin yapılması önemli. Yine öğrencilere eğitimi veren öğretmen kadrosunun seçilmesi çok önemli. Yani Erkam Koleji olarak seçtiğimiz öğretmenleri, aldığımız öğretmenleri özellikle değerlerimize uygun bir şekilde seçip alıyoruz, kadromuza katıyoruz. Bu yönden milli eğitimle de farkımız bu diyebilirim yani.
1: Zaten şu da var. Yani onu da söylemekte fayda var. Devlet kurumları genelde, bu sadece Türkiye için değil, dünyada da böyledir, daha hantaldır. İşleyiş daha ağırdır. Daha bürokrasi eksenlidir. Pratik çözümler bulmaya çok müsait değildir o sistem. Hani sizin normalde okulda 15 dakikada halledeceğiniz bir meselenin çözümünü belki 15 gün yazışmalarla, şunlarla bunlarla falan. Dolayısıyla hani o aradaki o bürokrasiydi, gitti geldi falan, müsteşar filan, bakan filan, müdürle şunla bunla falan. Yani bu da tabii eğitimin kalitesini de sıkıntı oluşturuyor. Bu arada şunu tabii hatırlatmakta fayda var değerli dinleyiciler. Türkiye'de anayasanın da gereği, yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bir gereği olarak okullarda bir tevhidi tedrisat kanunu vardır. Ta Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş. Yani müfredatta genel olarak bütün okullar, yani İtalyan bilmem ne kız lisesinden, Amerikan bilmem ne kolejinden, Alman bilmem ne lisesinden tutun da efendim özel okulların hemen her türüne kadar hepsi milli eğitimin oluşturduğu müfredat üzerinde eğitimlerine devam ediyorlar. Peki diyeceksiniz ki doğal olarak ben neden çocuğumu bir özel okula göndereyim ki? İşte burada şey devreye giriyor. Bir, demin Yemliye hocamın bahsettiği bir işin teknik yetersizlikten kaynaklanan bir ihtiyaç. Nedir o? İşte bir okulda şimdi 30-40 kişi varsa öğrenci olarak, doğal olarak öğretmen bunların hepsiyle aynı oranda ilgilenemeyecek. Yani bu 30-40 kişi içerisinde nice cevherler heba olup gidecek belki arada. Öğretmen de haklı olarak ne yapsın? Yani herkes de aynı oranda şey kuramayacak. İçerik olarak da temel milli eğitim müfredatın üzerine özel okullar meşreplerince, yani burayı tırnak içerisinde belirtiyorum, meşreplerince donatabiliyorlar. Yani mütedeyyin bir ailenin ya da sosyalist bir ailenin, kemalist bir ailenin dünya görüşüne göre, inancına göre, ideolojisine göre özel okullarda kendilerini ona göre dizayn edebiliyorlar. Doğal olarak da özel okullarda en önemli varlık sebepleri milli eğitimin eksik bıraktığı bu boşlukları tamamlamak için. Velilerin talebi doğrultusu. Şimdi Yemli hocam, dilerseniz bize biraz da okulumuzun, genel olarak veliler bunu merak ederler. Hani bir okulun bahçesi, işte spor salonuydu, çocukların atölye eğitimlerini vesaire falan, bunları merak ederler. Hatta geldiklerinde muhtemelen oraları bir gezdirirsiniz falan böyle. Hani çünkü o da ayrı bir tatmin edici bir şeydir. Genel devlet okullarında çok da oluşmayan ortamlardır bu ortamlar. Dilerseniz biraz teknik donanımdan bahsetsek, akabinde içeriye de geçelim inşallah.
2: Tabii ki bahsedelim. Erkam Kolejleri olarak 3 şubemiz var. Avrupa yakası, Asya yakası ve Sakarya olmak üzere 3 tane şubemiz var. Merkez şubemiz İstanbul Anadolu yakasındaki Ataşehir şubesidir. Hı hı. Ataşehir şubemizde bu dönem yeni eğitim öğretim yılında binasını değiştirdik. Biz taşıdık. Daha geniş, daha ferah, daha çok öğrenciye hitap edebilecek şekilde. Dolayısıyla okulun içine girdiğimizde bütün okullarımızda zaten spor salonlarımız vardır. Hı hı. Görsel sanatlar atölyemiz vardır. Müzik atölyemiz vardır. Ve robotik kodlama dediğimiz, yani eskilerin tabiriyle işte bilgisayar sınıfı gibi düşünebileceğimiz teknoloji sınıfımız vardır. Bunun yanında son zamanın teknolojik verileri donatılmış sınıflarımız vardır. Akıllı tahtalarımızdan, normal tahtalarımızdan tutun akıllı tahtalarımıza kadar. Yine ferah, hijyenik sınıflarımız vardır. Yemekhanelimiz vardır. Çok. Yine velimizin gelip rahatlıkla öğrencisini bekleyebileceği bekleme alanlarımız vardır. Yani özellikle yeni şubemizle birlikte, yeni binamızla birlikte daha iyi bir eğitim vermek istiyoruz inşallah.
1: Bu şey herhalde değil mi? Yeni bina bir öncekine göre biraz daha kullanım alanı daha geniş, daha ergonomik.
2: Evet, Ataşehir şubemizin hem sınıf sayısı bakımından yeni binası daha fazla sınıf var. Etkinlik alanı daha fazla. Binanın yapım tarihi olarak daha yeni yapımlı bir bina. Dolayısıyla her yönden daha kullanışlı bir bina olmuş olacak inşallah.
1: Eyvallah. Peki şey soralım isterseniz, bir kısaca sadece değinme olarak bir de diğer şubelerden bahsedeyim. Ne demişiz, Avrupa yakasında nerede?
2: Avrupa yakasında Avcılar'da şubemiz var.
1: Avcılar'da, evet, bir de Sakarya'da
2: Serdivan'da var, evet.
1: Eyvallah. Şimdi burada tabii okulların veliler tarafından demin de bahsettik, yani bir tercih sebep olması, bu teknik yeterlik bir gerekçe. İkincisi biraz da derslerin içeriğinin dolduruluşu açıkçası. Şunun için söylüyorum, derslerin içeriğinin dolduruluşu, hani biraz da açmak için söyleyeyim. Diyelim ki bir matematik dersi, bir fizik dersi ya da işte biraz daha böyle bilimsel içerikli derslerde Milli Eğitim Müfredatı'nda, yani bu, ben bu sıkça duyduğumuzdan dolayı bu şeyi dile getiriyorum. Ya şöyle bir genel seküler bir anlatım şekli vardır. Yani biyolojide konuşurken haşa ve kella, yani dersiniz ki bu dersin içerisinde yaradan nerede? Onu vermez. Halbuki haklı olarak veli ister ki biyolojide bir canlı anlatılırken, insan anlatılırken anlatsın ve onu Allah'a bağlasın. Anlatsın ve Kur'an'a bağlasın. Anlatsın ve bizim inancımızla bir şekilde pekiştirsin onu. Bundan daha doğal hiçbir şey olamaz. Ama şimdi şöyle düşünün. Şimdi din dersinde, ki bu örneği de çok veriyorum, özür dilerim dinleyicilerim, belki birkaç defa duymuşlardır, tekrar gibi olmasın ama yani çok kontrast bir örnek, keskin bir örnek. Şimdi din dersinde size anlatırken, efendim bizim Hazreti Adem'den geldiğimiz, Hazreti Adem'in yaratılan ilk insan olduğunu, ondan bizim neslimizin çoğaldığını anlatılır. Bir ders sonrası biyolojide ise evrimden bahsedilir. Efendim aslında canlılığın tek hücreden başladığı, işte moleküllerden başladığı, tek hücreye geçiş, oradan işte çoğalarak çok hücreli canlılar vesaire denize başlayıp karaya çıktığı, efendim şöyle oldu, böyle oldu, o süreç anlatılır. Şimdi burada çocuk haklı olarak şöyle bir tenakküze kalıyor. Şimdi bir önceki derste Allah tarafından yaratıldığı öğretiliyor. Bir sonraki derste ise canlının kaynağının işte evrim olduğu söyleniyor. Şimdi veli haklı olarak, inançlı bir veli, mütedeyyin bir aile, haklı olarak diyor ki ya benim çocuğum bu şeyi bozmasın, bu zincir bozulmasın. Yani yaratılışı, Allah'ı, Allah'ın ayetlerini bütün derslerde görsün. Bir de şekilde iyi ilişki kurulsun. Yani çocuğun kafasında tenakuzlar oluşmasın. Çocuğu ben yetiştirmeye çalışırken evimde verdiğim emek okulda heba olmasın, ziyan olmasın. Buna da doğal hiçbir şey olamaz. Biraz isterseniz bu derslerimizin içeriğinden bahsedelim Yemli Hocam.
2: Kesinlikle size çok hak veriyorum, katılıyorum. Yani zaten eğitim sadece bilim değildir. Yani eğitim, öğretim. Hem eğitmek hem öğretmek. İşin içine ikisi de giriyor. Yine eğitim ve öğretim, eğitirken ve öğretirken de bilim ve ilim. Yani biz ikisini bir arada yapıyoruz.
1: Eyvallah.
2: Bilim kısmı fenli kısımdır. Yani siz çok güzel örnek verdiniz. Ona benzer bir örnek de ben vermem gerekirse, yani fen dersinde veya coğrafya dersinde yağmurun yağışını anlatırlar bize öğretmenlerimiz. Nedir? İşte havanın ısınması. Isınan hava yükselir. Yükselen hava belli bir seviyeye geldiğinde soğur ve iki hava kütlesi karşılaştığında yeryüzüne yağmur olarak düşer. Bu işin bilim kısmıdır. Ama manevi kısmına, ilim kısmına, yani değerler kısmına gönderme yaptığımızda çocuğa bunu işlememiz gerektiğinde, bu olay kendi kendine mi oluyor? Hayır. Bunu işte ayet ve hadislerle Eyvallah. Biz harmanlayarak, yani ol der olur. Yani rahmet, bereket, dua ederiz düşer, isteriz Allah bize verir gibilerinden, yani bunun arkasında bir yapan var, eden var. Mutlaka. Dolayısıyla bunu manevi değerler olarak çocuklarımıza hem fenli olarak hem de ilmi olarak işliyoruz, anlatıyoruz.
1: Eyvallah. Zaten yani şeydir bunu, şimdi sizin gibi değerli konuklarımız da özellikle eğitim sektöründen gelen, şu vurguyla yapıyorlar. Mutlaka yapıyorlar. Çünkü varoluş amaçlarından biri o zaten. Şimdi bakın, yaşadığımız toplumda sadece bizim ülkemiz için değil, tüm dünyada genel anlamda bir ifsad olmuşluk durumu var. Tüm dünyada. Bunu biz de kendi toplumumuzda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve toplumun her kesimi, yani şunlar bunlar falan değil, toplumun her kesiminde neredeyse homojen bir ifsat, bir bozulma, bir dejenerasyon söz konusu. Şimdi bir toplum için eğitim demek o toplumun ihyasını da iflasını da oluşturabilecek bir sistem eğitim. Yani eğitimle bir toplumu batırabilirsiniz de ihya edebilirsiniz de. Dolayısıyla eğer bir toplum oluşturmak istiyorsanız, yani bir altın nesil oluşturmak istiyorsanız, bu bir defa eğitimden gelecek. Bunun kaçışı yok. Bunun alternatifi de yok. Yani böyle sizin evde vereceğiniz eğitim tabii ki çocuğun temel eğitimidir. Bir yere annenin vereceği, annenin babanın vereceği ahlak okulda alamaz çocuk. Bazı temel şeyler vardır ki onu zaten anneden babadan alacak. Ama anneden babadan aldığında üzerine katarak devam ettirecek o yaş döneminde bir de. Kurumlar olmalı. Yani biz şimdi şunu çokça duyduk, gördük. Maalesef içimiz sızlayarak, yüreğimiz parçalanarak gördük. Yani anne baba ta ufaklığından, bebekliğinden beri bir özlemle, bir hayalle bir yetiştirmiş evladını, kızını, oğlunu. Okul döneminde bakıyor ki 2-3 sene sonra o çocuk o yaşlarda deforme olmaya başlamış bile zaten. Yani bunun eğer tedbirini almazsanız 10 sene sonra sizi, inançlarınızı tanımayan bir nesil olacak ki görüyoruz maalesef, yani günümüzde bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani nice mütedeyyin annelerin, babaların, yani ebeveynlerin, ailelerin, çocuklarının bambaşka bir dünya özlemiyle var olduklarını, o dünyayı özlediklerini ve o dünya için annelerini, babalarını, ailelerini böyle hiç tanımadıklarına da şahit oluruz ki Allah muhafaza, yani bu kimsenin beklentisi olamaz. Yani özel okullar gerçekten bu anlamda Türkiye'de bir toplumun inşası açısından ciddi bir ağırlıkları var, olmak da zorunda. Sizlerden de şunu istiyoruz, belki dinleyicilerimize aktarırsınız. Mesela size 7 yaşında bir çocuğu ailesi getirdi. İnançlı bir aile, mütedeyyin bir aile ve çocuğunu size teslim etti. Bize mesela çok kısa olarak anekdotlar şeklinde o süreci anlatın. Mesela çocuk size geldi, mesela şu oluyor mu? Ben şunu duyuyorum mesela, çok hoşuma gidiyor. Çocuk 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra anne baba diyor, ya diyor çocuk diyor tuhaf tuhaf şeyler yapıyor evde. Mesela oturup kalkması, yemek yemesi, hani orada bir şeyler gördüğünü anlayabiliyor artık. Evde anlıyor çocuğun. Yani okulda aldığı şeylerin karşılığını çocuk anne baba evde görebiliyor. Hani yemek yemesinden, oturup kalkmasından, yatmasından, kalkmasından, konuşmasından, oturmasından. Yani bu hayatta bir farklılık olabiliyor. Bu da mutlu ediyor tabii doğal olarak çocukları. İsterseniz o süreci mesela kısaca bize bir anekdotlar şeklinde anlatın.
2: Tabii ki anlatayım. Sorunuza cevap vermeden önce ilk başta sizin değindiğiniz kısma değinerek ben bir giriş yapayım. Yani günümüzde tabii ki her ailenin bir dünya görüşü var. Dolayısıyla kendi dünya görüşüne uygun çocuklar, evlatlar yetiştirmek istiyor.
1: Doğal olarak.
2: Dolayısıyla her ailenin de kendi yaşam tarzına, dünya görüşüne saygı duymamız gerekiyor. Dolayısıyla da bizim velilerimiz, bizim öğrencilerimize sizin de dediğiniz gibi mütedeyyin, yani manevi değerleri olan, inançları olan ailelerin çocuklarına biz eğitim veriyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Yani çocuğunu gönderdiği yer çok önemli.
1: Tabii ki.
2: Velilerimiz için. Dolayısıyla da inançlı bir ailenin çocuğunu dikkat etmeden bir eğitim kuruluna gönderdiğinde kendisiyle yıllar sonra çelişen bir çocuk olduğunu görebilir.
1: Tabii
2: dolayısıyla
1: ki.
2: Dolayısıyla bu yönden eğitim kurumunun seçilmesi çok önemli.
1: Çok, çok.
2: Herkes kendi yaşam tarzına, inançlarına göre çocuğunu o eğitim kurumuna verir ve vermekte de özgürdür. Herkes de buna saygı duyar zaten. Şimdi bizim okulumuza geldiğimizde küçük yaşlardan itibaren, yani 1. sınıf, 2. sınıf, 3, 4. sınıfa kadar, tabi anaokulu var bunun öncesinde, bir sınıfı kısmı var. Oradan başlayarak yani Kur'an dersi, Arapça dersi, manevi değerler olarak dediğimizi, inanç olarak kendi inanç değerlerinde eğitim istediğinde bu eğitimleri biz veriyoruz. Yani manevi değerler dediğimizde, yani sadece her şey tabii ki de bir anda olan bir şey değil, bir süreçle olan
1: mutlaka,
2: bir şeydir.
1: Mutlaka.
2: Birinci sınıftan başlar, ilkokul bittiğinde bir velimiz bunu fark edebilir. Yani bizim değerlerimiz vardır, hadislerimiz vardır, ayetlerimiz vardır. Onları hem öğrenci sınıfta işliyor, hem görüyor, hem teorik olarak görüyor, hem pratikte görüyor. Örnek vermek gerekirse 4. sınıfa geldiğinde çocuk artık belli bir şeyden sonra su içerken mesela oturarak su içiyor. İşte Bismillah diyerek su içmeye veya yemek yemeye başlıyor diyebiliriz. Veya yine tuvaleti kullandığında yani sağ ayakla sol ayak meselesi, sol ayakla girip sağ ayakla çıkma gibilerinden. Yani o kısımlara dikkat ediyor. Onun dışında tabii ki en önemli temelimiz yani her Müslüman ailenin evladının olmasını istediğim şey Kur'an'ı okuyabilmesi, anlayabilmesi. Tabii, bunun küçük yaştan başlaması, birinci, ikinci sınıftan itibaren bununla haşir neşir olması tabii ki de daha kolay öğrenmesine neden oluyor. Yani kendimizden örnek verirsek yani biz kendi çocukluğumuzda ilk elifbayı öğrenmeye başladığımızda yasaktı mesela. Ortaokula yaz tatillerinde yani tabii. İlkokul 5. sınıfın yaz tatillerinde gitmişimdir ve çok geç bir süreç olmuş oluyor. Ya o çocuğun öğrenmesiyle anaokulunda veya birinci sınıftan ikinci sınıftan itibaren başlamış bir öğrencinin öğrenmesi, algılaması aynı olmuyor.
1: Bir de şey de var tabii, özür dilerim sözü kestim. Şimdi bizim çocukluğumuz döneminde de yazın dediğiniz gibi Kur'an öğrenirdi ve kimse de Kur'an'a geçemezdi. Her yaz elifbaya başlanırdı, tam Kur'an'a geçeceğim derken okullar açılırdı. Dolayısıyla ondan sonra da kimse devam ettirmezdi. Ama şimdi siz o süreci kesintiye uğramadan okul eğitimi içerisinde devam ettiriyorsunuz.
2: Çok güzel. Aynen öyle. Dolayısıyla da bir kesintiye uğrama olmuyor. Ya da bitti, yeniden başlayıp tekrar ilk gördüğü kısımları tekrar görüp asıl ileriye gelmesi gereken kısma gelememe gibi bir şey olmuyor. Dediğim gibi ilkokul kısmı 4 sene olduğu için birinci sınıftan itibaren başladığında 4 sene boyunca öğrencilerimiz her sene bunu yaz tatilinde olduğu gibi 2 aylık bir süreçte değil, normal eğitim öğretim sezonunda yani her tabii yılda 8-9 aylık bir eğitim süresini düşünürseniz bunu 4 yıl boyunca gördüğü zaman daha verimli olmuş oluyor.
1: Zaten bir de şu var, şimdi eğitimde 7 yaşında 8 yaşında bir çocuğun kapasitesiyle 15-16-17 yaşındaki bir çocuğun alış kapasitesi aynı değil. Yani yaş ilerledikçe kapasite daha düşüyor aslında. Evet. Alış kapasitesi. Şöyle düşünün. Mesela bale eğitimi çocuklara 5-6 yaşında verilmeye başlanır. 9-10 yaşı geçtir bale için. Evet. Niye? Çünkü hani bizde mesela şey kızarlar ya, böyle bazen baskın maskın falan yaparlar. 8 yaşında çocuklara, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretiyorlar. İyi de bale yapacak çocukları 6 yaşında 5 yaşında başlatıyorlar çocukların bedenine. Bir de onlar da ağrılı bir şey. Ayakların falan açılması bilmem ne falan çok zahmetli. Ama anne baba tırnak içerisinde modern anne baba olduklarından dolayı biliyorlar ki o çocuk o acıyı o yaşta çekmesi lazım ki ileride vücut daha esnek olsun, daha bilmem ne olsun falan filan. Yani hangi eğitim alırsanız alın, eğitim ne kadar erken almaya başlarsanız verim o kadar azami ölçüde oluyor. Tabii ki çocuğun evde aldığı temel İslami eğitim eğer okulda müfredatla beraber paralel olarak üzerine katlanarak İslami bir eğitime dönüşüyorsa, İslami içerikli bir eğitime dönüşüyorsa velinin beklentisi de bu zaten. Yani veli oradan bir alim çıkmasını falan beklemiyor ama istiyor ki doğal olarak benim evladım benim verdiğim o temel eğitimi, İslami eğitimi okulda kaybetmesin. Hani üzerine bir şey koymaktan geçtik, bir de onu kaybetmesin. Ama şimdi bu tür hassasiyetleri olan özel eğitim kurumları, okullar anne babanın çocuğuna verdiği o temel birikimin üzerine bir şey koyarak da o eğitim sürecini devam ettiriyorlar. Bu da tabii bu özel okulların, en azından İslami referanslı özel okulların tercih sebebi oluyor. Bu tabii içerik işin hani manevi boyutu. Öbür taraftan tabii işin bir de teknik gereksinimlerden dolayı da tercih etme sebebi var. Hani siz de bahsettiniz. Şimdi belki kimi anne baba yani kimi veli de devlet okullarından yani mahalledeki okulun bakıyor ki teknik yeterliliği çocuk için uygun değil. Yani bir spor salonu yok doğru dürüst. Efendim böyle bir yeşil alanı yok. Ya da işte robotik kodlamadan tutun da belki farklı hobi yeteneklerin ortaya çıkacağı ortamlar, atölyeler yok. Bu da mesela devlet okulunun tercih etmeme sebeplerinden biri de olabilir yani.
2: Evet kesinlikle. Yani zaten bizim sosyal medya hesaplarımıza da velilerimiz kendileri de görüyorlar. Yani yaptığımız etkinlikleri, çocuklarındaki o gelişmeleri, o çizdiği resimleri, etkinlikleri hepsini sosyal medyamızda da paylaşıyoruz. Gerçekten kendisini çocuğun geliştirdiği bir eğitim kurumuz. Tabii bunlar dediğim gibi küçük yaştan itibaren başladığı için mezun olana kadar o süreçte 4 yıllık süreçte çocukta bayağı gözle görülür bir şekilde bir değişiklik oluyor, farkındalık oluyor. Bunu velilerimiz de fark ediyor. Bazı velilerimiz fark ettiğinde bize hemen dönüş yapıyor, olumlu dönüş yapıyor hemen, böyle hocam çocuğum bunu yapmaz ama bakın bugün bunu yaptı.
1: Ben onu çokça duydum yani.
2: Çok oluyor bizde ve mutlu oluyoruz biz
1: tabii
2: açıkçası.
1: Tabii ki yani, çünkü anne baba da mutlu oluyor. Mutlu yani oluyor. Hiç beklemediği bir hareket görüyor çocuğunda mesela. Yani çok hoşuna gidiyor.
2: Çok hoşuna
1: yani
2: gidiyor.
1: Yani o velilerin aslında beklediği de o.
2: Evet.
1: Peki şimdi Yemliye hocam, anaokul sınıfınız var. Evet. Ana sınıfınız var.
2: Hı hı. Evet, ana sınıfımız var.
1: 4 yıllık bir ilkokul dönemi var. Sonra?
2: Bizim kurumumuz evet, ana sınıfı ve ilkokul.
1: İlkokuldan ibaret.
2: Evet, ibaret. Yani ortaokulumuz yok.
1: Tamam. Hı. Şimdi o yüzden burada 5 yıl diyebiliyor muyuz, eğer şey olursa ana sınıfta devam
2: edersen? Tabii ki 5 yıl.
1: Yani 5 yıl aslında kaliteli bir eğitim, kaliteli bir işleyişle bir çocuğun ailesinin net bir şekilde göreceği şekilde değişimini görebiliyorsunuz aslında bu süreç içerisinde.
2: Kesinlikle.
1: Galiba.
2: Evet, kesinlikle görüyoruz.
1: Hani bunu tabii velilerden dinlemek de sizi ayrıca mutlu ediyordur belki. Veliler de daha mutlu oluyorlardı bunu gördüklerinde.
2: Evet, öyle oluyor ve zaten biz artık velilerimizle 5 yıllık bir süreçte birlikte olduğumuzda yani bir aile gibi olmuş oluyoruz. Kendi çocuklarımız gibi gördüğümüz için öğrencilerimizi, velilerimiz de zaten o samimiyetimizi hissediyorlar, biliyorlar ve bundan dolayı hem paylaşma adına bize geri dönütler veriyorlar. Mutlu oluyorlar. Onlar mutlu oldu mu biz de mutlu oluyoruz.
1: Doğal
2: zaten
1: olarak.
2: Bir öğretmenin, bir eğitimcinin bu dünyadaki en önemli duygusu, hissi karşısındaki bireye bir şeyler verdiğini görmektir.
1: Kesinlikle.
2: Bir öğretmeni, bir eğitimciyi en çok mutlu eden şey budur. Ben de öğretmenlik yaptığım için yıllardır, bu sene 15. yılıma gireceğim inşallah.
1: Maşallah.
2: Tarif edilemez bir duygudur.
1: Yani şöyle düşünün, hani bir ağaç ektiniz, ona emek verdiniz, efendim suladınız, etrafını açtınız, temizlediniz, dallarını budadınız, budadınız, baktınız birkaç sene sonra meyveleri gelmeye başladı. Şimdi o meyvenin kıymeti sizin manavdan parayla aldığınız bir meyve gibi değildir. O sizin eserinizdir. Yani sizin çabanız sonucunda ortaya çıkan bir üründür. Dolayısıyla o bambaşka bir şeydir. Şimdi eğitim de bir anlamda böyle. Yani sizin yetiştirdiğiniz çocukların hele hele ileride mesela yetiştirdiğinizi farklı farklı görevlerde görünce, farklı sorumluluklarda görünce o muhtemelen o öğretmene ya da o kuruma ayrı bir keyif de verir. Yani o çocuktan kaynaklanan, bak işte bizim de bir katkımız var. Bu çocuğun bu başarısında bizim de bir katkımız var deme insana o mutluluğu da yaşatıyor belki. Güzel şeyler tabii bunlar. Yani bizim eğitim dediğimiz gibi olmazsa olmazımız, bir toplumun olmazsa olmazı eğitim zaten. Şimdi siz eğitimi bir tarafa bırakarak bir toplum inşa edemezsiniz. Bakın Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir ediliyor. Öyle ki taş üzerine, kelimenin tam anlamıyla taş üzerine taş kalmıyor. Fakat o savaş esnasında dahi o yıkık binalar arasında idealist öğretmenler çocukları, yani her an başlarına bomba düşecek, yani orada eğitim falan kimsenin aklına gelecek bir şey değil, çünkü canınız önemli öncelikle, o şartlarda dahi idealist öğretmenler çocukları topluyorlar o yıkık binaların arasında, 3 tane 5 tane 10 tane neyse, o derslere devam ediyorlar, eğitimlere devam ediyorlar. Hatta soruyorlar yani nedir bu derdiniz, herkes can derdinde. Öğretmen diyor ki ya diyor bu savaş bitecek diyor netice itibariyle. Ama bu savaş bittikten sonra bir yeni Almanya'yı kuracak eğitimli bir nesil olsun istiyoruz. Şimdi bizim de yaşadığımız toplumda, bu ülkede bizlerin gerçekten samimi olarak bir şeyler katarak, bir şeyler vererek yetiştirdiğimiz çocuklar belki bu ülkenin geleceği olacaklar. Belki bu ülkenin bambaşka yarınlara yükselmesinin, ihya olmasının da basamakları olacaklar. Bu konuda eğitim kurumlarının rolünü hiç küçük görmemek lazım. Eğitim kurumlarının rolü çok çok büyük bu tür gelecek planlamasında. Evet Yemliye Hocam, programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama burada bir de dedik ya, milli eğitimin müfredatının temel onun üzerine kurmuş olsa da, milletimin sunduğu müfredatın üzerine kurmuş olsa da, burada eğitim kurumları kendi meşreplerince, inançlarınca etrafını donatıyorlar. Siz de yeni okula geçtiniz. Belki yeni okulla beraber yeni uygulamalar da başlatmışsınızdır. Dilerseniz bu yeni okulu ne şekilde dizayn ettiniz? Ve bu yeni okulla beraber Erkam Kolejlerindeki yenilikler nelerdir? Bir de onları dinleyicilerimize hatırlatalım isterseniz.
2: Tabii ki de. Bir kere Erkam Koleji olarak eğitimin okulda bitmediğine inanıyoruz. Eğitim evde de devam ediyor. Dolayısıyla bu eğitim öğretim sürecinde öğrencinin takibi çok önemlidir. Hı hı. Öğrenciyi takip etmediğini sürece öğrenci boşlukta olduğunu anladığı an ne yapar? Bırakır. Yani gevşer diyebiliriz. Dolayısıyla da bizim için takip kısmı önemlidir. Bunun içine ödevlendirme girer, veli irtibatı girer, öğrencinin kendisiyle birebir konuşma girer, rehberlik girer. Bunların hepsi girer. Dolayısıyla yenilik dediğimizde evet bu sene bir yeniliğimiz var. Anadolu yakasındaki binamızı taşıdık. Yeni binamız çok güzel bir bina olacak ve boş bir binayı alıp tekrardan kendi çizimlerine kadar kendimizin yaptığı sınıflarını, koridorunu, konferans salonunu, yemekhanesini hepsini kendimizin tasarladığı bir bina oldu. Dolayısıyla eski kurumumuza göre tabii ki sınıf sayımız arttı. Hı hı. 15 tane sınıfımız var ve 15'er kişilik sınıflar düşünüyoruz. Eyvallah. Yeni eğitim öğretim döneminde. 15 kişilik sınıf demek tabii ki de öğrencinin daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi demektir. Öğretmenin öğrencisi üzerinde daha çok hakimiyet kurması, onunla daha çok ilgilenmesi demektir. Dolayısıyla da yeni kurumumuz 6 katlıdır. 6 katlı olduğu için her katında ayrı ayrı bir özen gösterme vardır. Çünkü sınıfların yeri, konumu, büyüklüğü hepsi yeniden tasarlandı, dizayn edildi mimar eşliğinde. Dolayısıyla da çok güzel, refah bir ortamda eğitimimiz olacak yeni dönemde. Buraya gelmişken öğrenci takibi dediğimizde yani öğrenci eğitimi, öğrencinin eğitimi evde de devam ettiği için takip çok önemli demiştim. Burada da ödev kısmı devreye giriyor. Yani öğrenci eve gittiğinde çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Verilen ödev nedir gibilerinden velinin her an haberinin olduğu bir platform satın aldık. Erkam platformu, Erkam Kolejleri online platformu diyoruz biz bu platforma. Dolayısıyla veli burada öğretmenin ödev vermiş mi? Hangi öğretmen hangi ödevi vermiş? Ne ödevi vermiş? İşte devamsızlık yaptı mı yapmadı mı? Öğrenci okula geldi mi gelmedi mi? Bunlar yeni online platforma işlenecek. Dolayısıyla da velimiz
1: takibi sağlayacak.
2: Takibi, velimizin kendisi öğrencisinin takibini sağlayacak velimiz. Hem de idare olarak, öğretmen olarak bizler öğrencinin takibini sağlayacağız. Hem öğrenciyi hem veliyi bilgilendirmiş olacağız bu konuda. Dolayısıyla bu seneki yeniliğimiz online platform diyebiliriz. Erkan online platformu diyebiliriz. Tabii ki bu çok geniş bir platform. Yani sadece takip de değil yani ders kitaplarının, matbu ders kitaplarının aynısı orada online olarak olacak. Konu anlatımlı videoların aynısı orada olacak. Yani kitabındaki olan o konular aynı zamanda öğrenci eve gittiğinde oradan da dinleyebilecek veya izleyebilecek. Testlerini yine oradan çözebilecek. Yani sadece devamsızlığın takip edildiği bir platform veya ödevin verildiği bir platform değildir. Yani,
1: yani okulu, dersi sadece okul ortamında değil, okuldan velilerin de kontrolünde bir ev ortamına kadar da böyle kesinti olmadan devam ettiren bir platform aslında.
2: Aynen öyle, aynen öyle. Dediğim gibi kullandıktan sonra çok verimli bir platform olmuş oluyor.
1: Eyvallah. Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
3: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri.
4: Biliyorsunuz her şey, teknolojik şey ilk başta ön yargıyla karşılanır. Anlaşılmayabilir, uğraşmak lazım, biraz hani kurcalamak deriz biz buna. Hı-hı. Bakarız yeni bir telefon bile aldığımızda hemen alışamayız. Biraz böyle bakarız, oynarız falan. Bu platformumuz da böyle yani.
5: Zamanla belki daha şeyi oturacak, verimi bir süre sonra daha net bir şekilde anlaşılacak.
4: Aynen yani. Öyle. Velilerimiz ilk başta bu ne diyebilirler. Sonra girdikçe tabii ki her velimizin kullanıcı adı olacak, şifresi olacak. Oraya girdiğinde yani her şeyi, orada çocuğuyla alakalı her şeyi görebilecekler. Sadece bu tür platformlarda genelde ilk kullanıldığında biraz alışma süresi oluyor. Eyvallah. Öğrenme diyelim biz ona. Öğrenme, uyum sağlama süresi oluyor. Eyvallah. Onu da öğrendikten sonra velilerimiz çok keyif alınan bir uygulama olmuş oluyor inşallah. Ben zaten öğretmen olarak da yani yıllardır kullandığım bir platformdur, uygulamadır. Lise kademesinde özellikle çok kullandığım bir uygulamaydı geçmiş yıllarda.
5: Yani bu bir anlamda eğitim modelini, eğitim sistemini velinin de dahil olduğu bir hale getiriyor.
4: Kesinlikle.
5: Kontrolüyle, oradaki akışın kesilmeden. Hani veli bu konuda belki içi biraz daha rahat ediyor. Belki biraz daha yani işleyişi görüyor, işleyişe vakıf oluyor belki. Evet, o da velinin tatmin açısından.
4: Eskiden velilerimiz çocukları hakkında bilgi almak için okula gelirlerdi. Hı hı. Veli toplantıları yapılırdı. Mesela orada söylenirdi yüz yüze. Biz bunlar yine veli toplantılarımızı dönemlik yapıyoruz ama yani velimiz okula gelmeden de
5: çok da gerek kalmıyor.
4: Çocuğunun devamsızlığını mı merak etti? Öğrenebiliyor mesela. Eyvallah. Veya denemeye girmiş. Kaç tane denemeye girdiyse sene başından itibaren hangi denemede kaç tane doğru yanlış var ders görebiliyor. Normalde eskiden bunları yüz yüze okula gelip ziyaret edip benim çocuğumun durumu nedir gibilerinden sorarak öğreniyordu. Ama şimdi yeni platformla birlikte artık okula gitmeden de
5: okula gelse de çay içmeye gelir ama okula gelmeden de bu tür teknik ayrıntıları öğrenebiliyor.
4: Aynen. Çünkü biz her öğretmenimiz oraya ödev verdikten sonra o ödevin dönütünü giriyor yani yaptı yapmadı diye.
5: Eyvallah.
4: Dolayısıyla velimiz çocuğuna bakıp yani sisteme girip bakıp oğlum gel bakayım, kızım gel bakayım, bu ödevini vermiş öğretmenin, bunu yapmamışsın. İşte yapmışsa da test vermiş diyelim, kaç doğru kaç yanlış, yani bunların hepsini görmüş oluyor.
5: Çok
4: bu
5: güzel.
4: Yönden de dediğim gibi velimiz öğrencisini her dakika her an takip ediyor yani.
5: Bir kontrol mekanizması
4: bir kontrol
5: ve bu aslında velinin hoşuna da gider. Hani biraz da bu konulara böyle meraklıysa anneler falan öyle bir daha ziyade anneler zaten takip eder bunu. Eğer böyle bir şey varsa dediğiniz gibi aslında onları da tatmin edecek bir şey bu. Yani sürekli size telefon açıp da hocam şöyle mi hocam böyle mi demektense interaktif bir şekilde işin içine girebilecek belki de evet.
4: Tabii ki de öyle. Mesela ben öğretmen olarak Türkçe dersinde ödev verdiğimde tamam 40 küsur yaşıma gelmiş olabilirim ama orada mesela ilkokul seviyesinde bir etkinlik koyulmuş oluyor oraya. Öğretmen o ödevi vermiş oluyor. Yani bir yetişkin olarak ben de o etkinliği yaparken böyle zevk alıyorum. Bazı etkinlikler oyun oynama şeklinde oluyor böyle. Bazıları bilgi şeklinde olabiliyor böyle. Dolayısıyla yani sadece çocuklar için değil velilerimiz de
5: eyvallah,
4: bazen
5: eyvallah.
4: Onu kullanarak çocuğunun yanında hem ona destek vermek, yanında olmak, ödevini yaparken işte çünkü bir çocuk için önemlidir yani
5: tabii,
4: ailesinin
5: tabii,
4: destek vermesi, ilgilenmesi, tabii. Ödevini yaparken sorması veyahut da eğlenmesi onunla diyelim. O yönden hani çok faydalı bulduğum bir platformdur. Bu konuda velilerimiz de mutlu olacaktır, sevineceklerdir diye düşünüyorum.
5: Eyvallah. Yemli hocam, programımızın aslında sonuna geldik. Dilerseniz bir de iletişim bilgilerini dinleyicilerimize hatırlatalım. Lokasyonda şöyle bir tekrar bir hatırlatırsak en azından bölge olarak o bölgede yakın dinleyicilerimiz belki gelmek isterler ama iletişim bilgileri. Sosyal medyada bu arada tabii bu tür faaliyet için bu anlattıklarınızın pek çok sosyal medyada görsel olarak da vardır.
4: Evet.
5: Sosyal medyadan da isterseniz hangi platformlarda varsanız onları da bir dinleyicilerimize hatırlatalım.
4: Onları tabii ki söyleyelim. Öncelikle kurumumuz 3 şubesi var demiştim. Sakarya Serdivan, İstanbul'da Anadolu yakasında Ataşehir İnönü Mahallesi'nde, bir de Avrupa yakasında Avcılar'da bulunmaktadır. Dolayısıyla 3 kampüsle eğitimimize devam etmekteyiz şu an. İletişim olarak hem telefonla verilerimiz bize her zaman ulaşabilirler, hem de sosyal medyadan ulaşabilirler. Telefon olarak ulaşmak isteyen velilerimiz için 0554 128 98 91, 0554 128 98 91 bizim telefon numaramızı ve bu telefon numaramız aynı zamanda WhatsApp hattından da sürekli paylaşımlar yapılıyor. Tüm etkinliklerimiz, tüm süreçlerimiz buradan velilerimize paylaşılıyor. Onun dışında bir de Instagram sayfamız var. Özel Erkam Kolejleri diye. Bu da Instagram sayfamızdır. Orada yine aynı şekilde hem hikayede hem de posta olarak yaptığımız etkinlikler, öğrencilerimizle ilgili ne varsa, gezidir, etkinliktir, sınıf içi aktivitedir, hepsi orada paylaşılıyor. Velilerimiz de bizi buradan takip edebilirler inşallah.
5: Eyvallah. Teknolojinin tabii böyle faydalı taraflarından eğitim alanında kullanmakta da fayda var. Siz de burada aslında bir anlamda veliyi de işin içine katarak, kontrolü sağlayarak, hem sosyal medya üzerinden hem de demin bahsettiğiniz, yani bir velilerin de dahil olduğu bir network kurarak teknolojide bir şekilde işin içine soktuk diyorsunuz. Yani belki dinleyicilerimizden Ataşehir dedik ama lokasyon söylersek özel olarak Kayış Dağı taraflarında mı, Ataşehir semt olarak?
4: Onu da söyleyeyim hemen. Lütfen. Evet, Kayış Dağı'ndan aşağı inerken orada Yeditepe Üniversitesi vardır. Özel bir üniversite. Herkesin bildiği bir üniversitedir. Darül Aceze Müdürlüğü vardır. Aynen. O cadde üzerine, yani Yeditepe Üniversitesi'nin bulunduğu o cadde üzerinden aşağıya doğru indiğimizde, ki aşağıda metro hattı vardır. İçerenköy metro durağı vardır. Dolayısıyla 1, 2, 3 4. ışıklılardan sola döndüğümüzde 50 metre içerideyizdir. Ataşehir şubemiz. Yeditepe Üniversitesi'nin bulunduğu cadde üzerindeyiz. Eyvallah. Diyebiliriz kısacası.
5: Eyvallah. Yani dinleyicilerimizden ziyaret etmek isteyenler belki bir çayınızı içerler. Bu esnada belki bizim de selamımızı iletirlerse, fiyatlarda belki küçük de bir ikramımız olur. Özel FM'den geldiklerini söylerlerse.
4: Tabii ki de Özel FM'den geldiklerini söyleyen velilerimiz için bir indirimimiz olur inşallah.
5: Eyvallah. Yemli Hocam, ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Tam böyle kayıtlar başlamış, okullar açılacak, eksikler tamamlanıyor efendim. Böyle yoğun gündeminizde bize de vakit ayırdınız, programımıza teşrif ettiniz. İstifade ettiğimiz keyifli bir sohbet oldu.
4: Ben teşekkür ederim. Asıl beni Özel FM ailesi olarak ağırladığınız için, davet ettiğiniz için.
5: Beraber.
4: Ben de çok mutlu oldum, çok sevindim. Çok hoş bir sohbet oldu benim için de.
5: Eyvallah. Efendim, bu hafta konumuz eğitim. Konumuz Erkam Kolejleri sahibi Yemliha Öner Beyefendi'ydi. Genel olarak eğitim, özelde de tabii biraz Erkam Kolejleri'nin eğitim içeriğinden bahsettik, modelinden bahsettik. İstifade ettiğimiz keyifli bir sohbet oldu. Haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
6: Konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu an şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: Reklamları dinlediniz. Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM
10: 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oğlu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi, belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Düşünen insanlar için.
2: Mescid-ül Aksa esirdir, köledir, tutsaktır, mahkumdur, mağlup. mağluptur, mahcuptur. Bütün enbiyanın ruhu ağlamaktadır. Mescid-i Aksa'nın kurtulması ümmeti Muhammed'e farz olmuştur.
1: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör. Kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61. orkeasansor.com. Güngören.
13: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
15: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
16: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
18: Salihlerin bereketi. Abdullah Dahi. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını def'i, engellemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir diye buyurur alemlerin Rabbi Allah Teala. İmam Ebu Mansur el-Maturidi, Tevilatül Kur'an adlı meşhur eserinde bu ayet hakkında şu açıklamaları yapar. Bu kısmın yorumu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları şöyle demiştir. Cenab-ı Hak, İnkarcıların bir kısmını diğerlerine düşürmek ve birbirleriyle meşgul etmek suretiyle Müslümanları onlardan gelecek kötülüklerden korumuş, ayrıca inkarcıları karşı karşıya gelen düşmanlar durumuna getirmiştir. Ta ki iç işlerinden vakit bulup Müslümanlara musallat olmasınlar. Aksi takdirde yeryüzünde bozulma ve kargaşa ortaya çıkardı. Diğer bir alim ise Allah Teala'nın gönderdiği Resul ve Nebiler sayesinde inkarcıların kötülüğünü Müslümanlardan savmış ve elçileri vasıtasıyla onları korumuş olduğu kanaatini belirtmiştir. Bir üçüncü grupsa şu yorumu yapmıştır. Allah, müminlerin bir kısmında zuhur edebilecek kötülükleri diğerleriyle ortadan kaldırmıştır. Mesela Allah yolunda cihad edenler sayesinde cihada katılmayanların doğuracağı olumsuzluğu yok etmiştir. Aksi takdirde müşrikler yeryüzüne hakim olurdu. Şöyle bir fikir de ileri sürülmüştür. Cenab-ı Hak namaz kılanla kılmayanın, zekat verenle vermeyenin, hac görevini yerine getirenle getirmeyenin ve oruç tutanla tutmayanın olumsuzluğunu yok etmiştir. Yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Bu kısmın yorumunda farklı fikirler belirtilmiştir. Bunlardan biri, eğer Allah insanların bir kısmını diğerleriyle savmasaydı, onların birbirlerini öldüreceği, bir grubun diğerlerini ortadan kaldıracağı, bu tarz bir harekette ise insanların bozguna uğrayıp yokluğa sürükleneceği ve dolayısıyla yeryüzü düzeninin bozulacağı şeklindedir. Diğer bir grup alim şöyle demiştir. Şayet Allah kötülüğü sanmasaydı dünyanın huzuru bozulurdu. Bu ifadede yer alan dünyanın huzurunun bozulması, orada yaşayanların huzurunun bozulması demektir. Çünkü Allah kötülüğü sanmasa müşrikler İslam'ın yayıldığı topraklara ve Müslüman milletlere galip gelirdi. Müşriklerin galip gelmesi demek Müslüman milletlerin düzen ve huzurunun bozulması demektir. Cenab-ı Hak, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı buyurmuştur. Evet, müşrikler İslam ülkesine hakim olsa camiler ve manastırlar yıkılır, bundaysa yeryüzü düzeninin bozulması anlamı vardır. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi, yenilgiye uğratması olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın ismi çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edene kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah güçlü olandır, aziz olandır. Bu alemlerin Rabbi Allah'ın değişmeyen sünnetidir. Yegane Rab Allah Teala yeryüzünün huzurunu sağlayacak kullarına güç ve kuvvet verir. Onlar da Allah'a katıksız iman eden kullar olarak onun yolunda cihad ederler. Yeryüzünü karasıyla, deniziyle ifsad eden bozguncularla savaşır, bu savaşları fitneden eser kalmayıncaya kadar devam eder. Bozguncuların egemenliği yok olur, sesleri kesilir ve yeryüzü barışına kavuşup huzur bulur. Yeryüzünde galip gelecek Allah taraftarlarıdır. Yani hiç şüphesiz salihler, fasıklara ve facirlere galip gelip bozulan huzuru yeniden meydana getirip insanlık alemine sunacaktır inşallah. İbni Ömer radıyallahu anhümanın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki yüce Allah salih bir kişi sayesinde komşularından 100 hane halkının üzerinden belayı def eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şu ayeti okudu. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını def'i, engellemesi olmasaydı yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. İbn Abbas radıyallahu anhüma bu ayet hakkında şöyle der. Yüce Allah namaz kılan kişinin hürmetine namaz kılmayanın, hacca giden kişinin hürmetine hacca gitmeyenin, zekat veren kişinin hürmetine de zekat vermeyenin üzerinden belayı def eder. Mücahit rahmetullahi aleyh aynı ayeti açıklarken şöyle söyler. Eğer Yüce Allah iyiler hürmetine günahkarlardan geriye kalan başka şeylerle, başka kişiler hürmetine de başka kişilerden belayı def etmeseydi, insanların helak olmasıyla yeryüzü bozulurdu. Katade rahmetullahi aleyh ise şöyle der. Yüce Allah kafirle mümini imtihan eder. Mümin dolayısıyla da kafiri afiyette kılar. Merhameti yaratan, merhametlilerin en merhametlisi alemlerin Rabbi Allah Teala, muvahhid mümin, Müslüman, salih, sadık ve muttaki kullarına böyle değer vermiş, onların hatrını ve kadrini böyle yüceltmiştir. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Nebi olarak Muhammed'e razı olmuş muvahhid mümin kullarından razı olan ve onları seven Allah Azze ve Celle, onların vasıflarını şöyle beyan buyurur. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Kim ihsanda bulunan biri olarak yüzünü, kendini Allah'a teslim ederse artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a vardır. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak dosdoğru namaz kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Allah Teala bu kullarına olan sevgisini ve rızasını şöyle beyan buyurur. Allah kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşıysa güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. İman edip salih amellerde bulunanlarsa işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruhla desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar felah, umutlarını gerçekleştirip kurtuluş bulanların ta kendileridir. Ve bir kutsi hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah şöyle buyurdu. Her kim beni tanıyan ve ihlasla bana ibadet eden bir velime düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ben kulumu sevince de artık onun işitir kulağı, görür gözü, tutar eli, yürür ayağı olurum. Diliyle de her ne isterse muhakkak onları da kendisine ihsan ederim. Bana sığınmak isteyince de muhakkak kulumu sığındırır, korurum. Ehl-i sünnet itikadında bu konu şu şekilde beyan olunmuştur. Müminlerin tümü Rahman, Allah'ın velisi, dostudur. Allah katında en değerlileri ise daha itaatkar olanları ve Kur'an'a en çok uyanlarıdır. İmam Tahavi'nin Akide Risalesi'nin meşhur şerhlerinden biri olan Baberti şerhinde şunlar kaydedilmiştir. Bunun delili şu ayettir. Allah iman edenlerin velisi, dostu ve destekleyicisidir. Veli kelimesi fail anlamda, fail veznindedir. Yani Allah müminlerin işlerini üzerine alır ve onlara yardım eder. Kendilerine destek olur, yardım eder, başarı verir, marifete hidayet eder. Böylece onlara yaklaşır. Onların en değerlilerinin Allah'a en itaatkar olanları olduğunun delili şu ayet ve şu hadistir. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün, kerim olanınız ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyah olana takva dışında hiçbir üstünlüğü yoktur. Kur'an'a tabi olmak, itaatkar ve takvalı olmanın delilidir. Yeryüzünün neresinde olursa olsun Allah katında değer verilen kullar, muvahhid mümin, muttaki Müslüman olan salih şahsiyetlerdir. Kendileri makbul ve duaları makbul olanlardır. Bu sadık kulların bereketine Allah Teala yeryüzünü bereketli kılar ve afetlerden korur. Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh anlatır. Havariler İsa aleyhisselama, "Ey İsa, kendilerinde hiçbir korku ve kederin olmadığı Allah dostları kimlerdir?" diye sormuşlar. İsa aleyhisselam şöyle demiştir. Onlar, insanlar dünyanın zahirine bakarken dünyanın batınına bakanlar. İnsanlar dünyanın önünü düşünürken sonunu düşünenler. Kendilerini öldürmesinden endişe ettikleri şeyi, nefislerini öldürenler, kendilerini er geç terk edeceğini bildikleri her şeyi terk edenlerdir. Az bir dünyalığı bile çok görenlerdir. Dünya hakkında konuşmayı vakit öldürme olarak kabul edenlerdir. Sevinçleri dünyadan yana çektikleri sıkıntı ve dertler kadarıyladır. Dünya nimetlerine yüz vermekten, haksız yoldan elde edilecek dünyalıktan uzak duranlardır. Yanlarında eskiyen dünyayı yenilemezler. İçlerinde harap olmuş dünyayı imar etmezler. Kalplerinde ölmüş dünyayı diriltmezler. Dünyayı yıkıp ahiretlerini iman ederler. Baki kalacak şeyler karşılığında dünyayı satarlar. Dünyayı reddeder ve buna sevinirler. Dünyayı satar ve bu satışlarından kazançlı çıkarlar. Dünyalıkların yok ettiği insanlara ölü gözüyle bakarlar. Hayatı anmaktan uzak durup ölümü konuşmayı severler. Yüce Allah'ı severler. Yüce Allah'ın nuruyla aydınlanır ve başkalarını aydınlatırlar. İlginç halleri vardır ve tuhaf şeyler bunlardadır. Kitap bunlarla ayakta durur. Onlar da kitapla ayakta durur. Onunla konuşurlar. Kitap onlardan bilinir ve onlar da kitapla bilinirler. Eriştikleriyle beraber bir nimet, umduklarından başka bir güven, sakındıklarından başka bir korku bilmezler ve tanımazlar. Böyle tarif ediyor Allah dostları olan salih muvahhid müminleri, Allah'ın kulu ve Resulü İsa aleyhisselam. Rabbimiz Allah Teala bu muvahhid mümin salih kullarının özelliklerini şöyle beyan buyurur. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü, misakı bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer ve kötü hesaptan korkarlar ve onlar Rablerinin yüzünü, rızasını isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar bu yurdun, dünyanın güzel sonucu, ahiret mutluluğu onlar içindir. Onlar Adin cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından salih davranışlarda bulunanlar da Adin cennetlerine girerler. Melekler onlara her bir kapıdan girip şöyle derler: sabrettiğinize karşılık size selam. Dünya yurdunun sonu ne güzeldir. Allah'ın ahdi. Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Bizse onlardan sonra gelme bir kuşağız. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz için. İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Umulur ki dönerler. İnsan kullarının yegane Rableri Allah Teala'ya verdikleri ahdi böyle beyan buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kendilerine hatırlatıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbimizsin. Şahit olduk. İşte dünya hayatında şahit olup tasdik ederek iman ettikleri bu hakikate sadık kalanlar Allah'ın muvahhid mümin kullarıdır. Onlar bu ahdin, bu misakın gereğini yerine getirir. Allah'tan başka Rab, Melik ve İlah kabul etmezler. Her kim ya da kimler Allah'tan başka Rab, Melik ve İlah olduklarını söylüyor veya egemen bulundukları ülke halkları onları bu makamda görüyor yahut kendilerini bu mevkilere çıkarıyorlarsa da muvahhid müminler bu sahte ilahların, bu yalancı Rablerin bütününü neye mal olursa olsun reddeder ve diğer insanları da bu konuda hakka dönmeleri, batıldan tevbe etmeleri için uyarır. Tebliğ ve davet vazifelerine ara vermeden devam ederler. Yegane Rableri Allah Teala'ya verdikleri sözlerinde durur, bunu asla bozmazlar. Yegane Rab, Melik ve İlah Allah Teala ne emretmişse kendilerine verilen imkan ölçüsünde yerine getirir, her konuda hayat örnekleri olan Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ölçüsünce davranmaya çalışırlar. Zaten kendilerinden istenen kulluk vazifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini esas kabul edip ona göre yaşamalarıdır. Dünyadaki hayatlarını hesap gününü düşünerek ve ona hazırlanarak düzenlerler. Bu katıksız imanla dosdoğru namaz kılar, hak üzere sabit kalmada sabreder ve kendilerine Rablerinin verdiği rızkı diğer insanlarla paylaşır, açıktan ve gizliden infak ederler. Allah yolunda infaka devam ederken kötülükleri iyilikle savar, yeryüzünü fitneden ve ifsattan temizlemeye gayret eder, insanlık aleminin huzurunu ve barışını sağlamaya gayret ederler. Elbette ki bunun gerçekleşmesi için bütün yeryüzüne Allah'ın ahkamının hakim olması, Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi ve egemenliğin tamamıyla Allah'a ait olması gereklidir. Allah, yeryüzünde yaşayan insan kullarının yaratıcısı ve emredicisidir. Alemlerin Rabbi Allah Teala'nın kendilerinden razı olduğu, dualarına icabet ettiği ve sevdiği kullar bunlardır. Bu salih kulların Rableri Allah katında değerleri büyük, hatırları sayılıdır. Şureyh bin Ubeyd rivayet eder. Irak'ta bulunan Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın yanında Şamlılar zikredilince, ''Ya emirul müminin onlara lanet et'' dediler. Ali hayır karşılığını verdi ve şöyle devam etti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: Abdallar Şam'dadır ve 40 kişidir. Bunlardan biri öldüğü zaman Allah diğer insanlardan biriyle onun yerini doldurur. Onlardan dolayı yağmur iner. Onlardan dolayı düşmana karşı yardım edilir ve onların hürmetine şanlılardan ilahi

Hasan el-Basri'nin onlardan olduğu hususunda şüphemiz yoktur. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ümmetimden her zaman kalbi İbrahim'in kalbi gibi olan 40 kişi bulunur. Allah onların sayesinde insanlar üzerinden belayı def eder. Bunlara abdal denilmektedir. Onlar bu dereceye ne namazla, ne oruçla ve ne de sadakayla erişemezler. Sahabe, ya Resulallah, bu dereceye nasıl ulaşırlar diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cömertlik ve Müslümanlara karşı samimi olmakla cevabını verdi. Beyan edilen delillerden apaçık anlaşılan, yeryüzünde yaşayan salih şahsiyetlerden dolayı Allah Teala merhamet etmekte ve rahmetini göndermektedir. Salih kişilerin yani muvahhid mümin Müslüman, muttaki mütevazı ve sadık şahsiyetlerin Allah katındaki dereceleri, hatırları ve hürmetleriyle yeryüzü bereketlenmektedir. Şu hadis-i şerifler bu hakikati beyan eder. Malik bin Ubeyd ed-Dueli, babası kanalıyla dedesi Musafi ed-Dueli'den bildirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eğer yeryüzünde Allah'ın rükû eden kulları, süt emen bebekler, otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap yağdırır ve sizi helak ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Acele davranmayın, şunu iyi bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Eğer süt emen çocuklar, beli bükük rükû eden yaşlılar, otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap sel gibi inerdi. Yeryüzünde Allah'a güvenip dayanan, yalnız Allah'tan yardım bekleyen ve Allah'tan başka hiçbir sığınağı olmayan kulların bereketiyle bereketlenmekte, azaptan ve felaketten korunmaktadır. Rabbimiz Allah Teala, muvahhid mümin, sadık ve salih kullarına değer vermekte, onların derecelerini yüceltmekte, hayırlarına kıymet verip hürmetlerini saymakta. Çünkü onlar Rableri Allah'ı sevmekte, ondan razı olmakta, Allah da onları sevip onlardan razı olmaktadır. Bu salih ve sadık muvahhid mümin kullar Allah'ın çağrısına icabet etmiş, dosdoğru davranmış, emrolunduklarını hayat önderleri ve örnekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ölçü alarak yerine getirmeye gayret etmişlerdir. Onlar kulluk vazifelerini yerine getirince Allah Teala onların dualarına icabet ederek diledikleri hayırlı, iyi ve güzel olanları kendilerine bağlamış, üzerlerine bereketini indirmiş, rahmetiyle kuşatmıştır. Bu bereket ve rahmetten yeryüzü mahlukatını da faydalandırmıştır. Şöyle buyurur yegane Rabbimiz Allah Teala. Kullarım beni sana soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat, doğru yolu bulmuş olurlar. Alemlerin Rabbi Allah'a katıksız iman etmiş ve onun çağrısına uymuş, emrine tabi olmuş, Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine itaat ederek üzerine düşen kulluk vazifesini yerine getirmiş, muvahhid mümin kulların duasına icabet eden yegane ilahımız Allah Teala, onların hürmetine bereket ve rahmetini indirip belaları üzerlerinden kaldırmakta, azabı def etmektedir. Yeryüzünün neresinde olurlarsa olsun, erkek olsun, kadın olsun, muvahhid müminler birbirlerinin kıymetini bilmeli, birbirlerinin velileri olduklarını ve müminlerin kardeşler kılındıklarını şuurlu olarak idrak ederek gereğini yapmalılar. Allah'ın katında kıymetli ve hürmetli olanların birbirlerinin yanında da kıymetli ve hürmetleri olması üzerlerindeki haklarındandır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'yi tavaf ettiği esnada şöyle söylediğini gördüm. Ey Kabe, sen ne güzelsin ve senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve senin kutsallığının azametine

0: hayranım. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki müminin hürmeti Allah katında senin hürmetinden şüphesiz daha azametlidir. Müminin malının, kanının ve onun hakkında ancak iyi zan beslemek kutsallığı seninkinden üstündür. Aklını kullanan bir topluluk için. Abdullah Dâi, Salihlerin Bereketi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
11: Değer Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
12: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 899.95, 5 kilogram Tellioğlu un 99.95, üzüm 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
16: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
17: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
18: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: Özel FM
20: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
21: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul khawf mink ve enza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود اللهم هذا ختام شهرك، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: İnsanlar koyun olunca kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar. Sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim. Yer bizim, gök bizim. Hem dünya hem ahiret. Ne varsa hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rehberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük yolumuz bizim. Dört mevsim gün açar bedenimizde. Biz kefen giymeyiz. Biz ya Zeynep gibi kalırız ya Hüseyin gibi

Erdem yolcusuna öğütler. Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisi'ne dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
21: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
22: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
23: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İslam kıyamete kadar devam edecektir. İnsan var oldukça İslami insanlık da ölmez. Basın ve yayın kurumları hep olumsuz örnekleri verirler. Çünkü olumlu örnekler sayılamayacak kadar çokturlar. Evinizde otururken hava aldığınızın farkına varmadan alırsınız. Ama ocak söndü mü yoksa burnuma gaz kokusu geliyor diyorsunuz. Akşama kadar binlerce kere aldığınız havanın farkında olmazsınız. Ben hava alıyorum diye etrafa hava atmazsınız. Çünkü konuştuğun kişi de aynı havayı alıyor. Burnunuza kötü kokular gelmeye başlamışsa bunu da davul zurnayla, gazete ve televizyonla ilan etmezsiniz. Hemen evdeyseniz kendiniz o kötü kokuyu bulup temizlersiniz, dışarıdaysa ilgilisini haber verirsiniz. Toplumumuzda da durum böyledir. İyiler çoğunluktadır. Bugün akşama kadar iyi işler yapan insan sayısı kötülük yapanlardan kat kat fazladır. Kötülerinki haber olur, iyilerinki haber olmaz. İyiliklerin teşhiri isim verilmeden yapılması gerekir. Mesela Suriyeli bir hanımefendi pırlanta dükkanına giriyor ve parmağındaki yüzüğü satmak istediğini söylüyor. Dükkan sahibi dikkatle pırlantayı süzdükten ve hanımefendinin yanında taşıdığı pırlanta satın alma evrakını da gördükten sonra hanımefendiye dönüyor ve "Ben bu yüzüğü 100 bin liraya alırım ama bir şartım var. Dükkandan çıkacaksınız, diğer pırlantacı arkadaşlardan en az 3 dükkana daha göstereceksiniz. Yüzün üzerinde kim fazla verirse ona sat. Yüzden aşağı verirlerse satma, bana getir, ben 100 bin liraya alırım der. Kadın, piyasa araştırmama gerek yok, al. Dükkan sahibi, benden önce araştırmışsan alırım. Kadın, hayır araştırmadım. Dükkan sahibi, araştır ve ondan sonra gel. Bir saat sonra kadın geliyor ve 100 bin liraya pırlantasını satıyor. Bu dürüstlük insanlığımızın ölmediğini gösterir ve bunların sayısı da vurguncuların sayısından fazladır. Haramilerin, hırsızların, köşe dönenlerin 80'li 90'lı yıllarda hazineden para çekip %100 faizle yine hazineye borç verenlerin haberleri öylesine renkli verildi ki haramiler hürmet görmeye başlamışlardı. Bu hafta telefonla fetva isteyen mücahit bir üniversiteli delikanlı soruyor. Evinde bulunduğumuz amcanın su ve elektrik parasını oğlu ödüyormuş. Oğlunun yaptığı işler arasında faiz de varmış. Ben bugün bu amcanın evindeki çeşmeden abdest alıp namaz kılabilir miyim? Şer güçler, kendinizi yormayın. Çocuklarınızın hayatını karartmayın. Güneşin doğmasını nasıl engelleyemezseniz, güneşi yaratanın kitabına iman edenlerin cennete girmesine engel olamadığınız gibi yardım bile edersiniz. Ve bu durum kıyamete kadar devam eder. Buyurun, Kur'an ve hadisi okuyun. Eğer sabreder ve sakınırsanız, onların hilesi hiçbir şeyle size zarar veremez. Şüphesiz Allah yaptıklarını kuşatmıştır. Ali İmran Suresi Ayet 120. Sevgili Peygamberimiz de bu ümmetin işleri kıyamete kadar doğru yolda devam eder. Bir rivayette de Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar devam eder. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel Efe.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'a nasrullâhi vel fetih.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
7: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, 2,5 litre Didi soğuk çay 49.95, 1,5 litre Doğa sıvı çamaşır deterjan 59.95, Kiwi Sport Blender 799.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve likni bis salihin. Değerli dinleyenlerim, yeni bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz elhamdülillah. Daha önceki bölümlerde, daha önceki sezonda Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü'nün ve ashabının okuduğu tarzda, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabına öğrettiği, onların da bizlere tavsiye ettiği biçimde nasıl okumamız gerektiğinin genel ilkeler üzerinde aşağı yukarı bir hayli programlar yaptık. Şimdi inşallah bu sezonda Kur'an-ı Kerim'i yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabına öğrettiği tarzda ve onların da bizlere aktardığı tarzda nasıl anlamamız gerektiği üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Bunu da inşallah birçok programda Allah nasip ederse, ömür verirse işlemeye gayret edeceğiz. Elbette Kur'an-ı Kerim'i okumanın, anlamanın ve yaşamanın, hayata aktarmanın süreç olarak bu süreçlerin birbirinden koparılması mümkün değil. Yani anlamak yaşamak içindir, zaten okumak da anlamak içindir. Yani biz bu formülü şöyle ortaya koymuştuk hatırlarsanız. Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın kitabını oku, anla ve yaşa. Dolayısıyla biz okuma faslında da birçok kez anlama çabasına yönelik bir okumadan ve onun da sonuç itibariyle yaşamaya dönük bir okuma ve anlama çabasından ibaret olduğunu beyan etmiş, vurgulamış olmamız gerekiyor. Şimdi anlama deyince tabii ki dilimizde, Türkçe'de anlamak kelimesi acaba Arapça'da, Kur'an literatüründe, İslam literatüründe nasıl bir mana ifade ediyor? Biraz onun üzerinde durmamız lazım. Ama önce isterseniz Türkçe'de anlamak deyince ne akla geliyor? Mesela Mehmet Doğan'ın, sayın sevgili Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten dil üzerine sözlük, büyük sözlük hazırlamıştı. Ve gerçekten çoğumuzun da istifade ettiği bir çalışmadır. Anlamak maddesine baktığımızda akıl erdirmek, kavramak, tahkik etmek, öğrenmek, bilmek ya da işte birinin duygularını, düşüncelerini hissetmek manası da vermiş. İdrak etmek, farkına varmak. Kısaca yani akıl erdirme, kavrama, tahkik, bilme, idrak ve fark etme gibi manalar var ki bunlar aslında çoğu da zaten Arapça kavramlar. Yani fark etme ya da idrak etme gibi, tahkik gibi kavramlar. Akıl erdirmek de Arapça zaten, akletmek. Peki Kur'an'ı anlamaktan kastederken bizim ifade ettiğimiz şey acaba bu anlamanın, anlama kelimesiyle karşılanabiliyor mu? İşte Kur'an-ı Kerim'de bu konuda düşünerek kavrama, düşünerek anlama diyebileceğimiz bir zihni eylemi, kalbi eylemi Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda sözcükle ifade edildiğini görüyoruz. Mesela tefehüm, fehmetme, tefekkür, fikretme, tedebbür, tezekkür, teemmül, tefakkuh, fıkhetme, derinlemesini anlama, akletme, teakkul ya da tefsir, tevil, tebyin dediğimiz hani açıklama, yorumlama gibi ifadeler. Keza şuur, idrak, basiret, nazar, rey, ulul elbab, ulul ebsar, ulul nuha gibi akıl sahipleri anlamına gelen son üç kavram. Bütün bunlar aslında insandaki anlama, algılama, kavrama yeteneğini çok farklı biçimlerde, dolaylı ve doğrudan ifade eden kavramlardır. Peki bunu ifade ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'i nasıl biz Müslümanlar anlamaya çalışacağız? Allah Resulü ve ashabı bize bunu nasıl öğrettiler? Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in ümmi bir topluma hitap ettiğini belirtir İmam Şatıbi, Endülüs'ü büyük alim. El-Muvafakat isimli eserinde bunu çok güzel temellendirir. Ve dolayısıyla muhatapları olan toplum nasılsa bugünün dünyasında yaşayan insanlar da Kur'an-ı Kerim'i o basit, yalın ve kolaylaştırılmış üslubuyla, ki Kur'an-ı Kerim'de bu kolaylaştırma ifadesi bir çok yerde geçer. Kamer suresinde birkaç kez tekrarlanır. Yessernâhu ifadesi kullanılır. Biz onu kolaylaştırdık ki anlayasınız diye beyan eder Rabbimiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kolaylaştırılmış, anlaşılabilir, yalın, basit derken böyle haşa hani derinlikli olmayan manasında kastetmiyoruz. Elbette o yalın ifadelerin altında, zımnında, mazmununda çok derin manalar var. Ama apaçık bir kitaptır. Ve bu noktadan biz ilerlemeye gayret edeceğiz. Der ki İmam Şatıbi, şeriatın muhatapları olan Araplar ümmi bir toplum olduğu için Buradaki ümmi kelimesi okuma yazma bilmemek manasına da gelir. Vahiyden haberdar olmamak anlamında da kullanılır. Üm anne demektir. Annesinden doğduğu gibi kalmış manasında da kullanılır. Hangi mana olursa olsun, yani ortalama bir seviyeyi, müşterek bir seviyeyi, insanların, her tür insanın algılayabileceği bir seviye ifade eden bir noktaya işaret eder bu şeriatın ümmiliği prensibi. Der ki şeriatın muhatapları olan Araplar ümmi bir toplumdu. Şeriat, yani Kur'an'da ümmi olmak zorundaydı ve bu insanlara hitap ettiği için müşterek bir dille hitap etmek zorundaydı. Rabbimiz de böyle hitap etti buyurur İmam Şatibi. Efendim, bu konularda aslında İmam Gazali'nin Adab-ı Kıraatül Kur'an bölümü, Şah Veliyullah Dehlevi'nin ya da İbn-i Teymiye'nin ve benzeri alimlerin eserlerine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasının farziyeti üzerinde, anlaşılmasının mecburiyeti üzerinde durduklarını görürüz ve Kur'an-ı Kerim'i anlamanın da öyle birilerinin zorlaştırdığı gibi girift, anlaşılmaz bir kitap olmadığını vurguladıklarını görürüz. Gerçekten de Allah Resulü'nün ashabı, örnek Kur'an nesli, Kur'an-ı Kerim'i oldukça yalın bir dille yazıldığı için, Rabbimiz öyle tensip buyurduğu için, aslında inzal etmek de indirmek de insanların seviyesine uygun hale getirmek manasında da kullanılır. Rabbimiz kendi yüce katından biz insanlık dünyasının, insanların zihin dünyasına, algı düzeyine indirdi. Onların anlayacağı hale getirdi kelamı, kelamullahı şeklinde de anlaşılır ki bu da çok uygun bir mana. İşte Allah Resulü'nün ashabı bunu o günün şartlarında, zaten dilleri Arapça idi ama çok hasbi, çok yalın ve ciddi bir şeyle, zihni çabayla Kur'an-ı Kerim'i anladılar. Ve Kur'an-ı Kerim'i saf, sade biçimiyle anlayarak, kavrayarak uygulamaya koydular. Bu noktada şunu hemen belirtmek lazım. İlk nesillerde, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan ilk nesillerde Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda bir ihtilaf, ciddi bir ihtilaf daha doğrusu, söz konusu değildi. Elbette farklılıklar vardı ama onlar hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendikleri üzerinden hareketle bu ihtilafları hallediyorlardı. Ve ihtilaflar son derece azdı. Daha sonraki nesiller bu ihtilafları, anlaşmazlıkları, farklı yorumları, hatta birbirine zıt yorumları ürettiler, abarttılar ve işin içinden çıkılması hale geldi maalesef. Biz şu kanaatteyiz, yani Abdullah Yıldız olarak Kur'an'ı nasıl okudular, nasıl anladılar, nasıl yaşadılar isimli üçlü bir diziyi, bir kitap çalışmasını ve bunun anlatımlarını yaparken nasıl bir efendim yol, yöntem ve çizgi üzerindeyiz? Şunu söylemeye çalışıyorum, Allah Resulü'nün ashabına öğrettiği tarzda biz eğer Kur'an-ı Kerim'i o ilk nesillerin öğrendiği tarzda, onların örnekleri üzerinden giderek okumaya, anlamaya ve yaşamaya çalışırsak ihtilaflarımız da azalacaktır. Ama asr-ı saadet döneminden uzaklaştıkça, berilere doğru geldikçe ihtilafların iyice arttığı, derinleştiği dönemlerde bir tek alimin, bir tek üstadın eserlerini veya çizgisini takip edip onu esas alıp diğerlerini görmezden gelmek aramızdaki ihtilafları maalesef derinleştiriyor. Oysa hepsi bizim üstadlarımız, bütün kitaplar tek bir kitabı, Kur'an'ı anlamak için yazıldı. Hepsi o Kelamullah'ı daha doğru, daha aslına uygun şekilde anlamaya, kavramaya gayret etti. Ama biz onlar arasındaki ihtilafları biraz abarttık. Abartıldıkça da bu noktaya geldi. Şunu demek istiyorum, asr-ı saadet dönemine döndükçe o dönemin insanların, ashab-ı kiramın anladığı tarzda Kur'an'ı anlama yöntemini bugüne taşıdıkça, bugünle o gün arasında bir irtibat kurdukça problemlerimiz, sıkıntılarımız, ihtilaflarımız asgari yenecektir inşallah. Peki bu yöntem nasıl bir yöntemdi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği yöntem nasıl bir yöntemdi? Şöyle tanımlamak istiyorum. Allah Resulü ve ashabı Kur'an-ı Kerim'i kalbi selim ile okuyup anladılar. Kalbi selim. Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de Şuara Suresi'nde 89. ayette Rabbimizin kendisine kalbi selimle gelen Hazreti İbrahim'i överken beyan buyurduğu bir ifadedir. Yani teslim olmuş bir kalple, adeta kalbini, yüreğini avucun içine alıp Allah'a sunma, teslim etme biçimindeki bir teslimiyetle, bir itaatle, bir efendim kendini Allah'a adama ve kalbini, yüreğini Allah'a açma bilinciyle okuma. Bu da anlama ve yaşama noktasında son derece önemli bir husustur. Bu noktada ashabın Kur'an muallimlerini dinlersek kalbimizi nasıl açacağımıza dair onlardan çok güzel ifadeler göreceğiz. Mesela bunlardan bir tanesi Abdullah İbni Mesud'dur. Abdullah İbni Mesud gerçekten Kur'an'ın, ashab-ı kiramın Kur'an hocalarındandır ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı 4 kişiden öğrenin diye sayar. Birinci sıraya Abdullah İbni Mesud'u koyar. Yani onun sadece güzel okuması, ses veya işte kıraat, tecvid kuralları açısından değil, daha çok manasını, anlamını kavrama, efendim Kur'an tefsiri, müfessiri olması özelliğiyle de alakalıdır bu. Ama aynı zamanda yüreğinden okumayla, okuduğunu anlamayla ve yaşamayla alakalıdır. O der ki Abdullah İbni Mesud, Kur'an'ı ağır ağır okuyun ve anlamlarını tedebbür ede ede okuyun. Yani acele etmeyin. Bu çok önemli bir unsurdur. Okumayla alakalı bunlar üzerinde durmuştuk daha önceleri. Çünkü hızlı okuduğunuz zaman onun anlamı üzerinde düşünemezsiniz. Yani bir an önce geçmeye, bir an önce bitirmeye gayret edersiniz. Oysa tedebbür dediğimiz, yani bir ayetin, bir kelimenin hatta öncesini, sonrasını, derinliklerini, altında yatan işte efendim derin manaları kavramak için tedebbür gerekir. Yine İslam alimlerinin çoğunluğu Kur'an'ı anlayıp üzerinde düşünmeye mani olduğu için hızlı okumayı doğru görmemişlerdir. Gerek ashab-ı kiram, gerekse sonraki nesiller. Bu konuda bir hadis-i şerife de gönderme yapalım. Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis-i şerif bu. Bir takım kimseler var ki der Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ı okurlar, okurlar ama okudukları boğazlarından öteye geçmez. Boğazların ötesine tesir etmez. Hançerelerden öteye, bir başka tercümeyle verecek olursak, hançerelerden öteye geçmez. Yani gırtlaktan öteye, sadece ses ispatı yaparak, sadece işte efendim belki kıraatin şey anlamıyla, tecvid anlamıyla veya ses anlamıyla kurallarına dikkat ederler ama manaya, anlamaya dikkat etmedikleri için ve kalpleriyle bağlantı kurmadıkları için gırtlaktan öteye geçmez demek, hançereden öteye geçmez demek, kalbe sinmez, o da davranışlara sinmemek anlamına gelir ve bir arınmaya dönüşmez Allah muhafaza. Sadece seslendirilmiş olur. Bu noktada Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki bir ifade bunu biraz daha açımlıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden efendim, bu da şöyle: ancak kalbe tesir edip de orada kökleştiği zaman kıraat faydalı olur. Kur'an'ı okumak kalbe tesir eder de orada kökleşirse ancak faydalı olur. Ha demek ki gırtlaktan öteye geçmiyorsa, hançereden öteye geçmiyorsa bu okuma, bu Kur'an okumak, kıraat, tilavet veya tertil anlamındaki kavramların hepsinde ya da Kur'an-ı Kerim'de nasıl okunacağına dair, hadislerde nasıl okunacağına dair ilkeler açısından baktığımızda arzulanan bir okuma değildir. Hızlı okumak, gırtlaktan öteye geçmeyen bir okuma faaliyeti Allah ve Resulünün ve ilk nesillerin tavsiye ettiği bir okuma değildir. Ancak yavaş yavaş, anlaya anlaya, kalbe sine sine ve kalbe tesir ede ede, kalplerimiz titreye titreye yapılan bir okuma, gerçek okuma olabilir. İşte bu da zaten artık anlama çabasının başlangıcıdır. Yani kalbin devreye sokulmasıyla beraber zihnin, efendim düşüncenin, aklın, fikrin, bütün organlarımızın birbirine tesir etmesiyle anlama faaliyeti başlar. Bu da beraberinde yaşamayı, arınmayı getirir. Şimdi burada kalp üzerinde biraz daha durmamızda fayda var. Gerçekten biraz önce ifade etmiştim, İmam Gazali'nin İhya-i Ulumüddin'de Adab-ı Kıraatil Kur'an bölümü var ki, Kur'an okumanın adabı bölümü. Gerçekten harika yorumları var, Allah rahmet eylesin. O der ki, kibirli, günahkar ve nefsinin esiri kimseler kalpleri paslandığı ve karardığı için Kur'an'ın manalarını anlayamazlar. Aman Allah'ım. Kibirli, Allah muhafaza, günahkar ve nefsinin esiri, ben bilirim diyen, hep böyle kendine göre en doğrusunu ben efendim bilirim diyen, hatta ilk defa ben yakaladım falan gibi böyle kendine çok fazla paya çıkaran insanlar, Allah korusun, kibir ve nefsin esiri olmak. Günahkar, farklı günahlara batmak, dalmak, elbette her insan günah işleyebilir. Günahtan arınmak için de Kur'an okumak gerekir, pasları silmek için. Ama çok fazla günaha dalmak manasında anlayalım bunu. İşte böyle insanlar, günaha dalmış, kibirli alabildiğine, nefsinin esiri kimseler kalpleri paslandığı için ve karardığı için Allah muhafaza Kur'an'ı anlayamazlar diyor, Kur'an'ın manasını. Kalp günahtan, kibirden, kirden, pastan arınmaya başladığı zaman dünyevi düşünce ve endişelerden ayrıldığı nispette, koptuğu nispette Kur'an'ı anlar. Yani Kur'an'ı anlamak için bir ön çaba gerekiyor. Kalbimizi şöyle bir hazırlamak gerekiyor. Hani bazı müsteşrikler vardır, bu batılı oryantalistler. Onlar, oryantalistler, Kur'an'ı defalarca okuyanlar var. Efendim, Arapçanın en ince böyle nüanslarına kadar inenler var. Ama bir türlü Müslüman'ın kavradığı, Müslüman alimlerin kavradığı hakikatleri kavrayamazlar. Çünkü onların niyeti, yani kalbini o kararmış, paslanmış, kirlenmiş, tozlanmış, günahkar, kibirli kalbini, nefsinin esiri kalbini Kur'an'a açmıyor. Farklı yaklaşıyor, ön yargılarla, dünyevi düşüncelerle, bir takım farklı ön yargılarla yaklaşıyor. İmam Gazali diyor ki, kalp diyor ayna gibidir, günahlar, isyanlar ve diğer hatalar ise toz gibidir, kir ve toz gibidir. Kur'an'ın manalarının aynada görülmesine bu tozlar, bu kirler mani olur. Ama Kur'an okuya okuya Allah kalp arasındaki perdeyi kaldırmak için kalp aynasının tozunu silmek gerekir diyor. Hani kalp aynasının tozunu, günahları, kirleri, pasları silelim ki Kur'an'ın tam böyle ayna olarak kalbimize görelim. Bunu silmenin yollarından biri tabii ki tevbe etmek, evuzu besmele çekmek. Daha önce okuma ilkelerinde bunları daha önceki dönemlerde uzun uzun gördük. Şeytandan Allah'a sığınmak, Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla okumak, Allah adına okumak, Allah'ın adıyla okumak. Efendim, ön yargılarımızdan kurtularak, onları bir kenara bırakarak ve herhangi bir şüpheye, herhangi bir vesveseye dalmadan bütünüyle kalbimizi açarak, işte o tozları silmeye çalışarak Kur'an'a kalbimizi açmak gerekiyor. İlk nesillerin tefsir üstadlarından, tabi'in neslinin, yani sahabeden bir sonraki neslin tefsir üstadlarından Mücahit var ki, o bu konuda çok güzel bir tabir kullanır. Kalp der, insan avucuna benzer. Bir insanın avucu gibidir. Kul bir günah işlediğinde tıpkı parmakların teker teker yumulması gibi giderek yumulur, kapanır. Ve giderek artık sımsıkı kapanır, avucunuzu açamaz hale gelirsiniz. Ve diyor, böyle kalplere, hani günahlarla yumulmuş, kapanmış kalbe de artık diyor Allah damga vurur, Allah muhafaza, kalp paslanır ve körleşir. Şimdi tabii bizim niye bu kadar kalp üzerinde duruyoruz? Evet, çünkü Kur'an-ı Kerim'in muhatabı kalptir. Kur'an-ı Kerim'de mesela buyurur ki Rabbimiz, sizin dil alışkanlığıyla yanılarak söylediğiniz yeminlerden dolayı Allah sizi hesaba çekmez, ama kalbinizin kazandıklarından hesaba çeker. Niyet bahsi bu noktada son derece önemlidir. Ve İslam alimleri, mesela İmam Şafii, dinin hükümlerin üçte biri niyetle alakalıdır. Hatta yarısını anlamak için, dinin yarısını anlamak için niyet bahsini çok iyi kavramak lazım der. Ameller niyetlere göredir hadis-i şerifine gönderme yaparlar. Çünkü amellerdeki Rabbimizin amellerimize verdiği değer, evet onun şeklen, ruhen, içerik olarak düzgünlüğüne bakar Rabbimiz, ama kalıbımıza değil, yüzümüze değil, kalbimize bakacağını söyler hadis-i şerifte. Ve Rabbimiz de bizim niyetimize, kalbimize, kalbimizdeki duygulara bakar. Dolayısıyla Kur'an'ın muhatabı kalptir. Rabbimiz insanın kalbinden geçen duyguları esas alır. Mesela kurbanla alakalı mevsim olarak hemen söyleyelim. Efendim, kurban konusunda Hac suresinde kurbanla ilgili ayetlerde muhteşem bir ifade geçer. Ne kurbanlarınızın etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Yani ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sadece kalbinizin takvasıdır. Takvadır. Devamında da kalbin takvasından söz eder Rabbimiz. Demek ki kalbin takvası, kalbin niyeti, kalbin Kur'an'a açılması, kalbin Kur'an'ı anlamada devreye sokulması son derece önemlidir. Özetlersek, Kur'an'ın muhatabı kalptir. Kalp selim hale gelmişse, hani tozlarından arınmışsa, silinmişse, günahlardan, günahlarla karartılmamışsa, efendim, köreltilmemişse, o kalbin Kur'an'ı anlaması, Kur'an'dan istifade etmesi, Kur'an'ı ayna gibi yansıtması daha güzel olacaktır. Evet, insanların Kur'an-ı Kerim görüp görmemesini, işitip işitmemesini, anlayıp anlamamasını da Kur'an-ı Kerim bu yüzden kalbe bağlar. Yani bizim zihni meleke veya işte beyin, düşünce, düşünme, fikir, tefekkür ve benzeri gibi kavramları hep beyinle alakalı görürüz. Oysa Kur'an-ı Kerim'de bunun adı kalptir. Bu bildiğimiz kan pompası elbette değildir. Kan pompasıyla da alakalı olabilir. Şimdi onun üzerinde İmam Gazali'nin yorumlarında zaten beraber okuyalım inşallah. Önce şu ayeti bir görelim. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Hac suresinin 46. ayetinde insanın bütün melekelerinin, göz görme, işitme ve işte zihni anlamda bütün melekelerinin kalple bağlantılı olduğunu şöyle beyan eder. Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki akledecek kalpleri olsun. Bakın kalbin akletmesi, kalbin düşünmesi, anlaması, kavraması. Buradaki akletme tamamen anlama, kavrama, künhüne vakıf olma anlamında. Ve işitecek kulakları olsun. Gerçek şu ki gözler kör olmaz, lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Yani insanın gözü belli şekilleri algılar. Mesela çok affedersiniz, hani halk arasında vardır ya, öküzün trene baktığı gibi derler. Ama o zavallı yaratık onun ne olduğunu anlamayabilir, anlayamaz. Efendim görür fakat, yani veya şöyle derler, hani bakar ama görmez gibi. Bakar görür ama hani efendim biyolojik olarak diyelim gözü algılar onu ama ne manaya geldiğini kavramak kalbin işidir. Bir sesi işitir ama o sesin ne anlama geldiğini kavramak kalbin işidir. Dolayısıyla bu noktada kalbin iyi anlaşılması lazım. İmam Gazali'ye göre kalp iki manada kullanılır. Bir, göğsün sol tarafında bulunan, hani çam kozalağı şeklinde onun tarif ettiği, şu an hakikaten de öyledir. Şeklinde şöyle biraz yuvarlak değil de işte oval diyeceğimiz, aynen çam kozalağı şeklindeki et parçasının adıdır. İç kısmında boşluk vardır. Bu boşluğun içinde siyah kan bulunur. Bu kalp hayvani ruhun menbaı ve madenidir demiş İmam Gazali kalbin tarifinde birinci mana olarak. İkinci mana, evet bu çok ilginç, latif, yani göze görülmeyen, ruhani, gayb aleminin özelliklerini taşıyan, Rabbani, Allah'ın özel olarak yarattığı bir latifedir, bir manevi cevherdir diye tarif eder. Tabii bunların hepsi açıklamalarla ancak anlaşılabiliyor. Latif, ruhani, Rabbani bir latifedir. Hakikaten çok zor anlaşılan bir ifade. Rabbimizin yarattığı, manevi özellikler taşıyan, gayb alemine ait özellikler taşıyan ve gözle görülemeyen bir manevi cevher. Bu manevi kalbin et parçası olan kalple bir ilgisi ve bağlantısı vardır. Bu arazların cisimlerle, sıfatların onları taşıyan varlıklarla ilgisine benzer. Yani dolayısıyla evet o kan pompası görevini görüyor ama aynı zamanda o algılamamızı, anlamamızı, iman etmemizi, efendim sevmemizi, mesela kalbin ısınması deriz. Kalbin ısınmasını, nefreti aynı zamanda. Tam tersine işte imanın zıttı olarak inkarı, hepsi kalple alakalıdır. Dolayısıyla bu manevi cevher, bu manevi latife işte insanın bir hakikatidir. İnsan bir şeyi bununla idrak eder, bununla kavrar ve kavradıkları hakikatlere uyarsa efendim kalbi o istikamette onu yönlendirmiş olur, değilse farklı yönlendirmiş olur. Efendim ashab-ı kiram işte bu anlamda, bu tarif ettiğimiz manasıyla kalbi tanıyorlardı, biliyorlardı ve kalpleriyle o manevi latifeyi kullanarak, o manevi cevheri kullanarak kalplerini cilalayarak Kur'an'ı anlıyorlardı ve sürekli kalplerini Kur'an'la cilalıyorlardı. Yine Abdullah İbni Mesud'un sözünü dinleyelim. Çünkü biraz önce ifade etmiştim, ashab-ı kerimin, ashab-ı kiramın Kur'an hocalarından, Kur'an'ı en iyi anlayanlarından ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sesinden Kur'an dinlediği yegane insan Abdullah İbni Mesud ve dört kişiden öğrenin diye en başa Abdullah İbni Mesud'u sayar, sonra Übey bin Kâb'ı sayar, sonra diğerlerini sayar. İşte o der ki eğer kalp gözünüzün açık olmasını istiyorsanız, bakın bu da ilginç bir tabirdir, kalp gözünün açık olması, yani kan pompası olan kalbin değil de o kalbin manevi latifesi olan, cevheri olan, onun düşünme, algılama, iman etme anlamındaki melekelerine kalp gözü, işte o kalp gözüyle bakmak, kalp kulağı diyelim hadi isterseniz, kalp kulağıyla dinlemek, o kalple işte akleden kalbe sahip olmak. Diyor ki Abdullah bin Mesud, eğer kalbinizin gözünün açık olmasını istiyorsanız Allah'ın ey iman edenler sözünü işittiğinizde ona kulağınızı dört açın. İşte kulağın dört açılması. Hani gözünü dört aç derler bizde de. Çünkü o ya bir hayrı emrediyordur ya da bir şerri yasaklıyordur, bir kötülüğü yasaklıyordur. Bu açıdan okuduğunuz ayeti kalbinizi, gönlünüzü, kulağınızı, gözünüzü hani dört açarak bir harfini bile kaçırmadan, bir kelimesini, harfini bile kaçırmadan anlayın. Eğer emrediyorsa kavrayın, onu yerine getirin. Eğer bir şerri, bir kötülüğü yasaklıyorsa ondan da kaçının. Evet, neden? Çünkü kulağınızı dört açın dedi. Çünkü kalbe giden yol ya gözden ya kulaktan geçiyor. Biz oralardan algılıyoruz ve kalbimize gönderiyoruz. Kalbimiz de bunu ya iman ediyor ya reddediyor. Yani kalp gözüyle efendim akleden kalbimizle kavramaya çalışıyoruz. Yine bu noktada gerçekten ashab-ı kiramın önde gelenlerinin bu istikamette yönlendirmeler yaptıklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili ayetlerden bir ikisini az önce okuduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da işte bu şeyle okuyordu ve gerçekten Rabbimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'da hitap ederken de onun Kur'an-ı Kerim'i bu akleden kalbiyle anlamasını, anlamakla kalmayıp aynı zamanda uygulamasını istiyordu. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anladığı hakikatlerden dolayı çok etkileniyor. Gerçekten bazen mesela bir ayet-i kerimeyi sabahlara kadar okuyarak namazda hıçkırıklara boğuluyor, ağlıyordu. Bazen mesela sahabenin sorusu üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Yani çok etkilendiği için bunun hayatında ayan beyan tesirlerini gün be gün görüyorlardı. Bir gün dediler ki ya Resulallah, biraz erken ihtiyarladığını görüyoruz. Hatta ifadeyi şöyle aktarırlar: ma şeyye beke ya Resulallah, seni ihtiyarlatan, senin saçlarını erken ağartan nedir ya Resulallah? Resul Efendimizin de Hud suresi benim saçlarımı ağarttı, beyan etti, buyurduğu söylenir. Benzer rivayetlerde aktarılmıştır, onu da hemen aktarıvereyim. Mesela bir başka rivayette, Tirmizi'de geçen bir hadiste, tefsir bölümünde, beni Hud ve Şura suresi yaşlandırdı dediği de aktarılmıştır. Hatta işte bazı rivayetlerde Vaka, Mürselat, Nebe, Tekvir gibi rivayetler bile vardır. Ama Hud ve Şura suresinde aynı ifadenin geçtiğini görüyoruz. Ve alimler de zaten bu ayetlere dikkat çekerler. Hud 112 ve Şura suresinin de 15. ayeti: Festakim kema ümirt, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Şimdi burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ifadenin ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini ve kendisine ne gibi bir devasa görev yüklediğini anladığı için beni ihtiyarlattı diyor. Çünkü sadece okuyup anlamanın ötesinde bir de icraat istiyor Rabbimiz ondan. Ayeti tam okuyalım. O halde sen, seninle beraber olan, seninle beraber tövbe eden müminlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve aşırı gitmeyin. Çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Evet, burada bir insan olarak, bir beşer olarak Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Rabbim bana emrediyor, benim dosdoğru olmamı istiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki emirler ve yasaklar çerçevesinde, ilkeler çerçevesinde dosdoğru bir istikamette risalet görevimi, tebliğ görevimi, tebyin görevimi, ama yetmedi arındırma görevimi yapmamı istiyor. Ama bu sadece şahsıyla alakalı olarak da kalmıyor. Sana tabi olan, seninle beraber tevbe eden, seninle birlikte olan insanlarla beraber. İşte burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine tabi olan müminleri de alması, eğitmesi, yetiştirmesi, onları tarihin öncü nesli, örnek nesli, model nesli haline getirmesi gibi bir görevle karşı karşıya olduğunu biliyor. Bugünün Müslümanları da acaba bu ayette Rabbim bana ne emrediyor? Ben bunu anladım, peki ben bunu hayatıma nasıl aktaracağım? Ve aynı zamanda bu ayet-i kerimeyi sadece kendimle ilgili, kendime yönelik bir emir ve yasak ya da bir hayat ilkesi olarak saklı tutabilir miyim? Bunu başkalarına da aktarmam, başkalarına da anlatmam, öğretmem gerekmiyor mu? Şeklinde sorularla kendisini çok ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor her Müslümanın. İşte o zaman bizim de saçlarımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu gibi saçlarımız erken ağarabilir. Bu tabi sembolik bir anlatımdır. Yani daha dikkatli, daha sorumlu, sorumluluk bilincine sahip ve daha attığımız adımları, efendim yaptığımız harcamaları, aldığımız nefesleri, ağzımızdan çıkan her kelimeyi daha dikkatli kullanırız ve acaba bunlar Kur'an'a, İslam'a, Rabbimizin emirlerine, yasaklarına uygun mu diye tartarız, kendimizi hesaba çekilmeden önce hesaba çekeriz. İşte o peygambere Aleyhisselatü Vesselam'a o emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin saçlarını ağarttığını söyleyen peygamberimize Rabbimiz bir başka ayet-i kerimede, Zuhruf suresinin 43 ve 44. ayetinde diyor ki: ey peygamber, tabi peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında biz de bu hitabı kendimize alalım. Yani ne gibi kendimize alalım? Şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tutunduğu gibi vahyedilen kitaba sarılması gerektiği gibi bizim de sarılmamız gerekiyor. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Elhamdülillah. Kur'an yolu, İslam yolu, tevhid yolu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yol yegane doğru yol. Ama buna tutunmak gerekiyor, sarılmak gerekiyor, bu ilkelere yapışmak gerekiyor. Devamı daha sarsıcı 44. ayet. O Kur'an sana ve ümmetine, sana ve kavmine, kavmi burada ırk olarak bir Kureyş olarak anlamamak gerekiyor. Çünkü o bir topluluk anlamına gelen bir kelime. Toplum anlamına ve nihayet ümmet anlamına gelen bir kelime. Sana ve ümmetine bir zikirdir, bir uyarıdır, şandır ve şereftir. Ve siz daha sonra ona uyup uymadığınızdan hesaba çekileceksiniz. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'den hesaba çekileceğimizin bilinci içinde hareket etmek durumundayız. Bakın tam bu noktada İmam Gazali'nin çok az bilinen bizde ve İmam Gazali'nin İhyası bilinir de işte efendim Kimya-i Saadet'i bilinir veya benzeri kitapları bilinir de El Mustasfa isimli kitabı ki Türkçe'de tercüme edildi pek fazla bilinmez. Aslında İmam Gazali'nin iyi tanınması lazım, iyi okunması lazım. Orada der ki birinci asıl Allah'ın kitabı Kur'an diye bir ara başlık koyar. Orada şöyle bir ifade kullanır: derinlemesine düşünüldüğünde hükümlerin kaynağının aslının bir tek olduğu ortaya çıkar ki bu Allah'ın kitabıdır, Allah'ın sözüdür. Amenna. Zira Hazreti Peygamber'in sözü bir hüküm olmadığı gibi bağlayıcı da değildir. Aksine Allah-u Teala'nın şöyle veya böyle hükmettiğini haber vermektedir. Bakın çok dikkat etmek lazım buna. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kitabının dışında, Allah'ın sözünün dışında bir şey söylemez. Onu haber vermek olabilir diyor. Bakın haber vermek mahiyetindedir bir İmam Gazali. Buna göre hüküm yalnızca Allah'a aittir. İcma sünnete, sünnette Allah-u Teala'nın hükmüne delalet eder diye sözünü bitiriyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri, hadisleri, sözleri, hadi devam edelim, takrirleri, hani bir uygulama gördü veya bir söz söylendi, kabul etti, tamam dedi, sesini çıkarmadı, ikrar etti. Ya da bir uygulaması mutlaka Kur'an'ın uygulamasıdır, Kur'an'ın pratiğe aktarılmasıdır, Kur'an'ın ayetlerin tefsiridir, tebyinidir, beyanıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli iki görevi zaten tebyin ve tefsirdir. Tebliğ etmektir, açıklamaktır, beyan etmektir ve aynı zamanda efendim onu uygulamaktır. Bakın bu konuda ayetler Kur'an-ı Kerim'de çok, Maide Suresi 67'de ey peygamber sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Tebliğ, sana indirileni tebliğ. Peygamberimiz bunları tebliğ etti. Hadisleri de bu istikamettedir. Nahl 44'te apaçık deliller ve kitaplarla o peygamberleri gönderdik diyor Rabbimiz. Sana da zikri Kur'an'ı indirdik ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Parantez içi tabii ifade ediyoruz. Öyle anlaşılıyor zaten, sana derken kastettiği Rabbimizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlara kendileri için indirileni açıklayasın diye ve onlar da onu tefekkür edip anlasınlar diye. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri, sözleri Kur'an-ı Kerim'i açıklama, tefsir etme, tebliğ etme mahiyetindedir. Tebyin etme mahiyetindedir ve bize düşen de onu tefekkür edip anlamaktır. Tebliğ nedir? Aslında tebliğ taşımak demektir, götürmek demektir, ulaştırmak demektir, bildirmek demektir, eriştirmek de, yani birinden alıp bir yere götürmek demek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tebliğle memurdu, görevliydi. Vahiy yoluyla Allah'tan gelen ilahi hükümlerin hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden, bir ilavede de bulunmadan aynen bildirmesiydi. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeylerine baktığımız zaman, tebliğ yöntemine, uygulamalarına baktığımız zaman şunu görmekteyiz. O bazı kavimlere, mesela Beni Şeyban bin Salebe kabilesinin reisi Mefruka, hatırıma geleni hemen söyleyeyim, Enam suresinin 151, 152, 153. ayetlerini başlıyor okumaya. Hani bizden ne istiyorsun dediğinde, Rabbim şunları yasakladı, bunları emretti efendim, hatta başka ne istiyorsun dediğinde bir de ona Nahl 90'ı ekliyor. Yani hani cuma namazlarında okunan İnnallâhe ye'mru bil adli vel ihsani ve itâizil kurba ve yenhâ anil fahşâ vel münker vel bâgî ya'izukum leallekum tezekkerûn. Bu ayet-i kerimede 3 temel emir var: adalet, efendim ihsan, ki adalet bütün sosyal, ekonomik, siyasi ilişkilerde Allah'ın koyduğu dengeyi gözetmek anlamına gelir. İhsan bütün iyilikleri, bütün erdemler içine toplar. Vermek, İşte efendim infakı, sadakayı, zekatı içine alır. Fahşa, münker ve bay, Allah'ın yasakladığı tüm günahları ve haramları içine alır. Bunları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devamında da bunu söylüyor. Veya başka kabilelere yine bu Nahl 90'ı, bu demin okuduğum ayet-i kerimeyi gönderdiğini görüyoruz. Bu aslında tebliğdir işte. Tebliğin örneklerinden bir kısmıdır. Tamam da bazen de oradaki izahları, oradaki kavramları, kelimeleri açıklamak gerekir. Buna da beyan diyoruz ya da tefsir diyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu da yaptı. Nitekim bu özelliklerini Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vurgulayan ayetler var, o görevlerini. Diyor ki Bakara Suresi 151'de Rabbimiz size kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, kitabı ve hikmeti talim eden, öğreten, bilmediklerinizi de öğreten bir Resul gönderdik. Ali İmran 164'te aşağı yukarı aynı minvaldedir. Sadece okumakla, seslendirmekle duydunuz, bundan sonra size ait demiyor, öğretiyor, talim ediyor, örnekliyor. Kendisi kendi hayatında bilmediklerini öğretiyor ve arındırıyor onları günahlarından, şirklerinden, işte efendim hatalarından arındırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu açıdan baktığımızda canlı bir tefsir olduğunu, hayatının, uygulamalarının, konuşmalarının böyle olduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda mesela Abdullah Draz der ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i aldığında 4 şey yapardı. Önce ezberlerdi. Hani bu konuda dilini de bazen depreştiriyor, tekrarlıyordu da Rabbimiz bu kadar kendine harap etme, dilini kıpırdatıp durma. Biz onu sana, Kıyamet Suresi'nde hatırlayacaksınız, biz onu senin kalbine yerleştireceğiz. Ezberleme. İkincisi tebliğ etme, yani ulaştırma. Onlara açıkladı, okudu, efendim duyurdu, iletti. Fakat tebyin geliyor arkasından. Anlamadıkları konuları, bazen sordukları hususları beyan etmek, onların anlayacağı hale getirmek. Burada da bitmiyor icra ve tatbik. Şimdi biz bu programlarımızın, Kur'an iklimi programlarımızın daha önceki bölümlerinde uzun uzun okuma, yani bu tebliğin ve işte kıraatin, tilavetin, tertilin üzerinde durduk. Şimdi tebyin, beyan etme, açıklama, anlama noktası üzerinde de durmaya çalışıyoruz. Bir sonraki aşama ise hemen icra ve tatbik gelecek. Evet, Nahl Suresi 44'te Rabbimiz insanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye bu kitabı gönderdik beyan ediyor. Bu ayetten hareketle bazı alimler diyorlar ki bu iki türlü bir açıklamadır. Hem lafzını hem de manasını insanlara açıklamaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'i lafzen onlara okumak, duyurmak ama aynı zamanda manasını da açıklamak demek olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yapılan rivayetlere baktığımız zaman bu örneklerle inşallah biz de sohbetimizi toparlamaya gayret edeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ashab-ı kiramın yaptığı nakillere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'i sadece okumakla yetinmediğini, bazı hususları da onlara beyan ettiğini, açıkladığını, tefsir ettiğini görüyoruz. Bu örneklerden bir kısmını paylaşarak inşallah bizim de Kur'an-ı Kerim'i tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına açıkladığı gibi, ashabın da ona sorup öğrenme çabası içinde olduğu gibi, ilk nesillerin anladığı gibi anlamaya çalışmamız lazım inşallah. Hazreti Ebubekir'den çok harika bir örnek var. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçen bir güzel rivayet bu. Diyor ki ya Resulallah, kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır ayeti var Nisa 123'te. Men ya'mel su'en yücze bihi. Devamı hatta ilginçtir. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyen ve la nasira. Kim bir günah işlerse onun cezasını görür. Hemen cezalandırılır. Böyle yücze bihi. Ve ondan, Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulur. Bu ayet üzerine Hazreti Ebubekir'in çok etkilendiği, hatta elindeki lokmanın yere düştüğü, betinin benzinin sarardığı rivayet olunur. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne oldu ya Ebubekir deyince, ya Resulallah, yaptığımız her kötülüğün karşılığını gördüğümüz takdirde kurtuluşa ermek nasıl mümkün olur? Çünkü biz insanız ve çok günahlar işliyoruz, çok hatalar işliyoruz, küçük büyük. Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir der Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sen hiç hastalanmıyor musun? Aldatılmıyor musun? Üzülmüyor musun? Hiç kimseyi ağırlamıyor musun? Bakın bu çok önemli bir nokta. Yani bazı iyiliklerin ve bazı başımıza gelen bazı sıkıntıların günahlarımıza kefaret olduğunu buradan çıkarıyor alimler zaten.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Sen hiç hastalanmıyor musun? Yani hastalıklar küçük günahlara kefarettir. Aldatılmıyor musun? Birisi aldattı, seni sıkıntıya soktu. Üzülmüyor musun? Hiç kimseyi ağırlamıyor musun? Yani ona izzet ikramda bulunmuyor musun? Ebu Bekir de evet deyince, bunlar senin karşılığını gördüğün, cezalandırıldığın şeylerdir. Yani işte dolayısıyla bir kötülük yaparsa cezalandırıl, ama iyiliklerin, bu iyiliklerin karşılığı, efendim bu hastalıkların karşılığı da onun kefareti manasındadır şeklinde alimlerimiz bunu anlamışlardır, yorumlamışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bir açıklama yapıyor. Keza onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır şeklindeki bir ayet var Yunus 64'te. Ve kimse bu Allah'ın sözlerinde bir değişme bulamaz şeklinde ayet devam ediyor. Ebu Derda onlara dünya hayatında müjdeler var ayetinin manası kendisine sorulduğu zaman, ben diyor bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiştim fakat bunu pek soran olmadı diyor ve bu dünyada da iyilikler, dünya hayatında da müjdeler var ayetinin mesela bir tanesi diyor, bu iyiliklerden bir tanesi salih rüyadır diye Peygamberimizden duydum diyor Aleyhisselatü Vesselam'dan. Yani Rabbimiz bazen salih bir rüyayla sizin o günkü sıkıntınızı çözme konusunda size bir işaret ile, efendim hani işte istihare namazı vardır, istihare duası vardır İslam'da. Dolayısıyla bu manada salih bir rüyayla Rabbimizin bu dünyada da bize bir müjde, bir iyilik verdiğini görebiliriz. Tabii ki bundan ibaret değil. Yani bu dünya hayatındaki müjde sadece bu rüyadan ibaret değil. Başka Rabbimizin yardımlarını, müjdelerini de biz zaman zaman ona kullukta, efendim ısrar ettiğimiz ve sapmadığımız zaman göreceğiz inşallah, görüyoruz. Şu çok güzel bir örnek, efendim Ebu Nuaym'ın İbnül Cevzi'nin aktardığı bir güzel örnek bu. Aynı şekilde Asr-ı Saadet'te de geçiyor. Zübeyir bin Avvam şu ayeti duyunca, sonra siz muhakkak kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız. Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız kıyamet gününde. Bu ayet nazil olunca ya Resulallah diyor. Bakın aslında ayet anlaşılıyor. Birbirimizden davacı olacağız. Fakat acaba bir detay daha, bir uygulamaya yönelik bir açıklama daha Resulullah'tan işitebilir miyiz diye sahabe soruyor. Ya da kafasına takılıyor. Anlamak, daha doğru anlamak, daha güzel anlamak istiyor. Soruyor. Ya Resulallah, bu dünyada görülen dava ve husumetlerimiz ile aramızda çıkan ihtilaflar, anlaşmazlıklar da kıyamet gününde tekrar karşımıza çıkacak mı? Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evet bunlar tekrar kıyamette görülecektir. Ta ki her hak sahibine verilecektir. Yani sen bu dünyada şahit getirebilirsin, kendine göre bir takım deliller getirebilirsin, kendini haklı çıkarmak için bir takım yanıltmacalar yapabilirsin. Ama bunlar tekrar kıyamette görülecek. Bakın bu ayetten bunu, Zümer Suresi 31'den Zübeyir bin Avvam'ın sorusu üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ilave açıklamayı yapıyor. Ayete bir ilave değil bu. Ayeti daha iyi anlama, tefsir, kavrama çabası. Ve Resulullah açıklaması Aleyhisselatü Vesselam, akan sular durur orada. Ve bu hakikati kimse reddedemez. Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda davacı olacaksınız. Zübeyir bin Avvam, evet bu dünyada yapılan davalaşmalarımız, husumetlerimiz, ihtilaflarımız kıyamet gününde tekrar mı karşımıza çıkacak? Evet, tekrar kıyamet günü görülecektir. Ta ki her hak sahibine verilecektir. Bunun üzerine Zübeyir, vallahi orada işimiz çok zor olacaktır diye tasdik ediyor ve anladığını ifade ediyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'de mesela ihsan kavramı geçer. Bazı kelimeler geçti ama ne demektir bu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklar. Cebrail Aleyhisselam'ın sorusu üzerine, hani Cibril hadisinde, herkesin de duyacağı şekilde ihsan nedir diye peygamberimize sorar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Kur'an'da geçen ihsanı senin Allah'ı görüyor gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni mutlaka görüyor şuurunda olarak itaat ve ibadet etmendir diye açıklama yapıyor. Evet, son bir iki örnekle inşallah toparlayalım. Mesela namazla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Ankebut 45'te inna salate tenhe anil fahşâ vel münker. Dost doğru, gereği gibi huşu içinde kılınan namaz o Müslümanı her türlü kötülükten, fahşadan, münkerden alıkoyar buyuruyor. Aynı şeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tefsiri mahiyetinde şöyle beyan ediyor. İbn Kesir tefsirinde geçer bu açıklama aynı yerde. Bir insanın namazı kendisini kötülüklerden, çirkin davranışlardan alıkoymuyorsa onun kıldığı namaz değildir. Ayet-i Kerime'nin bir başka ve daha vurgulu ifadesi. Peki son olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde şöyle buyuruyor. İbn Hacer'in El İsabesi'nde geçen bir anlatım bu. Kim üzüntüye düşer de sabredemezse, hakikaten hepimizin üzüntüye düştüğü konular vardır. Canımızı sıkan, bizi bazen bunaltan, bazen umutsuzluğa düşüren, Allah muhafaza. Eğer sabretmekte zorlanırsa der, cümlenin sonunu getirmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen Yusuf Suresinin 86. ayetini okur. Yakup dedi ki, Yakup Aleyhisselam, ben üzüntümü, kederimi, tasamı yalnız Allah'a açarım, Allah'a şekva ederim. Yani ne demek istedi? Siz Yakup'tan daha fazla üzülemezsiniz. Eyüp Aleyhisselam'dan daha fazla efendim hastalığınıza, sıkıntınıza katlanma konusunda, sabır konusunda ondan daha ötesi yoktur. Dolayısıyla sabretmekte zorlanıyorsanız Yakup'u hatırlayın, Eyüp'ü hatırlayın.

0: ve Teala diyerek hemen uygulamaya aktardılar. Rabbim Kelamullah'ı, Kitabullah'ı Allah Resulü'nün öğrettiği ve ashabının da anladığı tarzda okuyup anladığı ve yaşadığı tarzda okumayı, anlamayı, yaşamayı bizlere de nasip eylesin. Onlar gibi okuyalım, anlayalım, yaşayalım ki aramızdaki ihtilaflar, problemler de son bulsun. İstikametimizi inşallah doğru tutmamıza vesile olsun. Rabbim ahiremizi ve akıbetimizi hayır eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
13: Ya Rahman.
0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle demiştir: üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mil'as semawati vel ard ve ma beynehuma. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. İla cemii'il muslimin fi liqa'il alam. İla ellezina aradu en tekuna kelimetullahil ulya. İla ellezina tazdadu'l ufuvvetu bi liqa'ihim. إلى الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله نهديهم تحيتنا.

0: Yetişkinlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
2: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
12: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما رب يسر ولا تعسر أما بعد Değerli kardeşler, الجمع بين الصحيحين kitabımızın Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun müsnedinden devam edeceğiz. Hazreti Ömer'in müsnedinden İmam Müslim'in efradı olan, sadece İmam Müslim'in Hazreti Ömer'den rivayet ettiği, İmam Bukhari'nin rivayet etmediği hadisleri okuyoruz. 14. hadise gelmişiz. İmam Müslim'in efradı olan hadislerden 14. hadisi okuyacağız. İnşallah 15. hadisi de okumaya gayret edeceğiz. Bugün inşallah 2 hadis okuyacağız. Birinci hadisimiz 14. hadis Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünya ile olan irtibatını ele alıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya karşı ahireti tercih etmesini ele alan bir hadis. İkinci hadisi şerif de Kur'an-ı Kerim'in Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim vesilesiyle bazı insanları yücelttiğini, bazılarını da alçalttığını ele alıyor. İnşallah hadisleri okuyup anlamaya gayret edeceğiz. Evet, önce 14. hadisi okuyalım. Nu'man bin Beşir radıyallahu anhu dedi ki zekara Umaru ma asaben nasu mined dünya fekale. Ömer radıyallahu anhu insanların elde etmiş oldukları dünyalıkları hatırladı. Bu dünyalıklardan bahsetti. Yani insanların dünyevi imkanlarının genişlediğini gördü, bunu hatırladı, bundan bahsetti. Sonra da şöyle buyurdu. Dedi ki Hazreti Ömer, لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gün boyunca kıvranırken görüyordum. مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمْلَعُ بِهِ بَطْنَهُ. Kendisiyle karnını doyurabileceği kalitesiz hurma dahi bulamıyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyunca sabahtan akşama kadar kıvrandığını, açlıktan kıvrandığını görüyordum. Kendisiyle karnını doldurabileceği, doyurabileceği kalitesiz hurmayı dahi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gün boyunca bulamıyordu. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir tarafta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu halini göz önüne getiriyor. Diğer taraftan insanların elde ettikleri dünyalıkları, kavuştukları dünyevi imkanları hatırlıyor, anlatıyor. Bu ikisi arasında meydana gelen hüznünü esasen ifade ediyor. Üzüntüsünü, kederini ifade ediyor. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu noktada endişeliydi. Yani kendi döneminde Müslümanların kavuşmuş oldukları dünyevi imkanları görüyor ve bundan dolayı da endişeleniyordu. İnsanların bu halini Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haliyle mukayese ettiğinde acaba Müslümanlar hakkında hayırlı olmayan bazı hususlar mı meydana gelecek diye endişe ediyordu radıyallahu anhu. Evet, hadisimiz bu kadar. Bu hadisi İmam Müslim rahimehullah Kitab-ı Zühdi ve Rakaiqi, zühd ve kalbi yumuşatan hususlar ile ilgili kitapta Babun ed-dünya sicnul mu'mini ve cennetul kafiri. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Başlıklı babda 2978. hadis olarak İmam Müslim bu hadisi rivayet ediyor. Zühd kitabında dünya müminin zindanı, kafirin ise cennetidir babında İmam Müslim bu hadisi rivayet ediyor. Değerli kardeşler, burada Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun bir taraftan Müslümanların halini görüp diğer taraftan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bulunduğu hali hatırladığında hüzünlendiğini görüyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu hali pek çok vakada bize yansıtıyor. Nitekim en meşhur olaylardan birisi ki Müslümanlar Pers İmparatorluğunu yıkıyorlar. Pers İmparatorluğunun başkenti olan Medain şehrini fethediyorlar. Medain şehrinde bulunan Kisra'nın beyaz saraylarını ele geçirip o saraylarda bulunan bütün altın, gümüş, mücevherat, mal, mülk ne varsa hepsini topluyorlar ve Medine-i Münevvere'ye gönderiyorlar. Yani şu anda Pers İmparatorluğu'nun büyük hazinesi Medine-i Münevvere'de. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu büyük hazineyi görünce normalde beklenen nedir? Değil mi? Sevinmesi lazım yani. Tebessüm etmesi lazım. Müslümanların Kisra'nın hazinesini ele geçirmesinden dolayı Hazreti Ömer'in mesrur olması lazım. Memnun olması lazım yani. Beklenen bu. Bu da normal. Çünkü koca Pers İmparatorluğu zulüm üzere inşa edilmiş olan o büyük imparatorluk devrilmiş. Tarihin çöplüğüne atılmış. Ve onun bütün hazineleri toplanmış Medine-i Münevvere'ye getirilmiş. Yani Allah yolunda harcanacak. Ama Hazreti Ömer bu büyük hazineyi görünce ağlıyor. Radıyallahu anh. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh diyor ki ey müminlerin emiri, bugün sevinç günüdür, ağlama günü değildir. Çünkü Kisra'nın hazinesi Allah yolunda infak edilmek üzere Medine-i Münevvere'ye getirilmiş. Bugün sevinç günüdür. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh meseleye başka bakıyor yani. Diyor ki Allah'a kasem ederim ki bu mallar bir toplumun eline geçecek olsa o toplum bu mallar için birbirleriyle rekabete girişecekler. Birbirleriyle mücadeleye girişecekler. Birbirlerine haset edecekler. Ve sonunda da birbirleriyle savaşacaklar. Dünya için yani. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anhu bundan dolayı Müslümanların kavuştukları maddi imkanları görünce endişeleniyor. Hatta bir defasında Müslümanların elde ettikleri bu maddi imkanları hatırlayınca, bundan bahsedince dedi ki ne oluyor bu insanlara? Bunlar şu ayeti hiç işitmediler mi? Tabi ayet esasen kafirler hakkında nazil olmuş. Kıyamet gününde kafirlerin kınanacağını, azarlanacaklarını ve onlara şöyle denileceğini ayet bize bildiriyor. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. Siz bütün güzelliklerinizi, sahip olabileceğiniz, elde edebileceğiniz bütün imkanlarınızı dünya hayatında tükettiniz. Dünya hayatında hepsini kullandınız. Artık sizin sahip olabileceğiniz, elde edebileceğiniz bir güzellik, bir iyilik kalmadı sizin için yani. Sizin için tek kalan şey cehennemdir. Kafirlere tabii bu söyleniyor ama Müslüman kafirlere dahi söylense ondan kendi nefsi adına hisse alır, ders alır, ibret alır, kafirlere benzememeye çalışır. Bu baptan Hazreti Ömer radıyallahu anhu Müslümanların sahip oldukları imkanları görünce bu insanlar bu ayeti hiç duymadılar mı? Allah Azze ve Celle bir kavim hakkında böyle buyuruyor. Siz bütün güzelliklerinizi tükettiniz diyor. Dolayısıyla Müslümanların mubah dahi olsa dünyevi imkanlara bu şekilde dalmamaları, dünyevi imkanlardan bu şekilde istifade etme noktasında hırs göstermemeleri gerekiyor diye Müslümanları ne yapıyor? Uyarıyor Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Yani bu noktada Hulefai Raşidin'in tabi hepsi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini titizlikle izliyorlardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu tüccar olmasına rağmen, esasen imkanları geniş olmasına rağmen ama bütün imkanlarını Allah yolunda seferber ettiğinden ötürü fakirce yaşıyordu yine. Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu anhu zenginliğiyle çok meşhur olmasına rağmen ancak devletten emirül müminin olduğu dönemde hiçbir zaman maaş almamış ve bütün imkanlarını İslam devletini uğrunda seferber etmişti. Hazreti Ali radıyallahu anhu zaten meşhur. Hazreti Ömer'in hassasiyeti de zaten ortada. Yani onların mali imkanları bazı durumlarda hasıl olsa da bunu Allah yolunda harcıyorlardı. Ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hayber'in fethinden sonra pek çok imkana kavuşmuş idi. Hayber arazilerinden kendisine diğer bütün Müslümanlara düştüğü gibi bir hisse düşmüştü. Fedek arazisini Allah ona vermişti. Nadir oğullarının, Kureyza oğullarının arazilerini Allah Azze ve Celle ona tahsis etmişti. O hem Müslümanları bundan istifade ettiriyor, hem de aile efradının senelik maişetini, geçimini bunlardan temin ediyordu. Ancak bununla beraber eline geçen bütün bu imkanları Allah yolunda harcadığı için, fakir ve muhtaç olan Müslümanları bundan faydalandırdığı için yer yer yine kendi ailesine yedireceği bir şey kalmıyordu. Öyle ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, değil mi, hadis-i şerifte ne buyuruyor? Zırhı bir Yahudinin yanında aldığı arpa karşılığında rehin olarak verilmişti. Yani Allah Azze ve Celle Resulüne pek çok imkanlar vermişti ama o bütün bu imkanları yine ne yapıyordu? Allah yolunda harcıyordu. Fakir ve muhtaç olan Müslümanları bundan istifade ettiriyordu. Bundan dolayı bazı günler oluyordu ki Resulullah Efendimiz yiyecek kalitesiz bir hurma dahi bulamıyordu. Ki bununla alakalı pek çok hadis-i şerifler mevcut. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha buyuruyor ki Muhammed'in ailesi 3 gün peş peşe buğday ekmeğine doymuş değillerdi. Yine bir ay, iki ay geçerdi ki Muhammed'in ailesinde ateş yanmazdı. Yani sıcak yemek yemezlerdi. Hazreti Ayşe'ye peki sizin yiyeceğiniz neydi diye sorulduğunda, bizim yiyeceğimiz hurma ve sudan ibaretti diye ne yapıyor? Cevap veriyor radıyallahu anha. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ile olan irtibatını başka bir hadis-i şerifte şöyle ifade ediyor. Benim dünyayla ne işim olabilir? Benim dünyayla ne işim olabilir? Benim dünyadaki misalim yolculuktaki bir binicinin misali gibidir. Bu binici çölde bir ağacın yanına gelir, o ağacın altında biraz dinlenir, sonra kalkıp yoluna devam eder. Bizim dünya ile olan irtibatımız bu şekildedir. Dolayısıyla dünyayı imar etmek için hırs göstermek Müslümana yakışan bir durum değildir. Hazreti İsa'ya nispet ediliyor, şöyle dediği aktarılıyor. Dünya bir köprüdür. Bu köprüyü geçmeye çalışınız. Yoksa onu imar etmek için hırs göstermeyiniz. Evet değerli kardeşler, vaka şu ki Müslümanların tarihini incelediğimizde bu hadise bir de bu açıdan bakılması gerekiyor. Müslümanların tarihini incelediğimizde Müslümanlar ne zaman ki ahireti dünyaya tercih etmişler. Ahireti dünyaya tercih etmişler. Bütün güçleriyle ahiret için çalışıp çırpınmışlar. O dönemlerde Müslümanlar aziz olmuşlar. Dünyada da aziz olmuşlar, ahirette de saadete nail olmuşlardır. Evet, Resulullah Efendimiz ve ashab-ı kiram ve onlardan sonra gelen selef-i salihin, bizim zamanımıza kadar bütün salihler, Rabbani alimler, salih yöneticiler hep bu şekilde hareket etmişlerdi. Yani bakıyorsunuz Emevi saltanatı döneminde Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu, dünya her taraftan kendisine geldiği halde o ne yapıyor? Dünyaya sırtını dönüyor. Ahireti dünyaya tercih ediyor. Dünyayı ahireti kazanmak için harcıyor. Bakıyorsunuz dünyada da ahirette de aziz ve saadet ehli oluyor. Ondan sonra gelen bütün salih yöneticiler de böyleydi. Meşhur Nureddin Mahmud Zingi, Salahaddin Eyyubi rahimehumullah, onlar da dünyayı ahireti kazanmak için harcadıklarından ötürü, dünyayı ahireti kazanmak için bir binek olarak kullandıklarından ötürü bakıyorsun dünyada da azizler, inşallah ahirette de saadet ehlidirler. Ama ne zaman ki Müslümanlar dünyayı ahirete tercih etmeye başladılarsa, dünya için çırpınıp çalışıp hırs gösterdilerse, bakarsınız Müslümanlar zelil olmuşlardır. Yani şu anda bütün İslam aleminin ortasında Filistin'de, Gazze'de on binlerce Müslümanlar katledilirken İslam ümmeti olarak, İslam alemi olarak bizim gafletimizin sebebi nedir? Bu derin uykumuzun sebebi nedir? Tek bir sebebi var. O da nedir? Dünyayı ahirete tercih etmek. Dünyanın kalplerimize girmiş olması. Dünyanın bize hakim olmuş olmasıdır. Dünya bize hakim olunca, kalbimize girince, biz dünyayı ahirete tercih edince, dünyevi çıkarlarımızı kaybetmemek için, dünyevi menfaatlerimizi kaybetmemek için Müslüman kardeşlerimize gözümüzü yumuyor, kulaklarımızı kapatıyor, sırtımızı dönüyoruz. Hele hele İslam alemindeki güç odaklarını işgal edenlerin Müslümanlara sırt dönmelerinin tek sebebi budur. Dünyayı ahirete tercih etmeleri. Tabii onların çoğunluğunun kalplerinde küfür ve nifak bulunduğu için esasen onlar zaten Yahudi ve Hristiyanların safında yer alıyorlar. Ama kalplerinde az bir iman bulunanlar dahi dünyayı tercih ettikleri için ne yazık ki Müslümanlara karşı kör, sağır ve sırtlarını dönmüş bir vaziyetteler. Biz de aynı şekildeyiz. Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer Rabbinden isteseydi veya çalışıp çırpınsaydı değil mi? Bu kadar fakru zaruret içerisinde kalır mıydı? Mümkün değil yani. O hepimizden daha akıllıydı. Hepimizden daha zekiydi. Hepimizden daha güçlüydü. Hepimizden daha tedbirliydi. Eğer dünya için az bir çırpınsaydı, ahireti dünyaya tercih etme noktasında o kadar büyük hassasiyet göstermeseydi, dünyaya o şekilde sırt dönmemiş olsaydı değil mi? Yani dünyada gayet geniş imkanlar içerisinde yaşardı ama o dünyaya ilgi göstermiyordu. Tabi buradan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aç kalmaya çalışıyordu manası da çıkmaz. Resulullah Efendimiz dünyaya ilgi göstermediği için, bütün himmetiyle, bütün gayretiyle ahirete yöneldiği için Allah Azze ve Celle onun hakkında böyle bir hayatı takdir buyurmuş. O da buna razıydı. Dönüp de dünyayı tahsil etmeye çalışmıyordu. Yoksa daha sonraki dönemlerde bazı bid'at ehlinin terbiye yolu olarak açlık yolunu tercih etmeleri, günlerce, haftalarca, bazen aylarca kendilerini aç bırakmak için özel çaba sarf etmeleri sünnete muvafık bir hareket tarzı değil. Resulullah Efendimiz bulamadığı için aç kalıyordu. Yoksa bulduğu halde özel olarak kendisini aç bıraktırmıyordu. Peki Allah Azze ve Celle neden onun hakkında böyle bir hayatı takdir buyurmuştu? Bazen kalitesiz bir hurmayı dahi bulup da karnınla doyuramayacak bir hayatı Allah-u Teala Resulullah Efendimiz için niçin takdir buyurmuştu acaba? Bunda hikmet ne idi? İbnül Cevzi Rahimehullah Keşfül Müşkil'de bunun 3 hikmetini zikreder. Ve bunlar da gerçekten özellikle Müslümanlara öncülük edenler için önemli hususlar yani. Birincisi, İbnül Cevzi Rahimehullah diyor ki dinde kuvvetli olanlar büyük musibetlere maruz kalırlar. Bu Allah'ın kanunudur. Allah'a ne kadar yakın olursan, ahirete ne kadar yakın olursan, takvan ne kadar güçlü olursa, ne kadar dindar olursan, imtihanın da o kadar şiddetli olur. Allah Azze ve Celle'nin kanunu budur. Çünkü ahirete merteben çok yüksek olacağından ötürü o ahiretteki yüksek mertebenin karşılığı olarak bu dünyada sıkıntı çekeceksin. Dünya ile ahiret kuma gibidirler demişler. Eğer biri razı edilirse öbürü uzaklaşır yani. Ahirette yüksek mertebelere namzet olan bir kimsenin aynı şekilde dünyada da rahat olması düşünülemez yani. Ondan dolayı bir kişi eğer takvada, eğer imanda, takvada, ibadette, Allah'a yakınlıkta zirveye çıkmışsa dünyada sıkıntı çekmesi ilahi bir sünnettir, bir kanundur ki bunu şu hadis-i şerif gayet veciz bir şekilde ifade etmektedir. Biz peygamberler topluluğu insanlar arasında imtihanı en şiddetli olanlarız.

hiçbir sıkıntıya maruz kalmamasından ötürü sevinmemelidir. Elhamdülillah başıma hiçbir sıkıntı gelmiyor yani. Hiçbir musibete maruz kalmıyorum. Hastalık, fakirlik, diğer sıkıntılar bana uğramıyor. Yani bu sevinilecek bir hal değil. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla evleniyor. Kadın diyor ki Resulullah Efendimiz daha kendisine yakınlaşmadan benim diyor şimdiye kadar hiç başım ağrımadı diyor. Resulullah Efendimiz diyor ki yani senin hiç başın ağrımadı mı şimdiye kadar? Hiç baş ağrısı çekmedin mi? Yok diyor. O zaman babanın evine gidiyor. Onu bırakıyor yani. Yani bu iyi bir hal değil yani. Bir insanın hiçbir sıkıntıya maruz kalmamış olması iyi bir hal değil. Bu hadiste onu ifade ediyor. Ne diyor? Yubtelar raculu ala hasebi dinihi. Kişinin imtihanı dinine göredir. Dininde kuvvetliyse imtihanı şiddetlidir. Dini zayıfsa imtihanı hafiftir diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmizi'nin hadisi. İkinci hikmet, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Azze ve Celle'nin böyle bir hayatı takdir etmesinin ikinci sebebi olarak İbnül Cevzi diyor ki böylece fakir Müslümanlar, muhtaç Müslümanlar da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alır ve kendi o dar ve sıkıntılı olan maişetlerine razı olurlardı. Evet, bu da çok önemli. Çünkü geçimi dar ve sıkıntılı olan, fakir ve muhtaç olan Müslümanlar kendi önlerinde olan liderlerine, rehberlerine, imamlarına, alimlerine, yöneticilerine baktıklarında eğer onlar arasında kendileri gibi giyinen, kendileri gibi yiyen içen, kendileri gibi evlerde oturan kimseyi göremezlerse ne olur? Çok tehlikeli. Evet, demişler insanlar kendi liderlerinin dini üzeredirler yani. Baktılar ki liderleri, öncüleri hırsla dünyaya meyletmiş, dünyayı tahsil için çırpınıyorlar. Evet, onlar da kendi hallerine razı olmayacaklardır. Dünyayı tahsil etmek için onlar da çalışacaklar ama imkan bulamayacaklar. O zaman ne yapacaklardır? Ya hallerinden şikayetçi olacaklardır ya da Allah korusun haram yollara ne yapacaklardır? Teşebbüs edeceklerdir. Ama baktılar ki toplumun en yüksek seviyedeki liderleri, rehberleri, öncüleri, alimleri, yöneticileri onlar da kendileri gibi fakirce bir hayat sürüyorlar. Değil mi? Derler ki yani onlar da bizim gibi giyiniyor, onlar da bizim giyip içiyor, onlar da bizim gibi evlerde oturuyor. Dolayısıyla onları ne yaparlar? Örnek alırlar, kendi hallerine razı olurlar. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhu'nun giyimi çok sadeydi. Çok sadeydi. Hatta bazı Müslümanlar onu kınarlardı yani. Yani bu kadar da sade giyinilmez diye onu kınıyorlardı. O da derdi ki fakir olan Müslümanların beni örnek almaları için bu şekilde giyinmem daha doğrudur, daha yerindedir diye ne yapardı? Onlara ders verirdi. Üçüncüsü de Allah Azze ve Celle'nin Resulullah Efendimiz hakkında böyle bir hayatı takdir buyurmasının üçüncü hikmeti de diyor ki İbnül Cevzi, böylece onun davasında sadık olduğu, getirmiş olduğu dinin hak olduğuna dair onun hayat tarzı en büyük delil, en büyük mucize olsun diye Allah Azze ve Celle onun hakkında böyle bir hayatı takdir buyurmuştu. Çünkü onun dünyaya hiç meyletmemesi, ahireti dünyaya öncelemesi onun anlattıklarında, söylediklerinde, getirmiş olduğu davada, dinde hak sahibi olduğunun en büyük delili oluvermişti. Bizim zamanımıza kadar insanlar üzerinde en büyük etkiyi bırakan unsur bu idi. Resulullah Efendimiz'in yaşantısı, Resulullah Efendimiz'in hayatı, dünyaya asla iltifat etmemesi, ahireti dünyaya tercih etmesi onun sıdkının, doğruluğunun en büyük nişanesi, en büyük alametiydi diyor İbnül Cevzi rahimehullah. Evet değerli kardeşler, bu hadisten çıkaracağımız ders kendimiz için yani, eğer dünyayı ahirete tercih edersek dünyayı da ahireti de kaybederiz. Eğer ahireti dünyaya tercih edersek dünyada da kimseye muhtaç olmamak için Rabbimizin emri diye dünyalıktan nasibimizi alırsak, evladu iyalimizi dünyadan geçindirme ve kimseye muhtaç etmemek niyetiyle çalışır,
Bu kadar.

0: İnşallah yetinirsek inşallah dünyayı da ahireti de Allah'ın izniyle kazanırız. Yani dünyada aziz oluruz. Çünkü kimsenin önünde zelil olmayız. Yani Müslümanlar eğer günümüzde gerçekten ahireti dünyaya tercih edecek olsalardı, değil mi? Ki biz görüyoruz şu anda Gazze'de ahireti tercih eden o insanlar aziz insanlardır. Yıllarca Afganistan'da ahireti tercih eden insanlar bütün küffarın önünde aziz olarak yaşadılar. İzzet budur çünkü. Şu anda İşgalci İsrail'in ve onun arkasındaki bütün batının önünde dize gelmemek, diz çökmemek, yani boyun eğmemek, onların direktiflerine boyun eğmemek, değil mi? Ne büyük izzettir. Bu büyük izzetin kaynağı ne? Kaynağı ahireti dünyaya tercih etmektir. Çünkü o insanlar eğer dünyayı ahirete tercih edecek olsalar halleri nice olur. Değil mi? Dünyalıklarını kaybetmemek için kafirin önünde, zalimin önünde boyun eğer, onun zulmüne rıza gösterirler yani. Bu da dünyada insanın maruz kalabileceği en büyük zillettir. Nitekim Filistinli oldukları halde İsrail'in projelerini yine Filistinliler üzerinde uygulayan, değil mi? Yüzlerce, binlerce insanlar var. O Mahmut Abbas ve onun çevresinde bulunan insanlar, İsrail'den maaşlarını alan, Batılılardan maaşlarını alan ve Filistinli Müslümanlara onların adına zulmeden, değil mi? O insanlar niçin bunu yapıyorlar? Dünyayı ahirete tercih edince, Allah korusun, dünyayı önceleyince, dünya kalbe hakim olunca insan dünyada öyle bir zillete maruz kalıyor ki esasen o dünya da dünya değil yani. Dünyayı da ahireti de kaybediyorsun. Zelilsin yani. Kimse sana itibar etmiyor yani. Kimse senin sözüne değer vermiyor yani. Yani şu anda Batılılar, diyelim İslam aleminde ne diyorlar? Şu kadar milyon kişiden oluşan ordular var yani. Ne kıymetleri var? Batılıların gözünde, Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in gözünde, değil mi? Onlardan korkuyorlar mı? Hayır. Kaç devlet var, değil mi? 50 küsür devlet yani. Ne kıymetleri var? Hiçbir kıymetleri yok yani. Batılıların gözünde hiçbir kıymetleri yok yani. Neden? Böyle. Çünkü dünyayı tercih edersen ahirete, Allah seni dünyada ne yapar? Dünyada da seni zelil eder yani. Sen dünyayı da kaybediyorsun, ahireti zaten kaybediyorsun. Allah Azze ve Celle bizlere ahireti dünyaya tercih edebilmeyi müyesser eylesin, kolaylaştırsın inşallah. Çünkü bu gerçekten önemli bir husus. Evet, 15. hadisimize geçelim inşallah. An Ebi Tufeyli Amir İbni Vasilete Ennen Nafi'a İbni Abdil Harisi لقي عمر بن الخطاب بعسفان أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه anlatıyor. Diyor ki نافع بن عبد الحارث, bu kişi Hazreti Ömer radıyallahu anhu tarafından Mekke-i Mükerreme'ye vali olarak tayin edilmiş. Hazreti Ömer onu Mekke valisi olarak tayin etmiş. Bu kişi Mekke'nin dışında Usfan denilen yerde, Mekke ile Medine arasında Usfan denilen yerde Ömer bin Hattab radıyallahu anhu ile karşılaşıyor. Hazreti Ömer Usfan'da bir bakıyor Mekke valisi işini terk etmiş. İşinin başında değil yani. O da Usfan'a gelmiş. Usfan'da Hazreti Ömer radıyallahu anhu ile karşılaşıyor. Ve kana Umar ibnul Hattab yestaamiluhu ala Mekke'te. Hazreti Ömer radıyallahu anhu onu Mekke'ye vali olarak tayin etmiştir. Tabii şu anda işinin başında olmadığına göre yerine birini bırakıp gelmiş olması lazım. Hazreti Ömer dedi ki men isteamelte ala ehli hazel vadi, şu vadi halkının başına kimi geçirdin dedi. Vadi halkı dedi Mekkeliler yani. Vadi Mekke-i Mükerreme. Mekke-i Mükerreme halkının başına kimi tayin ettin de Mekke'yi terk edip buraya geldin dedi. Fekale İbni Ebza, dedi ki Ebza'nın oğlunu tayin ettim dedi. Abdurrahman İbni Ebza'yı onların başına emir olarak, vali olarak tayin ettim ve buraya geldim dedi. Tabi Hazreti Ömer radıyallahu anhu İbni Ebza'yı tanıyamadı. Fekale ve men İbni Ebza, şu İbni Ebza kimdir dedi. Yani onun vasfı nedir ki? Onun özelliği nedir ki sen onu Mekkelilerin başına emir olarak bırakıp buraya geldin? Fekale mevlen min mevalina dedi. Bizim azatlı kölelerimizden bir azatlı köledir dedi. Azatlı kölelerimizden birisidir dedi. Şimdi koca Mekke-i Mükerreme'de Kureyş kabilesi değil mi? Varken bir azatlı köleyi onların başına vali olarak tayin etmek acaba münasip midir yani? Böyle olunca fekale istehlefte aleyhi mevla, şaşırarak, taaccüp ederek dedi, sen Mekkelilerin başına kendi yerine bir mevlayı, azatlı bir köleyi mi bıraktın dedi. Tabi böyle deyince o bu defa sebebini açıkladı. Kale innehu qari'un li kitabillahi alimun bil feraid. Ey emir el müminin dedi, o kişi Allah'ın kitabını iyi bilir. Feraizi, miras ilmini çok iyi bilir dedi. Miras ilminin alimi ki herkes bilmez onu. Yani bu demek ki ilimde derinleştiğini gösteriyor yani. Evet. O miras ilminin alimidir ve Allah'ın kitabını da iyi okuyan birisidir. Allah'ın kitabında tefakkuh eden, fıkıh sahibi olan birisidir dedi. Tabi böyle deyince Hazreti Ömer kabul etti onun imaretini bu defa. Bu defa şöyle buyurdu. Fekale Umaru ema inne nebiyyekum sallallahu aleyhi ve sellem kad kal. Dikkat buyurun ki sizin peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne Allah'a yarfa'u bihadel kitabi akvamen ve yada'u bihi ahirine. Allah azze ve celle bu kitap sayesinde, Kur'an-ı Kerim sayesinde, vahiy sayesinde, şeriat sayesinde bazılarını yükseltir, bazılarını yüceltir. Yine bu kitap sebebiyle bazılarını da düşürür, onları da alçaltır. Evet, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki kanunlarından birisi de bu. Evet, bu hadisi de İmam Müslim rahimehullah Kitab-ı Fadail-i Kur'an, Kur'an'ın faziletleri kitabında şu bab başlığı altında rivayet etmiş. Kur'an-ı Kerim'le amel eden, onu öğreten kimselerin fazileti, fıkıh ve benzeri hikmeti öğrenen, bununla amel eden ve onu öğreten kimselerin fazileti babı. Babında rivayet etmiş, hadisin numarası 817. Evet, bu hadisimiz de bu şekilde. Bu hadiste de gerçekten dikkat çekmemiz gereken önemli bazı hususlar var. Yani bu hadise de şöyle bir başlık konulabilir. Yeryüzünde özellikle kendisini İslam'a nispet eden kimselerin izzet ve zillet sebebi nedir? Aziz olmanın, yücelmenin sebebi ne? Diğer tarafta zelil olmanın, düşmenin sebebi nedir yani? Evet, yine İslam tarihi incelendiğinde Resulullah Efendimiz'den günümüze kadar, İslam tarihi dikkatle incelendiğinde şu kanun, tarihi kanun, tarihi hakikat net bir şekilde ortaya çıkar. O da nedir? Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyeye, vahyi ilahiye, şeriat-i garraya ne kadar tutunmuşlarsa o kadar aziz olmuşlar, yücelmişler, dünyada da saadeti tatmışlar. Emniyeti, emanı dünyada da yaşamışlar, yaşatmışlar. Müslümanlar Kur'an'dan, sünnetten, ilahi vahiyden, şeriat-ı garradan ne kadar uzaklaşmışlarsa, bu konuda ne kadar zayıflamışlarsa, gevşemişlerse, o kadar izzetten, saadetten, emniyetten, adaletten, emandan o kadar ne olmuşlar? O kadar uzaklaşmışlar ve dünyada sıkıntılar, dünyada karışıklıklar o ölçüde meydana gelmiş. Evet, İslam tarihinin bütününü incelediğimizde bunu net bir şekilde, açık bir şekilde görüyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle başlayan İslam davası 4 halife dönemi bitmeden dünyanın hemen hemen yarısına hakim olmuştu yani. Bunun tek nedeni vardı, Kur'an-ı Kerim. Sünnet-i Seniyye, İlahi vahiy ve şeriat-ı garra. Onlar Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyeye tam anlamıyla tutundukları için Allah onları ne yaptı? Aziz eyledi. Kur'an onları terbiye etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesi onları eğitti. Şeriat-ı garranın gölgesi onlara müthiş bir adalet, bir eman, bir emniyet bahşetti. Böylece İnsanlık alemine bu adaleti, bu emniyeti, bu güveni, bu emanı, bu ahlakı, bu ibadeti ulaştırmaya muvaffak oldular. Daha sonraki süreçlerde bakıyoruz, Müslümanlar ne zaman ki Kur'an sünnet ilimleri hususunda, Kur'an sünnetle amel etme hususunda gevşedilerse, bakıyoruz Müslümanlar arasında çeşitli fırkalar ortaya çıkmıştır. Müslümanlar bölünmüşler, Müslümanlar parçalanmışlar, Müslümanlar ayrışmışlar, Müslümanlar birbirleriyle savaşmışlar. İslam devletleri zayıflamış, yerine göre de Endülüs'te ve diğer pek çok yerde olduğu gibi İslam devleti çökmüş, küfür hakim olmuş, zulüm hakim olmuş, yeryüzünü masiyet sarıp gitmiştir yani. Yani günümüzde de işte bizim en büyük illetimiz, en büyük belamız, en büyük musibetimiz bu yani. Yani şu anda gerçekten dünyaya bakıyoruz değil mi? Dünya zulümle dolmuş. İslam alemine bakıyoruz, Müslüman toplumlara bakıyoruz. Müslüman toplumların içerisinde de zulüm, bid'at, masiyet her tarafı kaplamış yani. Yani artık insan insanın kurdu haline gelmiş ya. İnsan insanın kurdu haline gelmiş. İnsaf ve merhamet kaybolmuş. Hürmet kaybolmuş. Hukuk kaybolmuş. Allah Azze ve Celle'nin şeriatından uzaklaşmanın neticesi olarak bakıyorsunuz ki zulüm hakim olmuş. Güçlü olan, zayıf olanı hiç insaf etmeden eziyor yani. Artık insan medyayı takip etmekten bıkıyor yani. Haberleri izlemekten usanıyor yani. Çünkü o kadar katlu katliam yani. O kadar zulüm, masiyet, günah, ihanet yani. Subhanallah, nasıl? Sanki bütün toplum bozulmuş yani. Tabii bunu bilinçli yapıyorlar yani. Esasen tabii onların yansıtmak istediği kadar değilse de, ama onlar bilinçli bir şekilde bütün toplum bozulmuş izlenimi vererek insanların daha çok bozulmasını sağlamaya ne yapıyorlar? Çalışıyorlar. Allah-u Teala tabii bunların şerrinden İslam toplumunu ne yapsın? Müslüman toplumları muhafaza buyursun yani. Ama ne yazık ki yani, evet, fesat yayılmış yani. Bunun tabii tek sebebi ne? Allah'ın şeriatından uzaklaşmış olmak yani. Batı zaten bitmiş. Yani Allah'ın şeriatının gölgesine hiç girmeyen Batı alemi çürümüş yani. Çürümüş. Onlarda insaf, adalet kalmamış yani. İslam alemi, Kur'an var, sünnet var, İslami ilimler var, camiler var. Değil mi? Yani din, dindarlık neticede İslam aleminde hala bir şekilde devam ediyor. Ama buna rağmen İslam aleminde de fesat, gaflet, cehalet, dalalet, tefrika, ihtilaf, türlü türlü ihtiraslar, dünyevileşme, çeşitli hırslar, haset, rekabet, kayırma, çalma, hırsızlık, adam öldürme, merhametsizlik, insafsızlık her tarafa yayılmış yani. Sebebi ne? Sebebi belli. Kur'an'dan uzaklaşmak yani. Ne diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah bu kitap sebebiyle bazılarını yüceltir. Kim ki bu kitaba yapışırsa, bu kitabı okur, bu kitabı anlar, bu kitapla amel ederse, bu kitabı hayatına tatbik ederse, hangi fert, hangi aile, hangi toplum, hangi devlet, ne olur? Allah onu yüceltir. Allah onu aziz kılar yani. Allah Azze ve Celle dünyada o bireye, o aileye, o topluma, o devlete saadet lütfeder. Emniyet lütfeder. Adalet lütfeder. Yüceltir onları. Ama hangi toplumda Kur'an'ı terk ederse, Kur'an'dan uzaklaşırsa, şeriattan uzaklaşırsa, vahiyden uzaklaşırsa, Allah onları da ne yapar? Alçaltır onları. Onları zelil eder Yüce Mevla'ya. Evet, İslam alemi 150 yıldır Kur'an'a sırtını dönmüş. Sünnet-i Seniyye sırtını dönmüş. Şeriat-ı Garra'ya, Allah Azze ve Celle'nin dinine sırtını dönmüş. Evet, fertler İslam'ı öğrenip yaşamaya gayret ediyor olsalar da, ama müesses olan düzenler, kurulu olan nizamlar, devletler, yöneticiler, yönetimler Allah Azze ve Celle'nin şeriatını bir kenara bırakmış. Batı'dan ithal ettikleri çeşitli kuruntularla İslam ümmetini, Müslüman toplumları zorla idare etmeye çalışıyor. E tabi bunun tabii neticesi ne oluyor? Müthiş bir zillet, bir fesat yani. Her tarafa yayılan, her tarafa sirayet eden bir bozulma hali her alanda yani. Her alanda. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza buyursun.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Bakınız şu ayet-i kerime ne kadar manidar yani. Kur'an'a tutunanın yüceleceği, Kur'an-ı Kerim'den elini gevşetenin alçalacağını, zelil olacağını ifade etmesi bakımından Zuhruf suresi 43-44'te Rabbimiz şöyle buyuruyor. Festemsik billezi uhiye ileyke inneke ala sıratil müstakim. Peygamber Efendimiz'e hitaben sana vahyedilen bu kitaba, sana vahyedilen bu şeriata sımsıkı tutun. Hiç şüphe yok ki sen dosdoğru yol üzeresin. Ve innehu lezikrun leke ve liqaumike. Muhakkak ki bu kitap hem senin için hem kavmin için bir şereftir. Bir yücelik sebebidir. Evet, bu kitap hem senin için hem de kavmin için, eğer kavmin bu kitaba uyarsa, bu kitaba tabi olursa, bu kitabı öğrenip bu kitapla amel ederse, evet, bu kitap senin için bir şereftir, bir yüceliktir, yeryüzünde anılma sebebidir. Değil mi? Bakıyoruz İslam tarihinde yücelenlerin hepsi şeriat sayesinde yücelmişler. Yani. İmam Ebu Hanife niye yücelmiş? İmam Şafii niye yücelmiş? İmam Malik niye yücelmiş? İmam Ahmet niye yücelmiş? İmam Bukhari, İmam Müslim değil mi? Neden yücelmişler? Kur'an ve sünnet sayesinde yücelmişler yani. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası dahi olsa değil mi? Ebu Leheb niye alçalmış? Kur'an'dan yüz çevirdiği için alçalmış. Ebu Cehil alçalmış, zelil olmuş, cehenneme gitmiş. Oğlu İkrim'e yücelmiş, aziz olmuş, cennete gitmiş inşallah. Neden? Çünkü o Kur'an'a gönül vermiş, Kur'an'a iman etmiş, Kur'an'ı öğrenmiş, Kur'an'la amel etmiş, öbürü Kur'an'a düşmanlık etmiş yani. Kim Kur'an'a yönelirse, kalbini Kur'an'a açarsa, Kur'an'ı öğrenir, onunla amel ederse, şeriat-ı garraya tam bir şekilde ittiba eder, Resulullah Efendimiz'in izini takip ederse, dünyada aziz olur, ahirette mesud olur yani. Kim de tersini yaparsa, az sonraki ayet-i kerime onu ifade ediyor. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Pek yakında ahirete gittiğiniz zaman bu Kur'an hakkında sorguya çekileceksiniz yani. Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz diyor, Kur'an ya senin lehine ya aleyhine hüccettir değil mi? Ya senin lehine ya aleyhine hüccettir. Kıyamet gününde insanlar neye göre muamele görecekler? Kur'an'a olan muamelelerine göre. Sen Kur'an'da nasıl muamele ettin? Ona göre muamele göreceksin yani. Eğer Kur'an'dan yüz çevirdin sen, Kur'an aleyhine şahitlik eder, cehenneme gidersin. Eğer Kur'an'a yöneldin, kalbini ona açtın, Kur'an'a ittiba ettinse, onu bir hukuk olarak değil mi? Bir emir ve nehi kitabı olarak kabul ettin, hayatını ona göre düzenledinse değil mi? O zaman senin lehine şahitlik edecek, cennete gideceksin yani. Bakınız Kur'an'dan yüz çevirenler hakkında yine Zuhruf suresi 36-39'da Rabbimiz ne buyuruyor? Kim ki Rahman'ın zikrinden yüz çevirecek olursa, Rahman'ın zikrini görmezden gelecek olursa, tegafül edecek olursa, yokmuş gibi davranacak olursa değil mi? Gerçekten ne enteresan yani. Kur'an'a iman ettiğini söyleyen Müslümanlar, İslam toplumları, hele hele yöneticileri değil mi? Yani şu anda sanki Kur'an yokmuş gibi aramızda yaşıyoruz yani. Kur'an'dan tegafül etmişiz, gözümüzü yummuşuz yani. Onu görmezden gelerek hayatımızı yaşıyoruz sanki. Özellikle İslam alemindeki yönetimler yani değil mi? Ya Kur'an gibi bir kitabı olan bir ümmet, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünneti gibi değil mi? Bir şeriatı olan bir ümmet nasıl batıya muhtaç olur? Nasıl bu müptezellere yani, bu sapıklara, sapkınlara nasıl muhtaç olur yani? Değil mi? Yani gerçekten şaşılacak bir durum yani. Elinde Kur'an var, elinde Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünneti var, elinde şeriat var. 1300 yıl boyunca şu dünyada adaletle hüküm ferma olan bir şeriat elinde var. Sen bu şeriatı görmezden geliyorsun. Yok sayıyorsun onu yani. Şu müptezel, sefil, rezil, günahkar, asi, taşkın, sapkın milletlerin diyelim ki kanunlarına ne yapıyorsun? Özeniyorsun yani. Nasıl bir şey? Ne diyor Rabbimiz? Diyor ki Rahman'ın zikrinden kim yüz çevirir onu görmezden gelirse diyor biz ona bir şeytan musallat ederiz diyor. Nukayyiz lehu şeytanen. Bir şeytanı ona musallat ederiz de fehuve lehu karin. O şeytan sürekli onunla beraber olur. Kur'an'a yüz çevirdin, batıla yöneldin. Hakka yüz çevirdin, batıla yöneldin diyor Rabbimiz. Biz ona bir şeytan musallat ederiz de o şeytan sürekli onun yanında olur. Ve innehum leyasuddunhum ani sebil. Bu şeytanlar onları dosdoğru yoldan, sırat-ı müstakimden ne yaparlar? Alıkoyarlar. Ama bununla beraber ve yahsebun ennehum muhtedun. Onlar doğru yolda olduklarını zannederler diyor. Şeytanlar bu batıl yolu onlara öyle bir süslerler ki onlar batıl yolda oldukları halde doğru yolda olduklarını zannederler diyor. Evet. Gerçekten yani bizim toplumlarımızda değil mi? Bu evsafa sahip olan, özelliklere sahip olan nice nice insanlar var yani. Batıl yolda ilerliyor ama doğru yolda olduğunu ne yapıyor? Zannediyorlar diyor. Öyle ki diyor Rabbimiz Celle Celaluhu hatta idâ câena kâle. Bu kimse dünyadan ayrılıp da bizim huzurumuza geldiğinde, ölüp de ahirete intikal ettiğinde kendisine batılı süsleyen, batıla kendisini sevk eden o arkadaşı için, o şeytan için şöyle der. Ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşriqeyn. Oh, keşke benimle senin aranda doğu ile batı arasındaki mesafe kadar uzak bir mesafe olsaydı. Keşke ben seni görmemiş olsaydım, seninle birlikte olmamış olsaydım, sen benim yanıma uğramamış olsaydın. Ama ahirete diyor bunu tabi. Artık bir faydası var mı? Yok. Tebi'sel karin. Sen ne kötü arkadaşsın diyor yani. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ. Madem dünyada Allah'ın zikrini, Rahman'ın zikrini, Allah'ın kitabını, şeriatını terk ederek zalim oldunuz, o zaman bugün size artık fayda vermez. اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُمْ. Hepiniz cehennem azabında bir araya gelip müşterek bir azabı tadıyor olmanı size artık fayda vermez. Burada birbirinize artık yardım edemezsiniz. Değil mi? Şu anda kafirler bakıyorsunuz nasıl koşuyorlar kafirlerin yardımına. Değil mi? Şu anda Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve diğer batılı o kafir, o zalim devletlerin yardımı olmazsa şu işgalci Yahudileri ne sefil olurlar, ne rezil olurlar, ne zelil olurlar. Birbirlerinin yardımına nasıl koşuyorlar? Sadece batılılar mı? Hayır. Yani İslam alemindeki münafıkların, zındıkların, kafirlerin yardımı olmasa emin olun İsrail orada duramaz. Yani. Birbirlerine böyle yardım ediyorlar yani. Ama yarın hepsi cehennemde topladıklarında bu büyük zalimler, büyük kafirler birbirlerine yardımlarını dokunmayacaktır. Birbirlerine faydaları dokunmayacaktır. Allah onları rezil rüsva edecektir. Tabi Allah Azze ve Celle bizi onlardan ayırsın. Onların gittiği yere bizi sokmasın. Bizi onlarla beraber zelil etmesin diye dua edip Rabbimize tevekkül etmeliyiz. Evet, son inşallah Hazreti Ali radıyallahu anh'un bir sözünü okuyup inşallah bu akşamki dersimizi kapatalım. Evet, Hazreti Ali'nin Kur'an-ı Kerim'e tutunma veya Kur'an-ı Kerim'i terk etme hususunda gerçekten çok kapsamlı bir sözü var. Aslında bir ders konusu bu söz. Ama biz konumuza münasebeti itibariyle sadece inşallah okuyacağız. Allah-u Teala ibret alıp gereğince amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Tirmizi'de geçiyor. İmam Ahmed'in Müsned'inde geçiyor. Bu tabi merfu olarak da rivayet ediliyor. Yani Hazreti Ali'nin Resulullah Efendimiz'den aktarması şeklinde de rivayet ediliyor. Ancak merfu şekli yani Resulullah Efendimiz'in sözü olması şekli zayıftır. Mevkuf şekli yani Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'unun sözü olmasını İbni Kesir, Hafız İbni Kesir tefsirinde ne yapıyor? Tercih ediyor. Hazreti racih olan Hazreti Ali'nin sözü olmaz. Evet, Hazreti Ali şöyle diyor. Diyor ki Allah'ın kitabı onda sizden öncekilerin haberleri var. Sizden sonraki bilgiler de var. Allah'ın kitabı kuşatıcı bir kitap yani. Bizden önceki bütün ümmetler hakkında değil mi? Allah Azze ve Celle bu kitapta bize bilgi vermiş. Onların izzet ve zillet sebeplerini bize anlatmış. Onların kurtuluş ve helak sebeplerini bize aktarmış. Dolayısıyla ona göre tedbirimizi almalıyız. Ve sizden sonraki haberler de var diyor. Değil mi? Ölüm ve ölümden sonra kıyamet, cennet, cehennem. Bütün haberleri yani geçmiş, gelecek bütün haberlerin işaretleri Kur'an-ı Kerim'de toplanmış. Ve sizin aranızdaki hususların da hükmü, hukuku vardır Kur'an'da. Değil mi? Aramızda cereyan eden bütün olaylarla alakalı insanların bütün geçimsizlikleri, anlaşmazlıklarıyla alakalı değil mi? Hükümlerde yine Kur'an-ı Kerim'de ya sarahaten ya delaleten ya işareten değil mi? Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur yani. Tabi sünnet Kur'an-ı Kerim'i şerh etmesi bakımından bu kitabın altında sünnet-i seniyede mevcut zaten. Ve bu hak ile batılı, doğru ile yanlışı birbirinden tam anlamıyla ayıran bir kitap olup bütünüyle ciddiyettir. Onda şaka diye bir şey yoktur. Dolayısıyla böyle olunca bu kitap, hangi zalim bu kitaba sırt dönecek olursa, bu kitabı terk edecek olursa Allah Azze ve Celle onun boynunu kırar. Allah Azze ve Celle onun burnunu yere sürter. Allah Azze ve Celle onu zelil eder. Evet, hangi zalim bu kitaptan uzaklaşacak olsa, buna sırtını dönecek olsa, bunu terk edecek olsa Allah-u Teala onun boynunu kırar, onu zelil eder. Her kim hidayeti bu kitabın dışında arayacak olursa Allah onu saptırır. Evet, değil mi? Şu anda İslam aleminin vakası bu yani. Evet. Doğru Allah'ın kitabının, Allah'ın şeriatının dışında aranınca bugün bakıyorsunuz İslam toplumlarının içinde her türlü sapkınlık yayılmış mı? Değil mi? Her türlü sapıklık yayılmış mı? Yayılmış. İslam toplumu Kur'an'a, sünnete, şeriata iman etmesi gereken bir toplum bakıyorsunuz. Yani laik, demokrat, komünist, kapitalist, ateist, deist, satanist ne var? Liste uzun yani. Her türlü sapkın düşünce, sapkın fikir bakıyorsunuz. Yani sapkın hayat sistemleri, düzenleri İslam toplumları içinde bile ne olmuş? Ravaş görmüş yani. Neden? Çünkü Kur'an'ın dışında doğru, Kur'an'ın dışında hak, hakikat, Kur'an'ın dışında hidayet aranmaya başlanınca nedir? Allah onları saptırır yani. Evet. O Allah-u Teala'nın sapasağlam ipidir. O hikmet dolu bir zikirdir. O dosdoğru yoldur. O hevaların, heveslerin asla saptırmayacağı, batıl sokmayacağı hak ve hakikattir. Evet, insanların hevaları ve hevesleri yer yer önceki kitaplara değil mi? Önce kitapları tahrif ederek ya lafzını ya manasını değil mi? Onları yani önce kitapları içine yanlış girebilecek bir mahiyete soktular insanların hevaları yani tahrif neticesinde. Ama Kur'an-ı Kerim asla kıyamete kadar tahrife maruz kalmayacak, insanların hevaları onu asla kayırmayacaktır. Ve insanların dilleri onu kolaylıkla okuyacaktır. İnsanların dilleri onu okurken zorlanmayacaktır. Değil mi? Bakıyorsun Arap değil, Acem yani, Türk, Kürt, Farisi, Peştun, Urdu, türlü türlü milletlerde insanlar yani. Ama Kur'an-ı Kerim'i kolay bir şekilde ezberliyorlar yani. Yani Arap olmayıp Acem olan milletlerin içinde şu anda milyonlarca değil mi? Milyonlarca hafız var yani. Kur'an hafızı yani. Kolay yani. Allah Azze ve Celle dillere ne yapmış Kur'an-ı Kerim'i? Kolaylaştırmış. Alimler asla ona doymaz ve çok tekrar edildiği için ondan asla usanılmaz. Onun hayret uyandıran hakikatleri asla bitmez. Cinler onu duyduklarında kendilerini tutamayıp hemen şöyle deyiverdiler: İnna semi'na Kur'anen acaba, biz gerçekten hayret uyandıracak bir Kur'an işittik ve o dosdoğru yola iletir, hidayet eder, biz de ona iman ettik dediler. Kim bu Kur'an'la konuşursa doğru konuşmuş olur. Hangi yönetici onunla hüküm verirse adil olmuş olur. Kim onunla amel ederse mükafat elde etmiş olur. Kim de ona çağırırsa dost doğru yola çağırmış, dost doğru yola hidayet edilmiş olur. Allah Azze ve Celle bu şekilde davranabilmeyi bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Kur'an'a, sünnete tam anlamıyla temessük edebilmeyi, tutunabilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Allah-u Teala İslam toplumlarını da Kur'an'a, sünnete döndürsün. Rabbimiz Celle Celaluhu Müslümanlara ahireti dünyaya tercih etmeye muvaffak eylesin. Böylece dünyada ahirette bizlere izzet ve saadet lütfeylesin. İslam toplumlarına zulmeden zalimleri Allah-u Teala kahru perişan eylesin. Hasreten Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimize zulmeden Yahudileri, onlara destek veren Hristiyanları ve onların arkasında duran münafıkları, zındıkları Allah Azze ve Celle kahru perişan eylesin. Allah-u Teala dünyanın gizli açık her türlü fitnesinden bizleri hafzu emin eylesin. Kabrin azabından, fitnesinden, cehennemin azabından bizleri muhafaza eylesin. Hepimizi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Havzi Kevser'in başında bir araya getirerek o mübarek sudan içmeyi bizlere nasip eylesin. Firdevs cennetinde Efendimiz'e komşu eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma rabbena ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah-u Teala hepimizden razı olsun.

Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle. Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni Kazanım Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı. Kartal Metrosu'na yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, 2,5 litre Didi soğuk çay 49.95, 1,5 litre Doğa sıvı çamaşır deterjan 59.95, Kiwi Sport Blender 799.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: sırrını.
1: Özel FM 103.2.
2: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.
1: Düşünen insanlar için.
2: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Hatimi Esam rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Hiçbir sabah yoktur ki o gün şeytan bana gelip ne yiyeceksin, ne giyeceksin, nerede oturacaksın diye telkinde bulunmuş olmasın. Her seferinde ben ona şu cevabı veririm. Ölüm yiyeceğim, kefen giyeceğim, kabirde oturacağım.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
7: Gülperek Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808
8: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kırmızı biber 59.99, patlıcan 39.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
10: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Tevbe suresiyle birlikteyiz. Rabbimizin ayetlerinin huzurundayız. Rabbim güzel anlatmayı, güzel dinlemeyi ve gereğiyle yerince ve hakkınca amel etmeyi cümlemize lütfetsin inşallah. 52. ayetteyiz. 51. ayeti okuyup 52. ayete geçiş yapayım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul len yusibena illa ma kataballahu lena. De ki Allah'ın bize yazdığından başka, Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başka hiçbir şey bize isabet etmez. Varsa yoksa bütün başımıza gelecek iyilikler de güzellikler de hepsi Allah'ın takdir ettiği şekilde olacaktır. Huve mevlana, o bizim mevlamızdır, velimizdir. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Müminler, dolayısıyla müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'ı vekil bilsinler. Bütün iş, hareket ve söylemlerinde Allah'ı vekil olarak bilip ona dayansınlar dedi Rabbimiz 51. ayette. Bu ayetlerin bulunduğu bağlam, bu ayetlerin bulunduğu siyak ve sibak, Müslümanların özellikle morallerini bozmaya çalışan, inanç açısından karşılaştıkları musibetler, zaferler, yenilgiler ya da galibiyetler hangisi olursa olsun, çünkü bazen insanlar sıkıntılarla yoldan çıkabilir, bazen de nimetlerle yoldan çıkabilir. Her halükarda bu tür ortamlarda Müslümanların morallerini bozmaya yönelik yapılan propagandalara karşı Müslümanın sahip olması gereken düşünce yerleştiriliyor. Müslüman bu bilince sahip olduğu zaman hiçbir şekilde gam yemez. Yani nedir o düşünce? Ne yaparsanız yapın zaten, hani çaba sarf ediyorsunuz, gayret sarf ediyorsunuz ayrı bir konu. Ama ne yaparsanız yapın zaten Allah'ın bizim için yazmış olduğu bir şeyler var. Ve herkes ona zaten bir şekilde ulaşacaktır. İster galibiyet anlamında, ister mağlubiyet, ister kazanma, ister kaybetme, ister müjde, ister kötü haber. Her halükarda zaten var olan bir şey var. Müslüman bunu bilinç olarak kafasına yazarsa karşılaştığı bütün olaylardan bir anlam çıkarır. Karşılaştığı bütün olayları anlamlandırır. Ve başkalarının, yani bu inanca mensup olmayan, sahip olmayan insanların düştüğü sıkıntıya da düşmekten kendisini kurtarır. Çünkü karşılaştığımız musibetlerle baş edebilmek, inancı bırakırsanız sadece bu biyolojik yapıyla, bu kafa yapısıyla bunlarla baş edebilmek, bunları anlamlandırmak mümkün değildir. İnançla birlikte olduğu zaman ancak Müslüman rahat edebilir. İşte bu ilkeyi Rabbimiz bu ayetle bize anlatmış oluyor. Devamı da bu konu bağlamında ve sonra Müslümanların birlikte yaşamak zorunda kaldıkları, dün ve bugün ve yarın, tarihin her döneminde Müslümanların birlikte yaşamak zorunda kaldıkları, Müslümanların yanı başında bulunan, Müslüman gibi geçinen ama aynı zamanda Müslümanlara da yapmadıklarını bırakmayan bir kesimden, ona karşı dikkatli olmaktan da söz eden ayetler gelecek. Rabbimiz dikkatlerimizi bu noktaya çekiyor. Okuyoruz ayet 52. Kul de ki hel tarabbasuna bina illa ihdel husneyeyn. Siz bizimle ilgili olarak iki güzel şeyden başka bir şey mi bekliyorsunuz? Bunu söyle kime? Muhataplarınıza. Bizim karşılaşacağımız sonuç iki güzelden birisidir. Bizim için her ikisi de güzeldir. Üçüncü bir ihtimal yok. Savaşın söz konusu olduğu ortamlarda ya galip gelmek, zafer kazanmak, ya mağlup olmak, hatta belki sonuç olarak ölmek. Hangisi kötü olabilir ki bir Müslüman için? Siz bizim hakkımızda ikisinden birisini beklersiniz. Var mı ötesi? nihai noktada zafer kazanmamızı beklemezseniz bile, bizim galibiyet elde etmemizi, bizim bütün işleri kazanca dönüştürmemizi sevmez, hoşlanmazsanız bile, sonuçta hoşlanacağınız bir şey var, bizim ölmemiz, öyle değil mi? Sonuçta ölmemiz bile kayıp değil ki. İhdel hüsneyeyn. Bu tanıma dikkat edelim. Allah Teala her ikisine de hüsn kelimesini kullanıyor. Yani kazanmak ne kadar güzelse kaybetmek de o kadar güzeldir. Şimdi sizin bizimle alakalı beklediğiniz en nihai nokta, olumsuz nokta ne olabilir? Ölüm mü? Fark etmez ki. Ölünce kaybetmiyoruz ki zaten. Bunu söyleyin diyor. Çünkü hayatı sadece dünyadan ibaret zanneden insanların ölümü gerçekten bitiştir. Oysa hayatın ahiret boyutunu, ikinci devre olarak ahiretin varlığını düşünen, inanan insanlar için ölüm son değil ki. Hayatın sadece ikinci devresinin başlamasından ibarettir. Ne fark eder? Yani siz hayatta mı kalacaksınız biz ölünce? Müslümanlar, fedakarlık yapanlar ölüyor da diğerleri hayatta mı kalıyor sanki? Yani Musa vefat etti de sanki Firavun hayatta mı kaldı? Yani Muhammed Aleyhisselam vefat etti, Ebu Cehil sanki yaşıyor mu ki? Günlü gün mü etmeye başladı? Ne değişti? Sadece ve sadece şu var Müslüman için: kazansa da savaş ortamında güzel, hüsün, kaybetse de zaten güzeldir. Onun için Müslümanın literatüründe, Müslüman bir kişinin lügatinde yenilgi diye bir şey yok. Ya galibiyet var, ya şehadet var. İkisi de birbirinden güzeldir. Fark eden bir şey değil bakınız. Bunun edebiyatını yapmak değil bu. Gerçekten ikisi de son derece güzeldir. Hatta sadece savaş ortamında galip gelme, zafer kazanma ve de ölme ya da öldürülme ile mesele değil sadece. Genel anlamda da bu böyledir. Mesela Kur'an'ın bize anlattığı, bize öğrettiği tarihe baktığınız zaman hangisine kayıp diyebilirsiniz? Mesela Nuh'unki kayıp mı? 950 senelik tebliğin sonunda bir tekneye, bir gemiye binebilecek kadar insan sayısı tebliğe muhatap ve de bu tebliğe cevap vermiş, Müslüman olmuş. Nuh'la birlikte gemiye binecek bir kalitede Müslümanlığı seçmiş. Bir gemiye o günkü şartlarda binebilecek sayı, hadi ben 50 diyeyim, siz 60 deyin. 950 sene. Bölün, kaç kişi düşer, kaç yıla? Başarısız mı? Siz bilirsiniz. Allah bunu başarı olarak anlatıyor. Hatta mesela Lut Aleyhisselam'ın kavmi helak edildiğinde Zariyat de bir sure var. Ah keşke bütün sureler Yasin kadar lazım olup oksak. Zariyat suresi. Hiç sıra gelmeyen bir sure, biliyor musunuz? Zariyat suresinde Allah Teala Lut kavminin helak edildiği süreçten bahseder. Der ki biz o kavmi helak etme gittiğimiz zaman orada içinde Müslümanların kaldığı bir evden başka Müslüman bir ev yok. Bir peygamber, vahiy destekli, Allah destekli çalışan, hiç yanlış yapmayan, Allah'ın rotasını çizdiği bir tebliğ yöntemi. Bir peygamber Lut. Toplamda ne kadar Müslüman var dersiniz? Yok. Bir tane ev Müslüman. Helak edilme sürecinde melekler o toplumun altını üstünü getirmek için geldiklerinde sadece içinde Müslüman olan bir tane evden başka ev yoktu diyor. Başarısız mı? Allah, siz bilirsiniz. Kur'an'ın başarı tarifi budur. Yani Allah Teala Müslümana yüklediği sorumlulukları yerine getirip getirmemesidir başarı ve başarısızlık. Yerine getirdikten sonra netice almışsınız veya almamışsınız. Çok da önemli değil ki ya. Netice başarının tanımı değildir. Netice ulaşmamak, belirlediğiniz hedefi, belirlediğiniz o ideali gerçekleştirmediniz diye tüh ya başarısız olduk demek yanlıştır. Yanlıştır ya. Yanlıştır. Yıllardır Müslümanlara anlatamadığımız şeydir bu. Niye? Çünkü Kur'an perspektifinden bakmıyoruz ki. Bu pencereden bakmıyoruz ki. Allah bize ne yükledi? Bizden ne istiyor? Biz Allah'ın bizden istediklerini değil, bizim hedeflediklerimizin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Yıllar önceydi, hatırlıyorum. Hiç unutmadığım şeylerden birisidir. Bu toplumda, bu beldede Müslümanların yaptığı yanlıştan dolayı başarısız olduğunu anlata anlata bitiremiyorlardı. Ve o dönemlerde çok başarılı gibi lanse edilen bir kesim vardı. Çok başarılılar. Okullarıyla, faaliyetleriyle, yapılarıyla, efendim maddi manevi imkanlarıyla çok mükemmel bir başarı elde edildiğinden dem vurarak, bak onlar böyle akıllı hareket etti, biz böyle hareketi başarısız olduk. Kriter neydi? Vardığın sonuç muydu? Meydanda. Onun için başarı demek İlla da galip gelmek demek değil. Bazen ölmek de başarıdır. Ölmek ya, ölmenin ötesi yok ki zaten. Allah buna da başarı diyor. Yani belki galibiyeti elde etmek, belki hedeflenen noktaya varabilmek her Müslümanın gerçekten gözünü aydınlatacak bir şeydir. Doğru, bunu tartışmıyorum. Ama Kur'an her ikisine de hüsneyeyn diyor bakınız. Yenilgi de başarı, insanların bakış açısıyla yenilgi de başarı, sonuca ulaşmamak da başarı, sonuca ulaşmak da başarı. Hiç fark etmez. Mesela Hazreti Peygamber'in Mekke'de tebliğde bulunduğu, Medine hicret ettikten sonra Müslümanlara çizdiği bir hedef var. Kazanacaksınız. Kazanacaksınız sözünü duyan ve bu söze göre hareket eden Müslümanlardan ne kadarı Mekke'nin fethini izledi gördü? Sorayım. Ne kadarı gördü? Hepsi görmedi ki ya. İlk baştan itibaren peygambere omuz veren Müslümanlardan ne kadarı Mekke'nin fethini izledi? Hah ya, gerçekten iyi oldu. Yok, birçoğu da şehit oldu arada. Oraya varmadan birçoğu Rabbine kavuştu. Şimdi bunlar başarısız mı oldu? Kayıp mı ettiler? İslam böyle bir şeydi. Onun için sizinle alakalı plan, program, proje üretenlere deyin ki hel tarabbasune bina illa ihdel husneyeyn. Siz bizimle alakalı olarak iki güzelden başka ne bekliyorsunuz? Bizim için yenilgi de güzeldir, yenmek de güzeldir. Hayatta kalmak da güzel, ölmek de güzel, fark etmez ki. Önemli olan Allah'ı razı edebilmek. Ve nahnu natarabbasu bikum en yusibekumullahu bi'azabin min indihi ev bi'eydina. Biz de bekliyoruz. Neyi? Allah'ın kendi katından size azap etmesini veya bizim ellerimizle size azap etmesini bekliyoruz. Dikkat edin şu cümleye. Rabbimizin cümlesine bakın. Biz de bekliyoruz. Neyi? Allah'ın kendi eliyle, kendi katından göndereceği bir azapla size azap etmesini bekliyoruz. Veya bi'eydina, kendi ellerimizle. Bu surenin 14. ayetinde Allah öyle demişti ya. Katiluhum yu'azzibuhumullahu bi'eydikum. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onlara eziyet etsin. Ellerinizle. Allah meleklerle yeryüzü tarihini değiştirebilir. Yeryüzündeki tarihi akışı değiştirebilir melekler gücüyle. Allah bunu isteyebilir, ister de yapar da. Problem değil ki. Mesele o değil. Allah istiyor ki bu şerefi yeryüzündeki insanlar kazansınlar. Sizin ellerinizle. Aynı ifadenin tekrarıdır 52. ayet. Ev bi eydina, ya da bizim ellerimizle. Bunu gerçekten istemek lazım. Yani Allah'ın meleklerle halledeceği birçok şey var. Ama bir Müslüman, ben ve siz gerçekten bunu gönülden isteyerek dua etmek zorundayız. Rabbimiz zalimlerin zulmünü ortadan kaldırmayı bize nasip et. Bizim ellerimizde. Senin meleklerin bunu yapar. Amenna. Sen her şey gücün yeter. Amenna. Bir işaret hepsini tarumar edersin. Amenna. Tarihte birçok zaman yaptığın gibi. Ama biz bu çabamızı ortaya koyduktan sonra isteriz ki bu elimizde olsun. Bu şerefi niye biz kazanmayalım ya? Bi eydina fetarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Bekleyin. Kime diyor bunu? Müslümanlar için plan program yapanlara diyor. Bekleyin. Biz de sizinle birlikte bekleyenlerdeniz. Bu beklentiyi Allah Teala peygamberler üzerinden örneklendirir kardeşlerim. Kur'an'da peygamberler üzerinden örneklendirir. Bir Müslüman çalışmaya başladı. Yani bulunduğu civarı, çevreyi Müslümanlaştırma çalışmasına başladığı günden itibaren herkesin, her bir Müslümanın kendine çizdiği bir tarih mi var? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra buralar şöyle olacak diye bir hedef mi var? Onu boş verin. Gayret etmeniz gereken bir şey var. Siz gayret edin. Bekleyin artık Allah hangisini nasip eder. Hiç değişen bir şey yok ki. Hiçbir şey elde etmediniz. Lut gibi olamaz mısınız? Ya bekleyin. Allah bir şekilde yardım edecek. Bir şekilde yardım edecek. Yanınızda içerisi boş olan kellelerin sayısı artacağına, bunun beklentisine gireceğinize, kaliteli insanlar olsun az olsun fark etmez. Bekleyin. Allah size yardım edecek bir şekilde önünüzü açacak. Nuh bekledi 950 sene. Hanginiz? Ya rakamı saydığınız zaman sıra gelmiyor ya. Yıl sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 950'ye kadar sayıyorsun. Yıl sayıyorsun. Yıl, gün değil. Tahammül gibi bir şey lazım değil mi? Nuh 950 sene bekledi. Bekliyorum dedi. 950 sene geçti. Lut bekledi bekledi. Kızlarıyla kala kaldı. Müslüman bir ailen içerisinde sadece onlar var. Karısı da iman etmedi. Anlatabiliyor muyum? Hud ve Salih yanında birkaç tane garibanla birlikte bekledi. Musa bekledi, hem de yıllarca bekledi. Hicret etti, gitti, tekrar geldi ve sonra tekrar gitti. Bekledi, yıllarca bekledikten sonra Firavun'un boğuluşunu izledi. Hazreti Peygamber başlarken 23 sene sonra olacağını bilmiyordu ki. Kendisine Allah'ın yüklediği bir görev vardı. Bu görevi yapmanın aşkıyla devam ediyordu. Bilmiyordu ki 23 sene sonra hepsi bitecek. 23 sene sonra herkes kendisine boyun eğmiş durumda. Arabistan Yarımadası şirk unsurlarından tamamen temizlenmiş durumda. Bekledi, bekleyen amacına kavuşur. Ama öyle ama böyle. Kendi takvimimizi belirleme hakkımız yok. Yani şöyle bir sonuç elde edelim diye bir kural yok. Allah bizim hiç aklımıza getiremeyeceğimiz yöntemlerle bu yardımı gönderir bir şekilde. Yeter ki biz gayret edelim. Biz de bekliyoruz ama bizim beklentimiz şöyle olmasın. Yani bekleyelim, faturayı Allah'a keselim. Allah'a havale edelim. Ya da bir şu işlere bir el at. Öyle değil. Biz yapalım bir şeyler. Allah da bizim bıraktığımız eksikleri tamamlamış olacaktır. Onun için fatarabbasu inna ma'akum minel mutarabbisin ya da mutarabbisun, siz bekleyin, biz de sizinle birlikte bekliyoruz. Elbette bir gün hakikatler ortaya çıkacaktır. Ayet 53. Kul, de ki enfiku tav'an ev kerhan. İster gönüllü olarak, ister kerhen, zorla ve gönülsüz olarak infak edin. Ha nasıl infak ederseniz edin, len yukbele minkum. Sizden yapacağınız bu infak kabul edilmeyecektir. İnnekum kuntum kavmen fasikin. Çünkü siz fasık bir toplumsunuz. Yani yoldan çıkan bir toplumsunuz. O yüzden ne kadar infak ederseniz edin, Allah bu infakınızı kabul etmeyecektir. İster gönüllü olarak, ister gönülsüz olarak. Peki neden bu infaklar kabul edilmiyor? Adam cebinden çıkarıp servetini başkasıyla paylaşıyor ve kabul edilmeme ihtimali var. Nedenmiş bu? Şartlar şu. وَمَا مَنَعَهُمْ Ayet 54. وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ Onların yaptığı infakın kabul edilmemesinin en önemli nedeni, infakın kabul edilmesindeki en büyük engel Allah'ı ve peygambere küfretmeleri. Diyeceksin nasıl bir şey bu ya? Yani hem Allah ve Resulüne küfredecek hem de infak olur mu? Oluyor işte. Yani sadece Medine'de değil ki. Bütün Medine'lerde var, bütün şehirlerde bu var. İnsanların, Müslümanların hep birlikte yaşadıkları bütün toplumlarda benzeri infaklar var. Var ki Allah Teala haber veriyor. Medine'den bahsetmiyor. İnfak ediyor ama Allah ve Resulünü kabul etmiyor. Buna rağmen infak ediyor. Niye? Mecburiyetten, toplumun şartlarından, toplumun beklentilerine cevap verme kaygısıyla infak ediyor. Onların infakı kabul edilmeyecek. Edilmeme nedeni bu. Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri. Ama iman ediyorlardı. Dışarıdan öyle. Dışarıdan öyledir. Yani biz Allah'a ve ahirete iman ettik ama Allah ne diyor? Onlar mümin değildir. Allah bunu söylüyor. Mümin olmadıklarından dolayı. Sadece mümin olduklarını söyledikleri için bu. Sadece mümin olduğunu söylemek mümin demek değildir. Onun için infakları kabul edilmiyor. Bir de وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَا Üşene üşene namaza geldiklerinden dolayı. Namaza geliş biçimi infakın kabul ve reddinde etkili kardeşlerim. Dikkat edelim. Namaza üşene üşene gitmek infakın kabul ve reddinde etkilidir. Onların infaklarının kabul edilmemesinin ikinci nedeni namaza üşene üşene gelmeleri. Kılmamaları değil. Kılmamaları değil, unutun onu. Namazı kılmaları ama üşene üşene gelmeleri. وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ Ve istemeye istemeye infak etmeleridir. İnfaklarının engellenmesi, kabulün engellenmesi. İstemeyerek. İstemeyerek infak olur mu? İstemeyerek. Yani birisinin istemesiyle mecbur kalıyor. Hatırını kırmamak için mecbur kalıyor. Ne derler acaba diye mecbur kalıyor. Çevrenin şartlarının etkisinde kalarak mecbur kalıyor. Allah dedi diye değil, birisi baskı kurdu diye infak ediyor. Mecbur kaldığı için infak ediyor. Bu infak vehum karihun kapsamında. Yani istemeyerek infakın bir şeklidir bakın bu. Bu da infakı reddetmeye nedendir. İstediğin kadar milyarlar, trilyonlar ver. o infakını yapmaya neden olan şey nedir? Allah mı değil? Değilse bu infak kabul edilmeyecek anlamına gelir. Buraya geldiğimizde şöyle bir sayfa açmamız lazım. Allah Teala münafıklardan bahsediyor. 53-54. Ayette infaka geçti. Sonra 54-55-56-57. Ayetlerde tekrar münafıklardan bahsediyor. 59-60'da tekrar infaktan bahsedecek. İnfak, münafık. İnfak, münafık. Böyle gidiyor. Şimdi bakın, Kur'an'da şöyle bir tablo karşımızda durur. Münafıklardan söz eden surelerde, münafıklardan söz eden surelerde kaçınılmaz olarak infaktan bahsediyor. Peşinden infak geliyor. Bu yapıyı kesinlikle bütün surelerde görürsünüz. Münafıklardan söz ediliyorsa arkasından infaktan söz edilmesini bekleyin. Bakara böyledir. Ali İmran böyledir. Nisa böyledir. Tevbe böyledir. Sadece uzun sureler değil. Hadid böyledir. Haşr suresi böyledir. Orta sureler. Kısa surelere geçeyim. Münafikun diye bir sure var. Münafikun suresi. 11 ayetlik bir sure. Bir sayfalık yaklaşık. Bu bir sayfalık adı Münafikun olan bu surede 8 ayet münafıkların özelliklerinden bahseder. Son 3 ayette ölüm size gelmeden, ya Rabbi bana bir tekrar süre ver demeden önce infak edin çağrısıyla biter. İnfakla biter. Maun suresi minnacık bir sure. Hem infaktan bahseder ve yemnaun el maun, hem de feveyn lil musallinden bahseder. Münafıklardan, namazlarından gafil olan münafıklardan bahseder. Bu yapı nedir? Bu yapı şunu bize anlatır. Müslüman bir insan, mümin bir kişi hayatta münafık, yani infak eden bir kişi hayatta münafıklık yapamaz. Münafık olan bir kişi de hayatta infak edemez. Yaptığı harcama vardır da o harcamanın karşılığı yoktur. Çarpanı sıfır. Neden? Çünkü bakın, münafık namaz kılabilir. Üşene üşene kıldığı için infak gitti. İstemeye istemeye infak etmek zorunda kaldığı için infak gitti. İmanı kalbine yerleştirmediği için infak yaptığı infak gitti. Çarpan hep sıfırdır. Yoksa amelleri yok değildir. Ve iki kelimenin de kökünün aynı olduğuna yeniden dikkatlerinizi çekmek isterim. İnfak ve münafık. Kelimenin kök yapısında, kelimelerle oynamayı pek sevmem ama Kur'an'ın kelime kavram haritasında önemli bir yer tuttuğu için söylüyorum bunu. Nefak kelimesi Kur'an Arapçada, nefak kelimesi Arapçada tünel anlamına gelir. Hatta tarla faresi dediğimiz tarla faresi Arapçada Kur'an'ın indiği dönemden önce, yani vahiy bu kelimeyi kullanmadan önce de tarla faresinin adı nafikadır. Nafikaul yarbu'tur. Yani tarla faresi deniyor buna. Neden? Çünkü birden fazla delik vardır. Tarlanın içerisi açar. Birden fazla girişi çıkışı var. Çiftçi onu bir yerden kıstırdım zanneder. O başka bir yerden çıkar. İkinci yer, üçüncü yer, dördüncü yer. Nafile çok alternatif çıkışları vardır. Acaba münafık da böyle mi ki? Müslüman olduğunu zanneder. Öyle düşünür. Öyle takdim eder. İslam'ın içinden değil ama İslam'ın dışından kendi çıkarlarına uygun hep çözümler mi üretendir? Biraz da öyle gibi tabii ki. Müslüman gibi görünür. Ama hiçbir zaman kendini ele vermez, yakayı ele vermez, karizmayı çizdirmez, istediği işlerini yürütür ama buna rağmen ben Müslümanım diyebilir. Nafika budur. Allah Teala bu kelimeyi getiriyor, bir de infakın temel kavramı yapıyor. İnfakın kelimenin temel kavramını yapıyor. Her ikisinin ortak noktası gizliliktir. Nefakta da gizlilik var. Yer altından ya da tünelden gizlenip tekrar o açığa çıkar. İnfakta da bir gizlilik vardır. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir yerden gelip bir yerden çıkmaktır. Mal sana bir yerden gelip bir yerden gidecektir anlamına da gelir infak bu yönüyle. Ama her halükarda bu iki kelimenin temsil ettiği iki kesim, yani infak edenlerle münafıklık yapanların yan yana zikredilmesi bize şu mesajı verir mi? Allah'ın iyisini bilir, böyle bir sonuç sanki var. İnfakla münafıklık birbirlerinin panzehiridir. Biri varsa diğeri yoktur. İnfak, Allah'ın istediği tanımla infak yani. Yoksa harcama değil yani. Allah için infak ile münafıklık yan yana olmaz. Birisinin olduğu yerde diğeri olmaz. Onun için Allah Teala getirdi Tevbe suresinde münafıkların tavır ve davranışlardan söz eden bölüm içerisinde infaktan söz etti. İnfaktan söz ederken de dedi ki ister gönüllü yapın bu infakı, ister gönülsüz yapın. İsterse zorla yapın, başkalarının hatırına yapın. Hiçbir zaman sizin için bu kabul edilmeyecektir. Burada gönüllü olmayanı anladık da gönüllü nasıl yapabilir bir münafık? Yani aslında gönüllü yapmaz. Allah için yapmaz. Peki niye gönüllü yapar? Çünkü münafıkların ahlaki değerler uğruna, kimi değerler uğruna yapılmış süsü vererek gönüllü yaptıkları harcamalardır bunlar. Ahlaki değerler, toplumsal değerler, beklentilere cevap verme anlamında. Yani her dönemde bu vardır. Adam kesenin ağzını açıyor. Ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Harcamış gerçekten. Gönüllü yapıyor. Kimse de silah zoruyla koparmıyor. Ama bu infak kabul edilmez. Neden? Çünkü Allah'ın harca dediği yerde değildir. Çünkü kendisine prestij kazandıracak bir harcamayla bunu harcıyor. Ya da şöyle de olabilir mesela. Toplumsal bir görevin gereği olarak, toplumsal bir görevin gereği. Okul yapmanı bekliyor, okul yapıyor. Cami yapmanı bekliyor, cami yapıyor. Şunu yapmanı bekliyor, bunu yapıyor vesaire. Benzer. İlla bu örneklerle sınırlandırmayalım. Toplumun beklentilerine göre bir görevin gereği olarak yapmak zorunda kaldıkları harcamalar Allah tarafından hiçbir değere sahip değil. O yüzdendir Bakara suresinde buna benzer bir ifade Allah Teala şöyle kullanır bize. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. 264. ayet Bakara suresinde. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Kellezi yunfiku ma lehu ri'a'en nas. Malını insanlara gösteriş için insanlar desinler diye infak edenler gibi sadakalarınızı, infaklarınızı şu iki şeyden birisiyle boşa çıkarmayın. İki şeyden birisi. Birisi minnet etmek, başa kalkmak. Diğeri de yaptığın harcamanın karşılığı bir şeyler beklemek. Sadakayı, infakı boşa çıkaran iki şeydir bu. Minnet etmeyi biliyoruz. Yani başa kalkmak. Ben şunu yapmasaydım şöyle olmazdı gibi. Yaptığı iyiliği başa kalkma. Bu zaten o iyiliği bitirir. Bir de burada men kelimesi var. Minnet dediğimiz şey aslında bu değil. Ya nedir? Başa kalkmaktan farklı bir şeydir bu. Burada sadakayı boşa çıkaran ikinci şey, dikkat edin, yaptığı iyiliğin arkasından bir karşılık beklemektir. Bir koydum iki gelecek. Üç koydum beş gelecek gibi. Ya da ben bunu yaparsam bir itibar elde etmiş olurum. İnsanlar bana saygı göstermiş olur. Bir beklentiyle bunu yapmaya çalışmak da yapılan sadakayı ve infakı tarumar eder, boşa çıkarır. Vehum kârihun ifadesiyle bitti. 54. ayet-i kerime. Bir de kerih olarak, kerhen. Kerhen nasıl? Zaman zaman bu tür infaklardan söz ettiğim zaman Müslümanlar kardeşlerim bazen kızıyorlar bana da. Bakın, gönlünüzden infak etmeniz geçerken birisinin istemesi üzerine veriyorsanız problem değil o. Benim konum o değil. Gönlünüzden Allah yolunda bir şeyler harcamak geçiyordu. Birisi de bir garibana, bir kuruma, bir ihtiyaca lazımdı. Denk geldi, böyle bir ihtiyaç var. Var mı infak etme imkanın var mı? Siz de bunu verdiniz. Bu tamam, eyvallah, bu problem değil. Ama ya şöyleyse, sizin infak limitiniz bitmiş. İnfak edeceğiniz kadar etmişsiniz. Ama hatırını kıramayacağınız birisi vasıtasıyla geliyorlar size. Öğrenciye burs mu? Birine yardım mı? Mecbur kalıyorsunuz. İşte bu kerih olarak, kerhen infaktır ve bu boştur. Bu da gösteriş kapsamına girer. Çünkü verme nedeni Allah için değil. Şunu kendi nefsimize yoklamak durumundayız. Bu arkadaşım gelmeseydi, bu toplumun içerisinde istenmeseydi verecek miydim? Yok. Böyle beklentim var mıydı? Yok. Ayırmış mıydım? Hayır. Mecbur kaldım, verdim. Hatta kendi iç dünyamda bunu dile getirmesem bile, sadece sesli düşünüyorum. Kendi iç dünyamda nereden çıktı bu diye düşünüyorsam bunu vermemem gerekiyor. Verirsem bunun adı beladır. Ceza olarak yansır. Hatta şunu da söylüyorum, yanlış anlaşılıyor da yine söyleyeceğim. Vermeseniz problem değil. Vermeseniz problem değil. Verdiğiniz için ceza çekeceksiniz. Niye? Çünkü tabi'in alimlerinden Fudayl bin İyaz'ın söylediği gibi bir ameli başkalarının istemesi üzerine yapmak şirktir. Bir ameli başkasından dolayı terk etmek riyadır. Amelin başkasının hatırına terk edilmesine riya diyor. Riya öyledir. Bir ameli birisinin hatırına yapmanın adı sadece Fudal bin Yaz değil. Peygamber aleyhisselamın dilinde de şirktir. Şirkin üstü altı ortası elbette peygamberin literatüründe de buna adı şirktir. O yüzden bu ayetleri okuduğumuz zaman ya bu zaten münafıklardan bahsediyor. Bize ne deme hakkımız var mı ki? Allah Teala yapacağımız işlerin, yapacağımız fedakarlıkların, yapacağımız harcamaların bunlarınkine benzememesi için Allah Teala dikkatlerimizi çekiyor. Bu şartlara bakıyoruz. Bu şartlar bize uyuyorsa Allah korusun bunu düzeltmek durumundayız. Burada 54. ayet-i kerimede altı çizilen bir konu var. İnfaklarının, yaptıkları harcamaların kabul edilmesini engelleyen şeylerden birisi de ennehum ye'tune ve la ye'tune salate illa ve hum kusala dedi. Onlar namaza üşene üşene gelirler. Başka türlü gelmezler. Üşene üşene gelmekten başka gelmezler. Zoraki gelirler. Bu cümleyi ya da bu kelimeyi kullandığımız zaman Müslüman olarak bazen aklımıza şu geliyor. Ya iyi de yani biz her zaman her namazı aynı iştiyakla kılamıyoruz ya. Evet doğru. Acaba bu ayet bundan mı bahsediyor? Öyle değil. Yani insanın haleti ruhiyesi bazen değişebilir. Bazen aynı gün içerisinde kıldığınız beş vakit namazın her birisinin kat sayısı farklı olabilir. Olabilir tabii ki. İnsan halidir. O yüzden aleyhissalatü vesselam diyordu yani kılacağınız namaz son namazınızmış gibi kılın, öyle kılın diyordu. Bundan sonra namaz kılamayacağınızı hesap ederek namaz kılın diyordu. Çünkü namaza çeki düzen vermek gerekiyor. Paldır küldür değil. İş arası değil, mesai arası değil, tatil arası değil. Boşta kaldığımız için değil. Yani namazla alakalı bazen haleti ruhiyemizden kaynaklanan bir takım şeyler var. Namazı problematik hale getiren şeyler var. Bu sürekliyse elbette bu kapsamda tabii ki sürekliyse. Ama bazen yani her zaman aynı aşkla şevkle namaz kılmak mümkün olmayabilir. Allah affetsin zaten namaz kıldıktan sonra istiğfar ediyoruz. Ne demek bu? Ya Rabbi ben kıldım biraz eksik kaldı sen tamamla demektir. İstiğfarın nedeni bu zaten. Ben bu kadar becerebildim ya Rabbi gerisini sen tamamlarsın. Allah'ın rahmetine havale etmektir bu. E peki küsala nedir? Üşene üşene dediğimiz şey ne? Bu konuyla alakalı İbn Abbas'ın çok enfes bir tanımı var. Çünkü bu kelime küsala yani üşene üşene namaz kılma ifadesi sadece burada değil. Aynı zamanda Nisa suresinin 142. ayetinde de geçer. Orada da çok açık ve net bir şekilde münafıkların özelliklerinden birisi olarak anlatılır. İnnel münafikine yuhadi'unallaha. Münafıklar o kimselerdir ki Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Oysa ve huve khadi'uhum, Allah onları kandırıyor. Allah onların farkına varmayacağı sürece koymuş onları. Onlar farkında değiller. Ve izâ kâmû ilâs-salâti, Nisa 142. Ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ. Namaza geldikleri zaman namaz kılmazlar değil. Namaz kıldıkları zaman üşene üşene kılarlar. Yurâûne'n-nâs, insanlara gösteriş için yaparlar. Ve lâ yezkurûne'llâhe illâ kalîlâ. Çok az hariç Allah'ı zikretmezler. Çok az zikrederler. Buradaki üşene üşene diye münafıkların namaz kılma biçimiyle alakalı Rabbimizin söylediği şey İbn Abbas diyor ki bu ifade toplum içerisindeyken namaz kılan tek başınayken de namaz kılmayan insan tipinin özelliğidir. Herkesin namaz kıldığı bir ortamda namaz kılmaya gayret eden ama namaz kılanların bulunmadığı bir ortamda namazı terk ediyorsa bu münafıkça bir namazdır. İbn Abbas'ın söylediğine sığınarak söylemek gerekirse kolay zamanlarda namaza evet, zor zamanlarda Allah kerim demek de bu kapsamdadır. Anlatabiliyor muyum? Hatta hadislerde de benzer ifade aleyhissalatü vesselam da kullanır. Hatta namazın kılınma biçimiyle alakalı, kılmayla alakalı değil, kılma biçimiyle alakalı. Yani kalabalıklar içerisindeyken kıldığın namazın biçimiyle yalnızken kıldığın namazın biçimi farklıysa bu münafıkça bir namazdır. Ağır şeyler. Gerçekten ağır şeyler. Yani insanlar vardır diye namazı yavaşlatıp kılmak ama tek başınayken paldır küldür kılmaksa bu da münafıkça bir namazdır. Bu süreklilik arz ediyorsa böyledir. Her zaman insan aynı biçimde aynı kalitede namaz kılmayabilir. Bu ayrı bir konudur. Ya da mesela bunun bir tanımı daha namaz dolayısıyla Yani namaz kıldığı zaman bir mükafat beklentisi, ümidi olmayan, namazı kaçırdığı zaman da ceza korkusu taşımayan kişinin namazıdır bu, küsala. Üşene üşene diye çevirdiğimiz namazın modeli bu. Yani namaz kıldığı zaman ha kılmış ha kılmamış. Ne bir sevap beklentisi, kıldım çok büyük bir sevap kazandım bir beklenti de yok. Kılmadım eyvah yandım, öyle bir sıkıntı da yok. Bu adamın namazı budur işte. Küsaladır. Bu da bir kriterdir. Onun için burada yeniden hatırlatayım, zaman zaman bu ifadelerin geçtiği yerlere gelince takılıyoruz buraya. Münafıkların bu durumdan bahsederken namaz kılmıyorlar değil. Kılıyorlar ama üşene üşene. İnfak etmiyorlar da değil. İnfak etmemenin böyle bir tanımı yok zaten Müslüman hayatında. İnfak etmemek gibi bir özellik zaten yok. Münafık bile ondan dolayı infak ediyor. Ama istemeyerek infak ediyor. Onun için bu özellikleri kendi üzerimizde göstermemeye gayret etmek Müslüman olma sorumluluğumuzun bir gereğidir. Onun için bu ayetleri önce kendimize okuyalım. Sonra bu ayetlerin muhataplarını etrafımızda arayabiliriz. Ama önce kendimize. Önce kendimize. Onun için bu infakları kabul edilmeyecektir. Görüntüde iman ettiğini söyleyen ama gerçekte kalplerine iman yerleşmemiş olan, görüntüde namaz kıldığını gördüğünüz ama aslında namaz gibi bir derdi olmayan, görüntüde infak ettiğini düşündüğünüz ama aslında infak değil bu, harcamadır. Bunların infaklarını Allah Teala bu nedenle reddedecektir, kabul etmeyecektir. Ayet 55. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ. Sakın onların ne malları ne de çocukları, yani ne ekonomik statüleri ne sosyal statüleri. Kur'an-ı Kerim bu iki kelimeyi kullanır. Mal ve evlat kelimesini kullanır. Bildiğimiz anlamda mal maldır, evlat da evlattır. Aynen öyledir. Fakat bunun temsil ettiği bir yön var. Temsil ettiği bir yapı var. O da şu. Yani kelimelerin anlamını değiştirmek değil bu. Kelimenin anlamını tespit ettikten sonra bize söylediği şey şu. İnsanlar, çünkü bu iki konu Kur'an'da hep sürekli beraberdir. El malu vel benun, mallar ve çocuklar zinettir, değil mi? Mal ve çocuklar, mal ve evlat insanlar için birer süstür, dünyayı anlamlı kılan şeylerdir. Ama ikinci aşamada innema emvalukum ve evladukum fitnetun, bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir. Yani kazanma ve kaybetmek noktasıdır, kriteridir. Üçüncü aşamada da sizin mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan sizi alıkoymasın. Bunların tümünü Kur'an ortaya koyar. Dolayısıyla buradan hareketle mal bir insanın sahip olduğu ekonomik statüyü doğal olarak temsil eder. Evlat da bir insanın sahip olduğu sosyal statüyü temsil eder. Nüfus ve nüfuz. Nüfus ve nüfuz, insanlar ıslah etmeden bu ikisini kullandıkları zaman, yani Müslümanca kullanmadıkları zaman bu başlarının belası olur. Bunu Müslümanca kullandıkları zaman da ahireti garanti etmenin vesilesi olur. Bu böyledir. Onun için Allah Teala bunu anlattıktan sonra özelde peygambere ama genelde her birimize şu anda bu ayet 55. ayet bana ve size sesleniyor. Sakın ha onların malları ve çocukları, ekonomik ve sosyal statüleri sizi imrendirmesin. İmrendirmesin. Vay be demeyin. Birilerinin bu elinde bu iki imkan vardır diye onlara imrenmeyin. Birinin elindeki malın varlığı, birinin elindeki imkanların varlığı onun Allah nezdinde çok iyi bir konumda olduğunu işareti değil. Olayı yanlış okumayın diyor Allah Teala. Ya innema yuridullahu liyuazibahum biha fil hayati dunya ve tazhaq anfusuhum kafirun. Bu dünya hayatında bu mal vasıtasıyla onlara azap etmek istiyor. Bakın enteresan bir şey. Bu dünya hayatında sahip oldukları bu imkanlarla Allah onları azap etmek istiyor. Sahip olunan mal azap neden olur mu? İzah edeyim. Bir de ahirette de zaten kendilerini inkarcı olarak kendilerini helak etmek içindir Allah Teala bu malı veriyor. Bu mal ve evlat, sosyal ve ekonomik statü insanların başını döndürünce ahirete yönelik hazırlanmak ikinci planda, belki hiç arka planda, bazen hiç akla bile gelmiyor. Zannetmeyin ki bu onların yolunun açık olduğu anlamına geliyor. Zannetmeyin ki Allah'ın razı olmasından dolayı kaynaklanıyor bu. Hayır. Onlara hem dünyada hem de ahirette azap vermek içindir bu. Onlara imrenmeyin. Birilen elinde mala imrenilmez. İmrenilen iki şey olur. Onun dışında imrenmek. Peygamber gerçi buna haset der. Biz bunu hadisi çevirirken imrenmek diye çeviriyoruz. Ama bilelim ki kelime Türkçe itibariyle imrenmek deseniz de hadiste haset kelimesi geçer. La hasede illa fitneteyn der. Haset Türkçe'de siz imrenme deyin. İki kişiyle alakalı olur. Başka kimseye imrenilmez. Nedir o? Birisi şu. Allah kendisine ilim vermiş. Allah'ın kitabını okumuş, öğrenmiş ve bununla amel ediyor. Buna imrenebilirsiniz. İki, Allah birine mal vermiş. O malını da Allah yolunda infak ediyor. Buna imrenebilirsiniz. Bakın şu ikisine imrenemezsiniz ha. Birine ilim verilmiş diye imrenemezsiniz. Birine mal verildi diye imrenemezsiniz. Yasak bu. Mal verilmiş, infak ettiği için imreniyorsunuz. İlim verilmiş, ilimle amel ettiği için imreniyorsunuz. Onun dışında üçüncü bir şık yok. Bir Müslümanın, bir başka Müslümanın hayatıyla alakalı ah diye şöyle olsaydı diyebileceği iki alan sadece budur. Vay be, benim de ilmim olsaydı bu kadar amel etseydim, ya benim de malım olsaydı şöyle Allah yolunda infak etseydim doya diye bunu söyleyebilir bir Müslüman. Hazreti Peygamber'in ruhsatıyla. Onun dışında hiçbir zaman insanların ne atına, ne yatına, ne arabasına, ne evine, ne bulunduğu semte, ne şuna, ne buna imrenemezsiniz. Hatta bazen acınacak hale gelebilir. Bazen acınacak hale gelir. Çünkü sahip oldukça, servete sahip oldukça, dünkü samimiyetini bugün kaybetmiş olanları görünce bazen acınacak hale gelir, değil mi? Yani 20 yıl önce farklı bir ortamda yaşayan Müslümanların bugün farklı bir ortamda yaşıyor diye fedakarlığı bir tarafa bırakmaları, hadi dendiği zaman kendini ciddi bir fedakarlık değil ya, mal, can falan fedakarlığı değil. Bir saatini ayırma fedakarlığını bile çok gören Müslümanları görünce insan sahip olunan imkanlara imrenmek değil, sadece acıyası geliyor. Gerçekten. Onun için imrenilecek bir şey değildir bunlara. Mala sahip olmaktan bahsetmiyorum. Müslümanların ne kadar mala sahip olacaklarının bir sınırı yoktur Kur'an'da ve İslam'da. Yok böyle. Yani bir Müslüman şu kadar mala sahip olmalı, fazlası olmaz. Hayır. Böyle bir kriter yok. En az benim bildiğim kadar yok. Sadece meşru çerçevede, ama hiçbir zaman başkasının malına da imrenmeyeceksin. Özellikle malı Allah'ın emaneti olarak görmeyenler, çocukları Allah'ın emaneti olarak görmeyenler, ikisini de Allah'ın imtihanı kazanma ve kaybetme aracı olarak görmeyenler, bu tip düşünceye sahip olanlar için malları da çocukları da hem dünyada ızdıraptır hem de ahirette. Nasıl yani dünyada ızdırap? Mesela münafıkların servet ve evlat çokluğuyla övünmeleri, bunlara çok fazla sahip olmaları aşırı bir dünya hırsı meydana getirir bu tip insanlarda ve bunlarda meydana gelecek bir azalma, çocukları varken çocukların olmaması, malı varken iflas etmiş olması bu tip insanlar için bunalıma girme nedenidir, biliyor musunuz? Hayatı ona bağlayan insanlar için söylüyorum. Hayatın bütün iplerini ona bağlayan insanlar için bunların azalması bir bunalım nedenidir. Azalma dediği zaman iflas kelimesini kullandım, geri alıyorum. Öyle değil. Yani kardan zarar ettiği zaman adamın uykusu kaçıyor, değil mi? Izdırap ya. Izdırap. Adam ağız tadıyla kazandığı parayı yiyemiyor, biliyor musunuz? Bu tip insanlar çok fazla. Adam yiyemiyor, rahat bir hayat yaşayamıyor. Güya bir eli yağda bir eli balda ama rahat bir hayat yaşamıyor. Bunalım üstüne bunalım takılıyor. Bir de çok fazla kazandığı zaman bunu bir gün olursa kaybederse endişesi sarınca zaten uykuları kaçıyor. Ve dört elle sarılıyor. Yıllarca biriktirdiğini bir anda kaybetmemek için özellikle haram helal sınırlar da ortadan kalkıyor. Neyine imreneceksiniz? Azap ya, işkence bu. Veya özellikle çocuklarından bazısının, bu tip insanların nifak hastalığından sıyrılıp samimi bir mümin olmaları bu tip insanlara da acı verir. Yani adam zengindir. Adam takla atıyor, her türlü gayrimeşru iş yapıyor. Adama bu ortamda, ama bu ortamda öyle bir çocuk, öyle bir nesil çıkıyor ki bu insandan, aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diri çıkıyor yani. Peygamber böyle tarif ediyor. Ölüden diri çıkıyor. Bu da ona bir eziyettir. Adam servetini başka düşünceler, ideolojilerin ayakta kalması için harcıyor. Burnunun dibinde tam tersi ideolojiye, düşünceye sahip bir Müslüman yetişiyor. Izdırap ya, işkence bu. Tersi de işkence, değil mi? Müslümanca bir aile yetiştiriyorsun ya, oluşturmaya çalışıyorsunuz. Tam ters, inkarcı, münkir bir insan, bir nesil. Nasıl eziyet vericiyse bu da ayrı bir eziyettir. Adam mala önem veriyor. Adam mala önem veriyor. Çocuklarını kendince kaybediyor. Müslüman oluyor yani münafıklar. Bu da onlara bir eziyet. Veya zekat vermek zorunda kalmaları, Allah yolunda infak konusunda mecbur kalmaları suretiyle de eziyettir. Çünkü bir insan infak etmek istemediği halde infak etmesi eziyettir, biliyor musunuz? Bu tip insanlar Müslüman bir toplumda, buna mahalle baskısı değil ne derseniz deyin, şu veya bu etkiyle mecburen infak etmek zorunda kalmaları da bunlar için bir eziyettir. Dünyadaki eziyet bu. Ahirette zaten ne kadar mal meşru bir çerçevede kullanılmadığı için söylüyorum, ne kadar mal o kadar azap zaten gelecek. Onun için bu tip insanların mala ve evlada sahip olduğu halde bunu Allah'ın istediği şekilde kullanamayan insanların varlıklarına sahip olduklarına imrenmeyin. Onların hem dünya hayatında eziyet hem de ahirette onların cezasına neden olacak. Buna rağmen münafıkları tekrar Allah Teala gündeme getiriyor şimdi. Buna rağmen diyorlar ki وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ Allah'a yemin ederler. Ne diye? اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ Sizden olduklarına. Biz de sizdeniz diye yemin ederler. İlan ederler veya öyle ifade etmeye çalışırlar. Allah da bizim adımıza diyor ki وَمَا هُمْ مِنْكُمْ Onlar sizden değildir. وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ Onlar gerçekten korkudan ötleri patlayan, yafrakun kelimesi burada korkmak. Çok aşırı bir şekilde korkuya kapılmak anlamına geliyor. Ve öyle bir toplum ki bunlar korkudan ötleri patlayan, korkan bir toplumdur. Foyaları ortaya çıkacak endişesiyle. Onlar sizden değildirler. Ama her seferinde sizinle birlikte olduklarına yemin ederler. Hatta Hadid suresinde 12. 13. 14. ayetlerde kıyamet gününde bir diyaloğa da Allah Teala yer verir. Kıyamette yaşanacak olan bir diyaloğu Müslümanlar dünyada okusun diye Hadid suresinin ortasına yerleştirmiş. Mümin erkekler ve kadınlar önlerinde ve sağlarında ışıkları, münafık erkek ve kadınlar arkadan. Bize dönün ışığınızdan faydalanalım. Ayet söylüyorum. Hadid 12'de de devamı. Bize dönün ışığınızdan istifade edelim. Müminler der ki hayır. Dönün bu nur geride. Yani burada nur elde edilmez. Dünyada elde edilen nuru biz bugün kullanıyoruz. Nur burada elde edilmez ki. Ödünç de olmaz burada. E tabi bütün ümitleri bitti. Arkasından aralarına bir sur çekilir. Rabbimiz öyle ifade eder. Bir tarafında azap, bir tarafında rahmet. Kapısı olan bir sur. Bu kez az önce birbirlerini görmekte olan münafıklar ve müminler birbirlerini göremez ama sesleri işitir ve işitirirler birbirlerine. Çekilen surun arka tarafından yunadunehum der Allah Teala. Onlara seslenirler, nida ederler. Elem nekun ma'akum. Bu ifade okuyunca aklıma geldi. Elem nekun ma'akum. Biz sizinle birlikte değil miydik? Ne zaman? Dünyada. Araya sur çekilince müminler cennet tarafında, nimet rahmet tarafında, münafıklar azap tarafında kalınca feryadu figan ediyorlar. Ya biz sizinle beraber değil miydik? Niye şu cümleyi söyleyemiyorlar? Elem nekun mu'minin. Niye biz mümin değil miydik diyemiyorlar bakınız. Değil mi? Biz Müslüman değil miydik diyemiyorlar ya. Biz sizinle birlikte değil miydik? Kalu bela. Evet diyecekler. Peki niye şimdi beraber değiliz? Çünkü dünyada siz bizimle beraberdiniz. Doğru. Aynı camiyi paylaşıyorduk. Doğru. Aynı ortamlarda bulunuyorduk. Doğru. Aynı savaşlara gidiyorduk. Doğru. Ganimet paylaşımında aynı yerde bulunuyorduk. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Peygamberin safında aynı şeyi paylaşıyordu. O da doğru. Fakat ne oldu? وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ Siz başınıza iş açtınız. Siz kendinizi kandırdınız. Müslümanlarla birlikte olunca Müslüman olunacağını zannettiniz diyecek münafıklar ve müminler bunu söyleyecek. Hadid suresi ayetlerini bir kez daha gözden geçirelim. Siz kendi kendinizi kandırdınız. Müslümanlarla birlikte olmak, Müslüman olmak zannettiniz. Ayrı bir şey ya. Aynı şeyi söylüyorlar. Sizinle birlikteyiz. İnnehum leminkum. Sizdeniz. Allah ne diyor? Ve ma hum minkum. Sizden değiller. Sizden olmak, sizinle beraber olmak anlamına gelmiyor ki. Yanı başınızda olmak, sizden olmak anlamına gelmiyor. Velakinnehum kavmun yefrakun. Bunlar gerçekten korkan bir kavimdir.

melcem. Allah münafıkları tahlil ediyor. Eğer onlar bir sığınak bulsalar, ev mağaratin ya da mağaralar, inler bulsalar, girecekleri mağara bulsalar, ev muddahalen ya da herhangi bir delik bulsalar, levellev ileyhi ve hum yecmehun, başlarını dikerek, panik içerisinde o mağaralara, o deliklere, o sığınaklara girerler. Sizden arkanızı çevirirler. Fırsat ele geçtikleri zaman, yani papuç pahalı olduğu bir ortamda, bir zeminde onlar girecek yer ararlar. Bunları bilin diyor Allah Teala. Daha önceki dersin başında da söylemiştim. Allah Teala münafıkları bize anlatırken onları dışlayın diye değil. Tanıyın, Müslümanları adam yerine koyduğunuz gibi bunları adam yerine koymayın. Onlara fedakarlıkta bulunmayın. Onları baş tacı etmeyin. Onları değer verilecek konumlara yerleştirmeyin anlamındadır. Yoksa silin süpürün atın anlamına değil. Tanıyın, eğer böyle özellikleri varsa, kolay dönemlerin adamlarıysa, zor dönemlerde kaçacak delik arıyorlarsa, bakın sığınak, mağara, delik, bunlar bu ifadede kullanılıyor. Bunlar sizin yanınızda olsalar da sizden değiller. Ve minhum, onlardan kimileri men yelmizuke fis sadakat, sadakalar konusunda seni ayıplarlar. Peygamber aleyhissalatü vesselama yönelik Müslümanı kınarlar, peygamberi kınarlar. Fe in u'tu minha radu. Eğer peygamber onlara infak için bir şeyler, sadaka verirse razı olurlar. Ve illem yu'tav, eğer vermezse peygamber o sadakadan, idahum yashatun, kızar ve öfkelenirler. Münafıkların Müslümanlarla birlikte oluşuna neden olan şey sadece ve sadece bir beklenti, bir çıkar. Acaba bir şeyler elde edebilir miyiz? Müslümanlarla birlikte olmanın, acaba bir avantajı olur mu düşüncesiyle Müslümanlarla birlikte olmaya çalışıyorlar. Onun için onlara sadaka verdiğin zaman razı olurlar. Sadakadan vermediğin, bu sadaka temsili bir menfaat simgesidir. Vermediğin zaman da kızar, öfkelenirler. Bu münafıkların en önemli özelliğidir, en önemli karakteristiğidir. Verdiğin zaman memnun olurlar, vermediğin zaman küserler. Sadakayı siz alın, mevki makam deyin, rütbe deyin, İltifat deyin, başka şey koyun, fark etmez, hiç değişen bir şey yok. Yani Müslümanlığı neye bağlı bu tip insanların? Mümin olarak görünmesi neye bağlı? Gelecek olan avantaja bağlıysa Müslüman buna dikkat edecek. Kolay dönemlerde ortaya çıkan, bütün parsaları toplamaya talip olan ama fedakarlık söz konusu olduğu zaman da girecek delik arayan, saklanacak kapı arayan insanlara dikkat edin. Bunlar Müslüman olamazlar. وَلَوْ اَنَّهُمْ Oysa Müslüman nedir? Eğer onlar radû mâ âtâhumu Allahu ve rasûlühü, Allah'ın ve Resulünün verdiğine razı olsalardı onlar için daha hayırlı olurdu. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ Ve Allah bize kâfi deselerdi çok daha güzel olurdu. سَيُؤْتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ Allah da Resulü de Allah'ın lütfundan bize verecektir deselerdi çok daha güzel olurdu. Niye peygamberi kınıyor bu insanlar ki? اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاهِبُونَ Bütün hedefimiz, bütün gayemiz, bütün yönelişimiz Allah'adır deselerdi ya. Ama menfaate odaklanan bu tiplerin bunu söyleme imkanları yok. Allah Teala bu 59. ayette bir Müslümanın sahip olacağı, olması gereken özelliğini anlatıyor. Yani menfaat sahibi olabilir, olmayabilir. Çok da problem değil. İhtiyacı olsa bile bu ihtiyacını hemen şimdi bir çırpıda halletmesini beklentiye girmemesi lazım. Ne olsun? Allah'ın lütfu gelir bir gün, bugün başkasına, yarın da bana verebilir. Çok da problem değil. Bizim nihai hedefimiz bu değil. Ne gözümüz mevkide, ne gözümüz makamda, ne gözümüz şöhrette, ne gözümüz malda, ne gözümüz köşeye dönmede. Bizim asıl hedefimiz Allah'a yönelmektir. Allah'ı istiyoruz deselerdi bir Müslüman olarak, bu onlar için çok daha hayırlı olurdu. Daha önce söyledim, tekrara düşmemek için sadece hatırlatayım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle Medine döneminin sonlarına doğru biraz Müslümanlar parayla tanışınca, tabiri caizse böyle yani, biraz dünyalıkla tanışınca, biraz ayakları dünyevi anlamda yere basmaya başlayınca bu tip karakterler daha çok kendini belirledi. Özellikle Huneyn Savaşı'ndan sonra, Hazreti Peygamber'in ganimet taksiminde peygambere adil ol diyen insanlar ortaya çıktı. Ya da çok samimi olan, muhacirlere kucak açan ama bir anda kalbine, fikrine, düşüncesine yenik düşen, bir an,
sürmedi, devam etmedi. Ama bir anda

0: Bunu da tarih kaydediyor, affetmiyor. Hepsi kayıtlarda. Adına Ensar dediğimiz insanlar bile ya peygamber hemşehrilerini gördü, onlara biraz yöneldi, onlara iltifat ediyor, bizi hiç düşünmüyor demeye başladılar. Bu düşüncede kalsa hadi neyse de bunu paylaştılar. Peygamber onları toplamıştı, bir hutbe irad etmişti. Daha sonraki dönemde bu kez ganimet değil, yel mizuke fis sadaka, sadakalar konusu aynı şey. Allah Resulüne özellikle zekatı devlet toplar. Bir sonraki 60. ayette buna gelecek, tabi oraya giremeyeceğim ama zaman yetmeyecek. Devletin elinde toplanan zekat, yani Kur'an'ın sadaka dediği, bizim zekat dediğimiz o gelirler dağıtılıyordu. Bu dağıtım sırasında Allah Resulü ihtiyaca binaen herkese veriyordu. İhtiyacı olan herkese. Ama münafıklar çok farklı bir beklentiye giriyorlardı. Müslüman gibi görünen insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadaka dağıtımını bile polemik konusu yaptılar. Mesela ismi kaynaklarda geçer. Çok da önemli değil ismi. Kimileri Hazreti Peygamber'in bu sadaka dağıtımı sırasında dedi ki ey Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü olarak kabul ettiği bir insana bunu söylüyor. Ey Allah'ın Resulü, adil ol. Adil ol. Bunu bana ona buna söyleyebilir de peygamber gibi bir insan ya, değil mi? Çıldırıyor zemin. Nasıl söyledi bunu ya? Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam dedi ki yazıklar olsun sana be. Ben adil olmayacağım, kim adil olacak? Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'a bu yönüyle eziyet eden, sadaka konusunda peygamberi ayıplayan, lems, kınayan, ayıplayan insanlar da bu tip insanlardır. Ve bunlar peygamberle birlikte gerektiğinde Uhud Savaşı'na çıkanlar, gerektiğinde Tebuk'e çıkanlar, gerektiğinde Hendek'e çıkanlar, gerektiğinde Mekke'nin fethine katılanlar vesaire vesaire. Bunlardır beraber olmak demek. Beraber olmak demek, aynı düşünce sahip olmak demek değilmiş meğer. Onun için bu tip imtihan konuları ortaya çıktığı zaman bunlar tanınır. Rabbimiz bize nasıl tanıyacağımıza dair ölçüler bildiriyor. Biz böyle öğreniyoruz. 60. ayet Allah Teala sadakaların kimlere verileceğini anlatır. Çünkü münafıklar bunu, Müslüman görünümlü bu tip insanlar sadakanın verileceği kesimleri tartışma konusu yapınca Allah Teala bunu bir kural haline getirmek üzere innemas sadakatu diye başlayan ayet indiriyor. Sadakalar, zekatlar şunlara şunlara verilir diye 8 sınıf insan sayıyor. Rabbim lütfederse bir sonraki derste inşallah bu ayetten itibaren okumaya çalışırız. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın inşallah, bizi bize bırakmasın. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
0: dediler.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakla ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Bir tövbe.
1: Sözlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası kalır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Gerçek sevdiğimiz sevdiklerimizi verendir. Bu dünyada sevdiklerimizin bir kısmını hürmetle severiz. Anne, baba ve büyüklerimizi sevmek gibi. Bir kısmını şefkatle severiz. Çocuklarımızı sevdiğimiz gibi. Bir kısmını şehvetle severiz. Eşimiz gibi. Bir kısmını lezzetle severiz. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz gibi. Zevkle severiz. Kulaklarımızdan giren güzel ve ahenkli sesler gibi. Ama bütün bu sevdiklerimizin bir tanesini, zülfünün telini, gül yaprağını, bal damlasını, anamızı, babamızı, biz yaratamadığımız gibi sevgiyi de biz yaratmadık. Sevdiklerimizi yaratan ve süsleyenin de Allah Celle Celaluhu olduğunu Rabbimiz şöyle haber verir. Kadınlara, oğullara, tonlarca altın ve gümüşe, süslü atlara, en'ama, ekine karşı aşırı sevgi beslemek insana güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının nimetleridirler. Dönüş yerinin en güzeli Allah katındadır. Ali İmran Suresi Ayet 14. Bu dünyada bizim için yaratılanlardan faydalanmayı ama israf etmemeyi ister Rabbimiz. Ayrıca bu dünyadan yararlanırken kendimize ait olan ve meşru yollardan kazanılanlardan yararlanmamızı ister. Sevgi herkese verilmiştir ama yönlendirme işi bize verilmiş. Rabbimiz helal olanları gösterirken şeytan hep haram olanları güzel gösterilmiş. Ancak onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. En'am suresi ayet 43. Bu surenin 137. ayetinde çocuklarını öldürmeyi sevdirdi der. Günümüzde kendi öz be öz çocuklarını Müslüman etmemek için İslam'ı kötüleyerek cehenneme postalama işlemi yapmaktalar ve bu işi de en iyi iş olarak görürler. Onlarsa güzel yaptıklarını zannediyorlar. Kehf suresi ayet 18. Gavur, sevgi israfı yapan kişidir. Biz ise bütün sevdiklerimizi Yaratan'ın sevgisinin önüne, hiçbir insanı sevgili Peygamberimizin önüne geçirmeyiz. Sevgiyi ve sevildiklerimizi Yaratan'ı sevmek birinci sırada olmalıdır. Rabbimiz kafirleri ve bizi haber verirken, insanlar arasında Allah'tan başkasını ona ortak koşanlar ve onları Allah'ı sever gibi sevenler vardır. İman edenlerin Allah'a sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı görecekleri zaman bütün güç ve kuvvetin şüphesiz Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın gerçekten çetin azaplı olduğunu keşke bu dünyadayken bilselerdi. Bakara suresi ayet 165. Sevgi israfıyla gavur oluyorlar. Müslümanların bu Allah sevgisinin hararetini söndürecek silah, bugüne kadar bulunmadı, bulunamaz da. Sevginin insana verdiği hararetle, gönülde meydana gelen aşk kıvılcımlarıyla tutuşan, aşk ateşine dönüşen gönül yangınları, ormanlar yakan ateşe benzemez. Orman yangınlarını suyla söndürürüz ama gönül yangınları gözden akan hasret gözyaşlarıyla yeniden tutuşur. Gavursa harplerle kendini yormaktan, Müslümanı şehit ederek cennete yollamaktan ve kendi cehennemdeki ateşini çoğaltmaktan başka bir şey yapmıyor. Şehitse kafirlerin bile cehenneme giden yolunun üzerine kendi tenini set yaparken davasına en değerli can ve kanını vermektedir. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvillu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 164. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 164'te sayıların anlatıldığı bölümde 3000 ila 9000 veya 10.000 arasını okuyacağımız bölümde kaldık hatırlarsanız. Selâsetu âlâfi talibin ya da selâsetu âlâfi talibetin ifadesini okuduk ve bunun 3000 erkek öğrenci ve 3000 kız öğrenci anlamıyla tercüme edildiğini söyledik. Burada şu hususu dikkatinize arz etmek istiyorum. Şimdi selase kelimesiyle, selase sayısıyla alaf arasındaki ilişkiyi şu tür bir kuraldan dolayı burada olduğu şekliyle düzenleriz. Nedir o? Kastettiğim şu. 3 ila 10 arası sayıların temyizleriyle ilgili olarak size hatırlarsanız canım formülünü verdim. Saydığımız varlığın sayısı 3 ila 10 arasındaysa sayılan varlık cem, nekira ve mecrur olur dedim. Buradaki alaf kelimesinin elf kelimesinin çoğulu olduğu malumunuz. Sonra nekira olarak gelmiş. Peki nekira olarak gelmiş de hocam tenvin almamış. Tenvin almamasının sebebi de şu. Kendisinden sonra gelen talibin kelimesiyle kendisi izafet ilişkisi içerisinde. Dolayısıyla bu şu demek. Alaf kelimesi kendisinden önce gelen selase kelimesinin mudafun ileyhi, kendisinden sonra gelen talip kelimesinin ise mudafı. Arapçada da mudafın tenvin almaması hakikatinden hareketle alafin diye okumadık, bu şekilde okuyamadık. Alafin demedik, alafi şeklinde okuduk. Kendisinden sonra gelen talip ise alaf ile yine bir ilişki içerisinde. O ilişkiyi yorumlamaya geçmeden şu selase ile alaf arasındaki ilişkinin yorumunu tamamlayalım. Şimdi burada saydığımız varlık nedir? Elftir. Elfi sayıyoruz. Elf müzekkerdir. Dolayısıyla sayı selasetun şeklinde müennes kullanılacaktır. Peki selase kelimesiyle alaf kelimesi arasındaki ilişki izafet ilişkisi, yani mudaf mudafun ileyh ilişkisi. Bu yüzden selase kelimesi tenvin almadı. Selasetun diye okunmadı, okunamadı. Selasetu şeklinde okundu. Peki alaf kelimesini selasenin temyizi gibi düşünüp cem, nekira ve mecrur olarak getirdik. Selase mudaf, alaf mudafun ileyh. Alafın nekira olması zihnini karıştıran öğrencilerim için tekrar izah edeyim. Alaf kelimesi kendisinden sonraki talip kelimesinin mudafı olduğu için alafin şeklinde tenvinle okunmaz. Yani Arap dilinde izafet terkibinde, isim tamlamasında mudaf tenvin almaz. Peki şimdi alaf kelimesiyle talip kelimesi arasındaki ilişkiyi yorumlayalım. 100 ve 1000 sayılarının madutları, temyizleri nasıl gelir dedik, nasıl kullanılır dedik. Hatırınızda mı? Hatırınızdadır çünkü daha yeni işledik bu dersleri. 100 ve 1000 sayılarının temyizi müfret nekira mecrurdur bilgisine sahipsiniz. O yüzden talip kelimesi müfret nekira ve mecrur olarak geldi. Şimdi alaf kelimesi ile talip kelimesi arasındaki ilişkiyi bu şekilde yorumladıktan sonra talibetine geçelim. Selasetu alafi talibetin 3000 kız öğrenci diye tercüme edilir. 100 ve 1000 kelimelerinden sonra bu sayıların 100 ve 1000 sayılarından sonra bu sayıların temyizi müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Bu bilgiye sahipsiniz. Ders kitabınızda 100 ve 1000 sayılarının temyizini ele aldık. Mesela 1000 sayısının temyizi burada, bu sayfada, sayfa 164'te. Şu an çalışıyor olduğumuz, üzerinde konuşuyor olduğumuz satırın hemen bir satır üstünde. Elfu talibin, elfu talibetin şeklinde. 100 sayısının temyizi ise bir önceki sayfada, sayfa 163'te. Mi'etu talibin, mi'etu talibetin örnekleriyle verildi. Bu örneklerden, yani mi'etu talibin, mi'etu talibetin, elfu talibin, elfu talibetin örneklerinden yola çıkarak şu bilgiye ulaştık. Dedik ki 100 ve 1000 sayılarından sonra gelecek olan madut, temyiz, cinsiyeti bakımından müzekker de olabilir, müennes de olabilir.

آلاف طالب، 4000 kız öğrenci، erbaatu alafi talibetin، 5000 erkek öğrenci، hamsetu alafi talibin، 5000 kız öğrenci، hamsetu alafi talibetin، 6000 erkek öğrenci، sittetu alafi talibin، 6000 kız öğrenci، sittetu alafi talibetin، 7000 erkek öğrenci، seb'atu alafi talibin، 7000 kız öğrenci، seb'atu alafi talibetin، 8000 erkek öğrenci، semaniyetu alafi talibin، 8000 kız öğrenci، semaniyetu alafi talibetin، 9000 erkek öğrenci، tis'atu alafi talibin، 9000 kız öğrenci، tis'atu alafi talibetin، 10000 erkek öğrenci، aşerratu alafi talibin، 10000 kız öğrenci، aşerratu alafi talibetin. Efendim sayfa 164'teki çalışmamızı tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 165'e geçiyoruz. Sayfa başında 20.000'den 50.000'e kadar bir grup sayı ve bunların temizleri sıralanmış. 20.000 erkek öğrenci ve 20.000 kız öğrenci anlamında. 20.000 talibin ve 20.000 talibetin sayılarını görüyoruz. Burada da 20.000 erkek öğrenci ve 20.000 kız öğrenci anlamındaki 20.000 talibin ve 20.000 talibetin sayılarında 20 ile 1000, 1000 ile talip veya 20 ile 1000, 1000 ile talibe arasındaki ilişki yorumlayacak olursak 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 20'den 90'a kadar onluk sayıları, onarlı sayıları Arap dilinde okut sayılar diye adlandırdık. 11'den 99'a kadar sayısı 11 ile 99 arasında değişen varlıkları sayarken madutlarının, temizlerinin manım formülü uyarınca müfret nekira mansup olarak geleceğini söyledik. İşte bundan hareketle eşrundan sonra gelen elf mansub olmuştur. Eşrun bu münasebetle mansub olmuştur. Peki eşrundan sonra gelen elf müfret mi? Müfret. Nekira mı? Nekira. Mansub mu? Mansub. Hocam nekira olduğu halde niçin tenvin almamış derseniz, kendisinden sonra gelen talip kelimesine mudaf olduğu için, yani elf ile talip arasında bir izafet ilişkisi olduğu için bu münasebetle elf tenvin almamış. Eşrune elfen denmemiş. Peki eşrundan sonra gelen elf eşrunun temyizidir. Müfret nekira mansup diye değerlendirilir. Yani ben manın formülü uyarınca izah etmeye çalıştığım için bu nekiralıktan bahsediyorum. Ona çok fazla takılmadan müfret mansuptur şeklinde bir genel kaide olarak da zihninizde saklayabilirsiniz bu bilgiyi. Elf ile talip arasındaki ilişkiyi yorumlarken de elf mudaf, talip mudafın ileyhtir deriz. 100 ve 1000 sayılarının temyizi, tekrar ediyorum, müfret nekira mecrurdur. İşte burada gördüğünüz gibi gerek talip gerek talibe müfret nekira mecrur olarak gelmiştir. Peki şimdi 30.000 erkek öğrenci, 30.000 kız öğrenci anlamındaki ifadeleri okuyalım. 30.000 erkek öğrenci, 30.000 talibin. 30.000 kız öğrenci, 30.000 talibetin. 40.000 erkek öğrenci, 40.000 talibin. 40.000 kız öğrenci, 40.000 talibetin. 50.000 erkek öğrenci, 50.000 talibin. 50.000 kız öğrenci, 50.000 talibetin. Şimdi 100.000 erkek öğrenci anlamındaki mi'etu elfi talibine geldik. Mi'e kelimesinden, mi'e sayısından sonra gelen elf mi'enin temyizi konumunda, o yüzden müfret mecrur olarak geldi. Fakat kendisinden sonra gelen talip de elfin temyizi. Dolayısıyla elf kelimesi kendisinden önceki mi'e sayısının mudafun ileyhi iken kendisinden sonraki talip kelimesinin mudafı. Tetabu izafet dediğimiz bir zincirle

0: isim tamlaması var burada. Mi'etu elfi talibin, 100 bin erkek öğrenci. Mi'etu elfi talibetin, 100 bin kız öğrenci. 200 bin erkek öğrenci. Mi'eta elfi talibin, 200 bin kız öğrenci. Mi'eta elfi talibetin. Peki 300 bin erkek öğrenci. Selasu mi'eti elfi talibin, 300 bin kız öğrenci. Selasu mi'eti elfi talibetin. 400 bin erkek öğrenci. Erbe'u mi'eti elfi talibin, 400 bin kız öğrenci. Erbe'u mi'eti elfi talibetin. Peki efendim, sayılar konusunu tamamlamak üzereyiz. Şimdi burada 6543 sayısı rakamı verilmiş. 6543 ve bunun şöyle sağdan sola 3'ten 6'ya, 3, 4, sonra yani şöyle söyleyelim, 3, sonra 40, sonra 500, sonra 6000 şeklinde nasıl sıralanacağı gösterilmiş. Eğer 6543 riyali sayacaksa bu sayı şöyle söylenirmiş: Selasetun ve arbaune ve hamsumiyetin ve sittetu alafi riyalin. Şayet 6543 riyal diyeceksek, riyali sayacağımızdan, riyali müzekker oluşundan hareketle selaseyi müennes olarak kullanıyoruz. Selasetun şeklinde. Ama aşağıda rubiye, bu da bir para birimi biliyorsunuz. Rubiyeyi sayacağımızda, rubiye müennes olduğu için 3 sayısını müzekker olarak kullanıyoruz. Selasun ve erbaune ve hamsumiyetin ve sittetu alafi rubiyetin şeklinde. Hocam ben bunu şöyle okuyamaz mıyım? Yani sittetu alafin ve hamsumiyetin ve selasetun ve erbaune riyalen şeklinde okuyamaz mıyım derseniz o şekilde de okuyabilirsiniz. 6543 riyal diyeceğinizde sittetu alafin ve hamsu mi'etin ve selasetun ve erbaune riyalen şeklinde de okuyabilirsiniz. Veya rubiyeyi sayacaksanız sittetu alafin ve hamsu mi'etin ve selasun ve erbaune rubiyeten şeklinde okuyabilirsiniz. Hocam riyal ve rubiyeyi ikinci tür okuyuşlarınızda niçin mansup okudunuz derseniz, selasun ve erbaune ya da selasetun ve erbaune şeklinde okudum ya, orada erbaune okut sayısının temyizinin müfret nekira mansup olarak kullanılması gerektiği kaidesinden hareketle öyle okudum. O şekilde okuyuşumun gerekçesini böylece izah etmiş olayım. Bu sayfada, sayfa 165'te Ahvalul Adet, sayının durumları başlıklı bir bölüm görüyoruz. Birinci not, birinci durum: El adedani vahidun ve esnani ala vefkil madudi. Bir ve iki sayıları madudla, sayılanla uyumludur denilmiş. Gerek burada sayfa 165'teki bu dört maddede, gerekse bir sonraki sayfada, sayfa 166'daki Ahvalul Madud, yani madudun durumları başlığı altında verilen 3 maddede söylenecek olanların tamamını şu ana kadar ben sizinle paylaştım. Şu ana kadar sayılar konusunu anlatırken bunları sizinle paylaştım. Burada yeni bir bilgi yok. Sadece şu ana kadar konuştuklarımızın derli toplu bir araya getirilmiş hali var. Size not ettirdiğim kuralların efendim bir, ne diyelim, bütün halinde bir araya getirildiği bir notlar bölümü diye düşünebiliriz. Peki şimdi ikinci cümle, ikinci not: El-a'dâdu min selâsetin ilâ aşara alâ aksil mâdûdi. Birinci madde neydi? Bir ve iki sayıları sayılanla uyumludur, mâdûdla uyumludur denildi. Bu bilgiye sahipsiniz. İkinci madde: El-a'dâdu min selâsetin ilâ aşaratin alâ aksil mâdûdi. 3'ten 10'a kadar olan sayılar madudla cinsiyet bakımından zıttır. Madudun tersi nedir? Zıttı nedir? Burada cinsiyet bakımından denilmemiş ama siz o anlamın kastedildiğini biliyorsunuz. 3 ila 10 sayıları madutla zıttır, terstir. Üçüncü madde el adedani ehada aşara ve sna aşara el cüz'ani ala vefqil ma'dudi. El adedan iki sayı, hangi iki sayı? Ehada aşara ve sna aşara, 11 ve 12 sayıları el cüz'ani iki cüz, iki bölüm halinde gelen bu sayılar ala vefqil ma'dudi. El cüz'andan kasıt bunların bileşik oluşu, yani ehade aşara isna aşara şeklinde birleşik olan bu sayılar ala vefqil ma'dudi. Bu iki sayı, 11 ve 12 sayıları ma'dutla cinsiyet bakımından uyumludur. 1 ve 2 sayılarında olduğu gibi bu bilgiye de sahibiz. 4. madde el a'dadu min 13 ila 19 el cüz'ul evvelu ala aksil ma'dudi. 13'ten 19'a kadar olan sayılarda sayının birinci bölümü madudun cinsiyet bakımından zıttıdır. Vel cüz'u s-sâni alâ vefkihi. İkinci bölümse madudla uyumludur. Ben şu ana kadar sadece bunu söylemedim. Neyi söylemedim? El cüz'u s-sâni alâ vefkihi. Bunu söylemedim. Bunu da dikkatlerinize arz etmiş olayım şu dakika itibariyle. 13 ila 19 arası sayılarda sayının birinci bölümüyle madud cinsiyet bakımından birbiriyle zıttır. Nereden nereye kadar? 13'ten 19'a kadar olan sayılarda sayının birinci bölümüyle madud cinsiyet bakımından zıttır. 13 ila 19 arası sayılarda şayet müzekker bir varlığı sayıyorsanız sayının birinci bölümü müennes olmalı. Şayet müennes bir varlığı sayıyorsanız sayının birinci bölümü müzekker olmalı. Ancak sayının ikinci bölümüne gelince sayının ikinci bölümü madutla uyumlu olmalı. Sayının ikinci bölümüyle madut cinsiyet bakımından birbiriyle uyumlu olmalı. Hemen örnek vereyim ben size. Sayfa 162'de sayfa başında mesela 14 erkek öğrenci diyeceğimizde erbe'ate aşara taliben. Taliben müzekker, sayının birinci bölümü olan erbaate müennes. Ancak sayının ikinci bölümü olan aşara talibenle uyumlu. Peki 14 kız öğrenci erbaa aşrate talibeten. Burada saydığımız varlık ne? Kim? Talibeten. Müennes mi? Müennes. Peki sayının birinci bölümü erbaa müzekker. Peki cinsiyet bakımından zıtlar mı? Zıtlar. Sayının ikinci bölümüne bakalım. Erbaa aşrate talibeten de sayının ikinci bölümü aşrate talibetenle cinsiyet bakımından, evet, cinsiyet bakımından uyumlu. Peki efendim, şimdi sayfa 166'ya geçiyoruz. Sayfa 166'da ahvalül madud, sayılanın durumları başlığı var. Birinci madde min selase ila aşara tullabin. Min selase ila aşaratı tullabin. 3'ten 10'a kadar cem mecrurdur madud. Peki biz bu bilgiye sahibiz. Ben bunu size canım formülüyle verdim. Cem nekira mecrur şeklinde. İkinci madde min 11 ila 99 taliben. Min 11 ila 99 taliben. 11'den 99'a kadar müfradun mansubun. Bunu da manın formülüyle verdim. Müfret nekira mansub olacak şeklinde. Üçüncü madde mi'etu ve elfu talibin. 100 ve 1000 müfradun mecrurun. 100 ve 1000 sayılarının madudu müfret mecrurdur. Öyleyse 3 ila 10 arası canım, cem nekira mecrur. 11-99 arası manım, müfret nekira mansup. Ve 100 ve 1000 sayılarının temizi de müfret mecrur. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Bu bölümle birlikte radyo dershanesinde toplam 4 bölümde sayılar konusunu ele aldık. Umarım bu konuyu kavradınız, anladınız. Birçok öğrenci için korkulu rüya olan sayılar konusunu kolayca, basit bir biçimde öğrendiğinizi, yani basit bulduğunuzu, kavradığınızı düşünüyorum. İlerleyen derslerde inşallah bunların çokça uygulamasını, çokça örneklerini göreceğiz. Efendim programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve
1: Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat,
0: dediler.

0: kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki:
1: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver.
0: Onlara dön ve de ki:
1: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

0: düşünen insanlar için.
1: Usulden bir kaydedir. İslam zahire göre hükmeder. La ilahe illallah diye diliyle söyler ama haliyle onu inkar edebilir. Diliyle iman eder, haliyle küfreder. Diliyle tevhidi söyler, haliyle şirkin içinde olur. Onun diliyle söylemesine değil, haliyle yapmış olduğuna itibar olunur. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle gider puta secde ederse. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle müşrik ve kafirlerin yaptığını yapıyorsa. Dikkat ederseniz elfaz-ı küfür ve ahval-i küfür denilir. Bir kişinin illaki diliyle inkar etmesine de ihtiyaç yok. Haliyle küfür olan, şirk olan herhangi bir şey işlediğinde o kişi İslam dairesine çıkmış olur. Ayetlerden ve hadislerden gündeme getirilmiş ulema tarafından bir kaide. İslam zahire göre hükmeder. Hiç kimsenin kalbini yarmaya, niyetini bilmeye, kalbini okumaya, kalbinden geçeni sezmeye, bilmeye kimseye hak tanınmamıştır. Peygamberlere Allah Azze ve Celle vahyettiğinden dolayıdır. Onlar insanların niyetlerini Allah'ın

0: kendilerine bildirmesiyle biliyorlardı. Onların dışında herhangi bir kişi için böyle bir şey gündemde değil. Allah dilerse olmaz mı? Allah dilerse mutlaka olur. Ama Allah'ın dilemiş olduğundan dolayı elimizde Allah'ın bir beyanı var mıdır ki ben falan kulum için kalpleri apaçık ortaya koydum, o kulum kalpte geçenleri okur diye Rabbimiz Azze ve Celle tarafından elimizde bir ayet, bir nas, bir delil, Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğu ayetlerinden de olmazsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize böyle bir bildirdiği var ise bu iddia doğru olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Salihlerin bereketi. Abdullah Dâi. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını def'i, engellemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir diye buyurur alemlerin Rabbi Allah Teala. İmam Ebu Mansur el-Maturidi, Tevilatül Kur'an adlı meşhur eserinde bu ayet hakkında şu açıklamaları yapar. Bu kısmın yorumu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları şöyle demiştir. Cenab-ı Hak, İnkarcıların bir kısmını diğerlerine düşürmek ve birbirleriyle meşgul etmek suretiyle Müslümanları onlardan gelecek kötülüklerden korumuş, ayrıca inkarcıları karşı karşıya gelen düşmanlar durumuna getirmiştir. Ta ki iç işlerinden vakit bulup Müslümanlara musallat olmasınlar. Aksi takdirde yeryüzünde bozulma ve kargaşa ortaya çıkardı. Diğer bir alim ise Allah Teala'nın gönderdiği Resul ve Nebiler sayesinde inkarcıların kötülüğünü Müslümanlardan savmış ve elçileri vasıtasıyla onları korumuş olduğu kanaatini belirtmiştir. Bir üçüncü grupsa şu yorumu yapmıştır. Allah, müminlerin bir kısmında zuhur edebilecek kötülükleri diğerleriyle ortadan kaldırmıştır. Mesela Allah yolunda cihad edenler sayesinde cihada katılmayanların doğuracağı olumsuzluğu yok etmiştir. Aksi takdirde müşrikler yeryüzüne hakim olurdu. Şöyle bir fikir de ileri sürülmüştür. Cenab-ı Hak namaz kılanla kılmayanın, zekat verenle vermeyenin, hac görevini yerine getirenle getirmeyenin ve oruç tutanla tutmayanın olumsuzluğunu yok etmiştir. Yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Bu kısmın yorumunda farklı fikirler belirtilmiştir. Bunlardan biri, eğer Allah insanların bir kısmını diğerleriyle savmasaydı, onların birbirlerini öldüreceği, bir grubun diğerlerini ortadan kaldıracağı bu tarz bir harekette ise insanların bozguna uğrayıp yokluğa sürükleneceği ve dolayısıyla yeryüzü düzeninin bozulacağı şeklindedir. Diğer bir grup alim şöyle demiştir. Şayet Allah kötülüğü sanmasaydı dünyanın huzuru bozulurdu. Bu ifadede yer alan dünyanın huzurunun bozulması, orada yaşayanların huzurunun bozulması demektir. Çünkü Allah kötülüğü sanmasa müşrikler İslam'ın yayıldığı topraklara ve Müslüman milletlere galip gelirdi. Müşriklerin galip gelmesi demek Müslüman milletlerin düzen ve huzurunun bozulması demektir. Cenab-ı Hak, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı buyurmuştur. Evet, müşrikler İslam ülkesine hakim olsa camiler ve manastırlar yıkılır, bundaysa yeryüzü düzeninin bozulması anlamı vardır. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi, yenilgiye uğratması olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın ismi çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah, kendi dinine yardım edene kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır. Bu, alemlerin Rabbi Allah'ın değişmeyen sünnetidir. Yegane Rab Allah Teala, yeryüzünün huzurunu sağlayacak kullarına güç ve kuvvet verir. Onlar da Allah'a katıksız iman eden kullar olarak onun yolunda cihad ederler. Yeryüzünü karasıyla, deniziyle ifsad eden bozguncularla savaşır, bu savaşları fitneden eser kalmayıncaya kadar devam eder. Bozguncuların egemenliği yok olur, sesleri kesilir ve yeryüzü barışına kavuşup huzur bulur. Yeryüzünde galip gelecek Allah taraftarlarıdır. Yani hiç şüphesiz salihler, fasıklara ve facirlere galip gelip bozulan huzuru yeniden meydana getirip insanlık alemine sunacaktır inşallah. İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki yüce Allah, salih bir kişi sayesinde komşularından 100 hane halkının üzerinden belayı def eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şu ayeti okudu. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını def'i, engellemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. İbn Abbas radıyallahu anhüma bu ayet hakkında şöyle der. Yüce Allah namaz kılan kişinin hürmetine namaz kılmayanın, hacca giden kişinin hürmetine hacca gitmeyenin, zekat veren kişinin hürmetine de zekat vermeyenin üzerinden belayı def eder. Mücahit rahmetullahi aleyh aynı ayeti açıklarken şöyle söyler. Eğer Yüce Allah iyiler hürmetine günahkarlardan geriye kalan başka şeylerle, başka kişiler hürmetine de başka kişilerden belayı def etmeseydi, insanların helak olmasıyla yeryüzü bozulurdu. Katade rahmetullahi aleyh ise şöyle der. Yüce Allah kafirle mümini imtihan eder. Mümin dolayısıyla da kafiri afiyette kılar. Merhameti yaratan, merhametlilerin en merhametlisi alemlerin Rabbi Allah Teala, muvahhid mümin, Müslüman, salih, sadık ve muttaki kullarına böyle değer vermiş, onların hatrını ve kadrini böyle yüceltmiştir. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Nebi olarak Muhammed'e razı olmuş muvahhid mümin kullarından razı olan ve onları seven Allah Azze ve Celle, onların vasıflarını şöyle beyan buyurur. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Kim ihsanda bulunan biri olarak yüzünü, kendini Allah'a teslim ederse artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a vardır. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak dosdoğru namaz kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Allah Teala bu kullarına olan sevgisini ve rızasını şöyle beyan buyurur. Allah kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşıysa güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. İman edip salih amellerde bulunanlarsa işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruhla desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar felah, umutlarını gerçekleştirip kurtuluş bulanların ta kendileridir. Ve bir kutsi hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah şöyle buyurdu. Her kim beni tanıyan ve ihlasla bana ibadet eden bir velime düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ben kulumu sevince de artık onun işitir kulağı, görür gözü, tutar eli, yürür ayağı olurum. Diliyle de her ne isterse muhakkak onları da kendisine ihsan ederim. Bana sığınmak isteyince de muhakkak kulumu sığındırır, korurum. Ehl-i sünnet itikadında bu konu şu şekilde beyan olunmuştur. Müminlerin tümü Rahman, Allah'ın velisi, dostudur. Allah katında en değerlileri ise daha itaatkar olanları ve Kur'an'a en çok uyanlarıdır. İmam Tahavi'nin Akide Risalesi'nin meşhur şerhlerinden biri olan Baberti şerhinde şunlar kaydedilmiştir. Bunun delili şu ayettir. Allah, iman edenlerin velisi, dostu ve destekleyicisidir. Veli kelimesi fail anlamda, fail veznindedir. Yani Allah, müminlerin işlerini üzerine alır ve onlara yardım eder. Kendilerine destek olur, yardım eder, başarı verir, marifete hidayet eder. Böylece onlara yaklaşır. Onların en değerlilerinin Allah'a en itaatkar olanları olduğunun delili şu ayet ve şu hadistir. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün, kerim olanınız ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyah olana takva dışında hiçbir üstünlüğü yoktur. Kur'an'a tabi olmak, itaatkar ve takvalı olmanın delilidir. Yeryüzünün neresinde olursa olsun Allah katında değer verilen kullar, muvahhid mümin, muttaki Müslüman olan salih şahsiyetlerdir. Kendileri makbul ve duaları makbul olanlardır. Bu sadık kulların bereketine Allah Teala yeryüzünü bereketli kılar ve afetlerden korur. Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh anlatır. Havariler İsa aleyhisselama, "Ey İsa, kendilerinde hiçbir korku ve kederin olmadığı Allah dostları kimlerdir?" diye sormuşlar. İsa aleyhisselam şöyle demiştir. "Onlar, insanlar dünyanın zahirine bakarken dünyanın batınına bakanlar. İnsanlar dünyanın önünü düşünürken sonunu düşünenler. Kendilerini öldürmesinden endişe ettikleri şeyi, nefislerini öldürenler, kendilerini er geç terk edeceğini bildikleri her şeyi terk edenlerdir. Az bir dünyalığı bile çok görenlerdir. Dünya hakkında konuşmayı vakit öldürme olarak kabul edenlerdir. Sevinçleri dünyadan yana çektikleri sıkıntı ve dertler kadarıyladır. Dünya nimetlerine yüz vermekten, haksız yoldan elde edilecek dünyalıktan uzak duranlardır. Yanlarında eskiyen dünyayı yenilemezler. İçlerinde harap olmuş dünyayı imar etmezler. Kalplerinde ölmüş dünyayı diriltmezler. Dünyayı yıkıp ahiretlerini iman ederler. Baki kalacak şeyler karşılığında dünyayı satarlar. Dünyayı reddeder ve buna sevinirler. Dünyayı satar ve bu satışlarından kazançlı çıkarlar. Dünyalıkların yok ettiği insanlara ölü gözüyle bakarlar. Hayatı anmaktan uzak durup ölümü konuşmayı severler. Yüce Allah'ı severler. Yüce Allah'ın nuruyla aydınlanır ve başkalarını aydınlatırlar. İlginç halleri vardır ve tuhaf şeyler bunlardadır. Kitap bunlarla ayakta durur. Onlar da kitapla ayakta durur. Onunla konuşurlar. Kitap onlardan bilinir ve onlar da kitapla bilinirler. Eriştikleriyle beraber bir nimet, umduklarından başka bir güven, sakındıklarından başka bir korku bilmezler ve tanımazlar. Böyle tarif ediyor Allah dostları olan salih muvahhid müminleri, Allah'ın kulu ve Resulü İsa aleyhisselam. Rabbimiz Allah Teala bu muvahhid mümin salih kullarının özelliklerini şöyle beyan buyurur. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü, misakı bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer ve kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, rızasını isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler. Ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar bu yurdun, dünyanın güzel sonucu, ahiret mutluluğu onlar içindir. Onlar Adin cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından salih davranışlarda bulunanlar da Adin cennetlerine girerler. Melekler onlara her bir kapıdan girip şöyle derler. Sabrettiğinize karşılık size selam. Dünya yurdunun sonu ne güzeldir. Allah'ın ahdi. Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Bizse onlardan sonra gelme bir kuşağız. işleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz için. İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Umulur ki dönerler. İnsan kullarının yegane Rableri Allah Teala'ya verdikleri ahdi böyle beyan buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kendilerine hatırlatıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbimizsin. Şahit olduk. İşte dünya hayatında şahit olup tasdik ederek iman ettikleri bu hakikate sadık kalanlar Allah'ın muvahhid mümin kullarıdır. Onlar bu ahdin, bu misakın gereğini yerine getirir. Allah'tan başka Rab, Melik ve İlah kabul etmezler. Her kim ya da kimler Allah'tan başka Rab, Melik ve İlah olduklarını söylüyor veya egemen bulundukları ülke halkları onları bu makamda görüyor yahut kendilerini bu mevkilere çıkarıyorlarsa da muvahhid müminler bu sahte ilahların, bu yalancı Rablerin bütününü neye mal olursa olsun reddeder ve diğer insanları da bu konuda hakka dönmeleri, batıldan tevbe etmeleri için uyarır. Tebliğ ve davet vazifelerine ara vermeden devam ederler. Yegane Rableri Allah Teala'ya verdikleri sözlerinde durur, bunu asla bozmazlar. Yegane Rab, Melik ve İlah Allah Teala ne emretmişse kendilerine verilen imkan ölçüsünde yerine getirir, her konuda hayat örnekleri olan Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ölçüsünce davranmaya çalışırlar. Zaten kendilerinden istenen kulluk vazifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini esas kabul edip ona göre yaşamalarıdır. Dünyadaki hayatlarını hesap gününü düşünerek ve ona hazırlanarak düzenlerler. Bu katıksız imanla dosdoğru namaz kılar, hak üzere sabit kalmada sabreder ve kendilerine Rablerinin verdiği rızkı diğer insanlarla paylaşır, açıktan ve gizliden infak ederler. Allah yolunda infaka devam ederken kötülükleri iyilikle savar, yeryüzünü fitneden ve ifsattan temizlemeye gayret eder, insanlık aleminin huzurunu ve barışını sağlamaya gayret ederler. Elbette ki bunun gerçekleşmesi için bütün yeryüzüne Allah'ın ahkamının hakim olması, Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi ve egemenliğin tamamıyla Allah'a ait olması gereklidir. Allah, yeryüzünde yaşayan insan kullarının yaratıcısı ve emredicisidir. Alemlerin Rabbi Allah Teala'nın kendilerinden razı olduğu, dualarına icabet ettiği ve sevdiği kullar bunlardır. Bu salih kulların Rableri Allah katında değerleri büyük, hatırları sayılıdır. Şureyh bin Ubeyd rivayet eder. Irak'ta bulunan Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın yanında Şamlılar zikredilince ''Ya emirul müminin onlara lanet et'' dediler. Ali hayır karşılığını verdi ve şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Abdallar Şam'dadır ve 40 kişidir. Bunlardan biri öldüğü zaman Allah diğer insanlardan biriyle onun yerini doldurur. Onlardan dolayı yağmur iner. Onlardan dolayı düşmana karşı yardım edilir ve onların hürmetine Şamlılardan ilahi azap kaldırılır. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yeryüzünde Halilur Rahman, İbrahim gibi olan 40 kişi hiç noksan olmaz. Onlar sayesinde size yağmur yağdırılır ve yardım edilir. Zafere erersiniz. Biri öldüğü zaman Allah onun yerine başkasını gönderir. Katade rahmetullahi aleyh der ki, Hasan el-Basri'nin onlardan olduğu hususunda şüphemiz yoktur. İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ümmetimden her zaman kalbi İbrahim'in kalbi gibi olan 40 kişi bulunur. Allah onların sayesinde insanlar üzerinden belayı def eder. Bunlara abdal denilmektedir. Onlar bu dereceye ne namazla, ne oruçla ve ne de sadakayla erişemezler. Sahabe, ya Resulallah, bu dereceye nasıl ulaşırlar diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cömertlik ve Müslümanlara karşı samimi olmakla cevabını verdi. beyan edilen delillerden apaçık anlaşılan, yeryüzünde yaşayan salih şahsiyetlerden dolayı Allah Teala merhamet etmekte ve rahmetini göndermektedir. Salih kişilerin, yani muvahhid mümin Müslüman, muttaki mütevazı ve sadık şahsiyetlerin Allah katındaki dereceleri, hatırları ve hürmetleriyle yeryüzü bereketlenmektedir. Şu hadis-i şerifler bu hakikati beyan eder. Malik bin Ubeyd ed-Dueli, babası kanalıyla dedesi Musafi ed-Dueli'den bildirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Eğer yeryüzünde Allah'ın rükû eden kulları, süt emen bebekler, otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap yağdırır ve sizi helak ederdi." Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Acele davranmayın. Şunu iyi bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Eğer süt emen çocuklar, beli bükük rükû eden yaşlılar, otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap sel gibi inerdi. Yeryüzünde Allah'a güvenip dayanan, yalnız Allah'tan yardım bekleyen ve Allah'tan başka hiçbir sığınağı olmayan kulların bereketiyle bereketlenmekte, azaptan ve felaketten korunmaktadır." Rabbimiz Allah Teala, muvahhid mümin, sadık ve salih kullarına değer vermekte, onların derecelerini yüceltmekte, hayırlarına kıymet verip hürmetlerini saymakta. Çünkü onlar Rableri Allah'ı sevmekte, ondan razı olmakta, Allah da onları sevip onlardan razı olmaktadır. Bu salih ve sadık muvahhid mümin kullar Allah'ın çağrısına icabet etmiş, dosdoğru davranmış, emrolunduklarını hayat önderleri ve örnekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ölçü alarak yerine getirmeye gayret etmişlerdir. Onlar kulluk vazifelerini yerine getirince Allah Teala onların dualarına icabet ederek diledikleri hayırlı, iyi ve güzel olanları kendilerine bağlamış, üzerlerine bereketini indirmiş, rahmetiyle kuşatmıştır. Bu bereket ve rahmetten yeryüzü mahlukatını da faydalandırmıştır. Şöyle buyurur yegane Rabbimiz Allah Teala: "Kullarım beni sana soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat, doğru yolu bulmuş olurlar." Alemlerin Rabbi Allah'a katıksız iman etmiş ve onun çağrısına uymuş, emrine tabi olmuş, Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine itaat ederek üzerine düşen kulluk vazifesini yerine getirmiş, muvahhid mümin kulların duasına icabet eden yegane ilahımız Allah Teala, onların hürmetine bereket ve rahmetini indirip belaları üzerlerinden kaldırmakta, azabı def etmektedir. Yeryüzünün neresinde olurlarsa olsun, erkek olsun, kadın olsun, muvahhid müminler birbirlerinin kıymetini bilmeli, birbirlerinin velileri olduklarını ve müminlerin kardeşler kılındıklarını şuurlu olarak idrak ederek gereğini yapmalılar. Allah'ın katında kıymetli ve hürmetli olanların birbirlerinin yanında da kıymetli ve hürmetleri olması üzerlerindeki haklarındandır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'yi tavaf ettiği esnada şöyle söylediğini gördüm: Ey Kabe, sen ne güzelsin ve senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve senin kutsallığının azametine hayranım. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki müminin hürmeti Allah katında senin hürmetinden şüphesiz daha azametlidir. Müminin malının, kanının ve onun hakkında ancak iyi zan beslemek kutsallığı seninkinden üstündür. Aklını kullanan bir topluluk için." Abdullah Dâi, Salihlerin Bereketi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın her yerde sizinle beraber olduğunun farkında mısınız? Tenha bir yerde veya sessiz evinizde oturduğunuzda etrafınızda hiç kimsenin olmaması sizi yanıltmasın. Çünkü yalnız değilsiniz. Kendinizi en yalnız sandığınız zamanlarda bile siz hiçbir zaman yalnız olmadınız. Sizi yoktan var eden ve size şah damarınızdan daha yakın olan Allah her anınızı görmekte, işitmekte ve duymaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Müslümanların gönlünde Kudüs Fatihi olarak taht kuran büyük komutan Selahaddin Eyyubi, 1138 yılında bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Tikrit'te doğmuştur. Babası Tikrit valisi Necmettin Eyyub, Selahaddin'in doğduğu sene görevini bırakarak İslam komutanlarının meşhurlarından Musul Atabey'i İmamüddin Zengi'nin hizmetine girmiştir. Selahaddin'in amcası Şikruh el-Mansur ise savaş meydanında gösterdiği başarılardan sonra İmamüddin Zengi'nin önde gelen komutanlarından biri olmuştur. İmamüddin Zengi'nin Cebar Kalesi önlerinde yapılan bir harpte şehit düşmesi üzerine Eyyubi ailesi Nureddin Mahmud Zengi'nin idareyi ele almasında ve bölgede otoritenin artırılmasında etkin bir rol üstlendi. Dimaşk valiliğine getirilen Necmettin Eyyub'un evladı Selahaddin, Nureddin Zengi'nin yanından ayırmadığı genç emirler arasındaydı. Devlet işlerinin yanında ilme olan düşkünlüğüyle öne çıkan genç Selahaddin, 1164-1169 yılları arasında Mısır üzerine yapılan seferde bir komutan olarak yeteneklerini ortaya koymuştur. Amcası Şikruh el-Mansur'la beraber Mısır'da kurulmuş olan Şii Fatimi Devleti üzerine yapılan sefere katılan Selahaddin, Şii idaresine rağmen Ehl-i Sünnet itikadını terk etmeyen Mısır halkının da desteğiyle bölgeye Zengi Hanedanlığının nüfuzunu yaydı. 1169 yılında Dimyat'ı kuşatan Haçlıları bertaraf etti. Bu galibiyetinden sonra idaredeki etkinliği artan Selahaddin, 1171 yılına kadar Fatimi rejimini tasfiye etti ve aynı yıl Fatimi hilafetini ortadan kaldırarak Abbasi halifesi adına hutbe okuttu. Fatimiler devlet otoritesini yeniden sağlayabilmek için siyasetleri icabı yeri geldikçe Zengilerin komutanı Şikruh'un askeri gücünden faydalanıyor, ancak denge kurmak için bazı bölgelerde Haçlılara destek olmaktan da çekinmiyordu. Haçlı Fatimi güçlerinden oluşan bir orduyla karşı karşıya geldiklerinde savaşmaktan çekinen Zengi ordusuna komutan Şikruh'un güçlü bir hatip olan yeğeni ve yardımcısı Selahaddin şöyle sesleniyordu: "Madem ki ölümden korkuyordunuz, neden evlerinizde oturup da hanımlarınız ve çocuklarınızla zevk ve rahat içinde yaşamayı terk edip buraya geldiniz? Sultan Nureddin'den bu iş için ücret ve ulufe aldık. Hepimiz bu mesleği kabul ettik. Bizim vazifemiz karşımızdaki düşmanla kendi gücümüzü mukayese etmek değildir. Görevimiz Allah'ın adını yüceltmek için düşmanla sonuna kadar savaşmaktır.

Mısır'dan sonra Eyle, Nube, Yemen ve Libya üzerine seferler düzenleyen Selahaddin, Nureddin Zengi'nin idaresini geniş alanlara yaymayı başardı. Öte yandan Bizans ve İtalya şehir devletleriyle ilişkiler kurdu, Mısır'da ticareti yeniden canlandırdı. Nureddin Zengi'nin vefatına kadar sadakatle hizmetini sürdüren Selahaddin Eyyubi, 1174 yılında Atabey Zengi'nin vefatından sonra ortaya çıkan siyasi karışıklığı bir müddet Mısır'dan takip etti. Ekim ayında Mısır'dan Dimaşk'a gelerek idareyi ele aldı. Musul ve Halep toprakları hariç olmak üzere büyük ölçüde sükunet sağlanmıştı. 6 Mayıs 1175'te Halife Müstazi Billah'ın gönderdiği nişanlarla Eyyubi Devleti bağımsızlığını ilan etti. Esasında bu ilan müstakil bir devlet oluştuğuna dair değil, Zengilerin hakim olduğu topraklarda yegane mirasçıların Eyyubiler Hanedanlığı olduğunun ilanıydı. Selahaddin Eyyubi 10 sene gibi kısa bir zaman zarfında Nureddin Zengi'nin vefatıyla bölgede zevale uğrayan İslam Birliği'ni çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etmeyi başarmıştı. 1186 yılına kadar Eyyubi idaresini doğu topraklarında güçlendiren Selahaddin Eyyubi, bu tarihten sonra Kudüs'e doğru uzanan topraklara yönelecekti. 1099 yılındaki seferde Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar, kutsal şehirde büyük bir katliam gerçekleştirmiş, çocuklara ve kadınlara kadar uzanan zulümleri Müslümanlarda büyük bir üzüntü uyandırmıştı. Sultan Selahaddin bu üzüntüyü derinden hisseden mücahitlerin başını çekiyordu. Tarihçi İbn-i Şeddat, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'le ilgili hassasiyetini şöyle ifade eder. Sultan Selahaddin Kudüs hakkında o kadar gamlıydı ki, onun bu gam ve kederini dağlar kaldıramazdı. Çocuğunu kaybetmiş bir anne gibi şaşırmış kalmıştı. Atını bir yerden başka bir yere koşturuyor, Müslümanları Kudüs için cihada çağırıyordu. Daima hüzünlü bir halde zaman zaman gözyaşı döküyordu. Hele Aksa'ya baktığı zaman kendine hakim olamıyor, halkına yapılan zulüm ve eziyetleri hatırlamak istemiyordu. Bu dertle ağzına lokma girmiyordu. Şöyle diyordu: Kudüs ve Mescid-i Aksa, Hristiyanların zulmü altında olduğu müddetçe ben nasıl gülebilirim, sevinebilirim, istediğim gibi rahatça karnımı doyurabilirim. Hele nasıl gözüme uyku girebilir? Kudüs'ün yolunu açmak için Haçlıların üzerine yürüyen Sultan Selahaddin, Filistin topraklarında Avrupa'yı derinden sarsacak bir zafer kazanır. Hittin. Haçlı komutanlarından Renaud de Catillon, Taberiye ve Safuriye arasında bulunan Hittin Ovası'nda İslam ordusuyla karşılaşır. Sultan Selahaddin'in kendilerinden çok daha evvel gelerek su kaynaklarını tuttuğunu gören Haçlılar, su elde etmek için girdikleri mücadelede Eyyubi okçuları tarafından bertaraf edilirler. Artçı birlikleri de imha etmeyi başaran Sultan Selahaddin, 4 Temmuz 1187 günü susuzluktan halsiz düşen Haçlıların hücuma geçmesini fırsat bilerek bir çevirme harekatı düzenler. İslam mücahitlerinin ovadaki kuru otları yakarak Haçlıları dumana boğmasıyla savaş düzeni bozulan Birleşik Ordu hücuma fazla dayanamaz ve paniğe kapılarak dağılmaya başlar. 30 bin kişilik Haçlı ordusu 20 bin kişiye varan büyük bir zayiat verir ve komutanların esir edilmesiyle savaş sona erer. Haçlıların büyük gücünün kırıldığı Hittin Muharebesi, Kudüs fethinin anahtarıydı.
Sultan Selahaddin'le beraber seferlere katılan ve şahit olduğu hadiseleri kayıt altına alan tarihçi İmamüddin, Hittin zaferi hakkında şu tespitte bulunur. Haçlılar doğu sahillerine geldiklerinden bu yana Müslümanlar böyle bir zafer kazanmamışlardı. Diğer hükümdarların yapamadığını Allah-u Teala Sultan Selahaddin'e nasip etti. Hittin'den sonra kuvveti kesilen Haçlıların elinden Kudüs'ü almak için harekete geçen Sultan Selahaddin, 20 Eylül 1187 tarihinde şehri kuşattı. Kuşatmanın ilk günlerinde şehre giden su yollarını kesti ve surların en zayıf noktasını keşfetti. Amut kapısından saldırıya geçen Selahaddin'e karşı güçlü bir direniş gösteremeyen Haçlılar, can güvenliklerine dair söz verilmesi karşılığında Miraç gecesine rastlayan 2 Ekim günü şehri teslim ettiler. Peygamberler mabedi olan Mescid-i Aksa'yı haçlardan temizleyen sultan, bizzat kendi elleriyle mihrabını güzel kokularla yıkadı. Mescid-i Aksa'ya konulmak üzere kendisini yetiştiren ve efendim dediği Nureddin Zengi'nin yaptırdığı mihrabı Kudüs'e getirmek için bir grup askeri Halep'e gönderdi. Mescid-i Aksa yine İslam'la kucaklaşmış, 88 yıl sonra kubbeleri yeniden tekbirlerle dolmuştu. Mescid-i Aksa'daki ilk cuma hutbesinde ulemadan Zekiüddin Ali el-Kuraşi, Sultan Selahaddin'in de içinde bulunduğu topluluğa minberden şöyle seslendi. Ey insanlar! En yüksek gaye ve ulvi derece olan cennet size müjde olsun. Allah sizlerin eliyle 100 yıla yakın bir zaman müşriklerin elinde aşağılanan ve şirkin revaklarına kadar işlendiği ümmetin kayıp malını tekrar İslam'daki yerine kavuşturdu. Ve içinde adının anılmasına izin verdiği, direkleri tevhid üzerine kurulu olan bu evi temizledi. O ev ki babanız İbrahim aleyhisselamın vatanı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta mabedi, müminlerin ise ilk kıblegahıdır. Kadisiye günlerini, Yermük vakasını ve Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimizin hücumlarını tekrarladınız. Size ihsan edilen bu nimeti takvayla muhafaza ediniz. Kim takvaya tutunursa selamete kavuşur. Nefsinize uymaktan kaçının. Sakın ola ki şeytan size bu zaferi kılıçlarınız ve atlarınızla kazandığınız fikrini vermesin. Çünkü zafer ancak ve ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ey Allah'ın kulları! Bu şanlı zaferle şereflendikten sonra, büyük bir çabayla dokumasını yaptıktan sonra onu söken kimse gibi olmayın. Masivaya düşkünlüğünüz olmasın. Cihat, sonra yine cihat. O cihat ki Allah katında en makbul ibadetlerden ve müminlerin en güzel adetlerindendir. Allah'ın dinine yardım ediniz ki Allah da size yardım etsin. Sultan Selahaddin harpte müşkül duruma düştüğü bir günün gecesinde Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz etmiştir. Allah'ım, bilirsin ki ben şöhret veya mevki için harp ediyor değilim. Tek gayem senin ismini yüce tutmaktır. Böylece yeryüzüne senin adaletini, ahlak ve fazileti yaymaktır. Bütün kuvvetimiz kesildi. Biz sadece sana güveniyoruz. İmanımızda bir sarsılma yok ve olmaz da. Senden Bedir günü indirdiğin yardım gibi bir yardım diliyorum.
Tarihimizde örnek bir idareci ve güçlü bir komutan olarak zikredilen Selahaddin Eyyubi, ilmi yönüyle de dikkat çeker. Astronomi, matematik ve geometri gibi fen ilimleri okumuş, İslami ilimlerde özellikle fıkıh ve hadis alanında derinleşmişti. Selahaddin Eyyubi'nin ilme olan düşkünlüğü o derecedir ki, Nureddin Zengin'in kendisini amcasıyla beraber Mısır'a gönderme isteğini başta kabul etmemiş, ilimle meşgul olmak istediğini dile getirmiştir. Mısır'da Fatimilere karşı mücadele eden pek çok İslam idarecisi olmasına rağmen Fatimi hilafetini kaldırmayı başaran kişinin Sultan Selahaddin olması da ilimdeki liyakatıyla ilgilidir. Fatimilerin fetva makamı olan El-Eser Medresesi'nin ilmi sahada mağlup edilmesinden sonra ehli sünnet akidesine uygun medreselerin yaygınlaştırılması Sultan Selahaddin'in bu konudaki başlıca icraatı olmuştur. Avrupalı tarihçilerin de dikkatini çeken Sultan Selahaddin'le ilgili tarihçi akademisyen Sobernheim şöyle der: zekası ve dindarlığı üzerine kurulan iktidarı sarsılmaz bir haldeydi. Her türlü hırs ve tamah ona yabancıydı. Biri Fatimi halifesi, diğeri Nureddin Zengin'in ölümü olmak üzere iki defa büyük servet kazanma imkanı eline geçti. O, Fatimi halifesinin servetini askerlerine dağıttı ve Nureddin'in servetini oğlu İsmail'e bıraktı.

Hristiyanlara zulmetmeyen Sultan Selahaddin'in askeri başarılarından sonra Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki münasebetler daha da gelişti. Selahaddin hiçbir askeri harekatta boşa kan dökmemiş ve çoğu zaman esirleri serbest bırakarak veya mağdur olanlara el uzatarak âli cenap bir şahsiyet olduğunu göstermiştir. Küfre karşı cihat gayretinin yanında adalet ve merhametiyle Müslüman idarecilere örnek olan Selahaddin Eyyubi 1193 yılında Şam'da vefat etmiştir. Vefatından hemen önce verdiği bir emir üzerine askerlerden bir grup sultanın kefenini bir mızrağın ucuna takıp Şam sokaklarında dolaştırırken münadiler şöyle bağırıyordu: "Ey ahali! Sultan Selahaddin ölüm döşeğinde. Yanında bu bez parçasından başka bir şey de götüremeyecek. Allah'a kullukta gevşeklik göstermeyiniz." Selahaddin Eyyubi'nin vefatından 724 yıl sonra 11 Aralık 1917 tarihinde Şam'a giren işgal orduları komutanı Edmund Henry Allenby asırların kiniyle Sultan Selahaddin'in türbesine girer. Kabrine tekme atarak batının ve batılın bütün çirkinliğiyle şu sözleri söyler: "Haydi kalk Selahaddin, biz yine geldik." Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh, batıla karşı verilen mücadelede bugün de müminlerin kendisiyle ümit tazelediği şahıslardandır. Allah-u Teala'nın en hayırlı ümmet olarak zikrettiği İslam ümmetiyle Mescid-i Aksa'nın kucaklaştığını görmek niyazıyla.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan bir kalp.

0: biri tevbe,
1: biri tevbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: yerde.
0: Göz yaşlarının duası kalır. Göz

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.